Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Kafayı taktım çıkardım. Uzak yakın dekor tuzak. Savaş meydanında bir tutsak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo.

0: reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 24 Eylül Perşembe ve biz pek çok Perşembe olduğu gibi sevgili Mehmet Taylan ile birlikteyiz. Günaydın Mehmet.
1: Günaydın Süheyla.
0: Enteresan bir sabahtayız biz. Neden? Çünkü bir bakıyoruz asıl böyle en dikkatimizi çeken konu ne? Dikkatli dikkatli baktığımız bu tahvillerin hali ne olacak diye. Mehmet Taylan'ın pek tabii dikkat ettiği farklı şeyler de var efendim yani. Ama biliyorsunuz 2 yıldır söylediğim bir şey var. Madendeki kanarya tahviller mi diye. Amerikan 10 yıllıklara bir bakıyoruz 5-11. Doğru duydunuz 5-11. 30 yıllıklara bakıyoruz 5-40. 5-40. Bayağı bildiğimiz 5-40. Şimdi böyle bir ortamdayız ama buna gelene kadar, bunu konuşana kadar içeride fon meselesinin yankıları sürüyor. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Yani içeride acaba

0: fondan etkilenen yatırımcının durumu ne olacak? Diğer taraftan bu iş bitti mi? Ne zaman biter? Bittiğini nasıl anlarız? Başka alanlarda başka bir şey görülür mü? Ki biliyorsunuz geçtiğimiz hafta hem Finansal İstikrar Komitesi'nin hem SPK'nın açıklamaları vardı. Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı. Bunun sadece küçük bir alanda yoğunlaştığını, sermaye piyasaları, finansal sistemi genel olarak risk altında bırakacak bir şey olmadığını bize anlatmışlardı. Bunu da altını çizelim. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Gündemimiz bunlar efendim. Sizin farklı bir gündeminiz olabilir. Ya da bu gündemle ilgili sesinizi duyurmak istiyor olabilirsiniz. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp numaramız. Buradan yazılı ulaşmanızı rica ediyoruz. Mehmet Taylan'a sorularınız ve yorumlarınız için. Twitter'da Süheyla Yese. LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Yani bu bir radyo yayını. Siz bizi bir frekans üzerinden dinliyorsunuz. 92.8. Bununla birlikte canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Mehmet Taylan'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Biz etkileşimli bir yayın yapıyoruz. Bilmeyenler için geçtim efendim bu anonsu. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz. Şimdi Twitter demişken ne çekti Mehmet Taylan senin hesap öyle? Yani bize çok güzel bir bilgilendirme yazısı paylaştın dün. Neyin ne olacağını anlattın. Hatta ben de bunu ayrı bir reels çekip anlattım. Ardından Twitter'ın yıkıldı desek yeri midir acaba?
1: Ya Süheyla, ben o tweet'i niye attım? Bir tane tweet gördüm. Fon satışı PBLK durumunda olan bir kişinin. Yani uyku uyuyamıyorum o günden beri, çocuklarımın okul ihtiyaçlarını alamadım, param gelecek gelmeyecek bilmiyorum yazmıştı. Hani TPK'nın yayınlamış olduğu bültendeki şeye
0: istinaden
1: altını çizmek istedim ki hani insanlar biraz rahatlasın, çünkü herkesin canı yandı. Hani herkes resmi açıklama, bu benim görüşüm değil, SPK'nın yazdığı bültendeki madde. Ama hani herkes bir şeyler anlatıyor ama yani bültendeki şey okunmamış bile. Onun için hani bu tür durumdaki insanlar rahatlasın. Geçen gün bir yayına katılmıştım, oradaki sevgili Kürşat Bucak arkadaşımız. Her şeyin başı sağlık, aman para pul gelir gider batar çıkarsınız. Sağlığınızı kaybettiniz miydi? Hiçbirisinin önemi yok demişti. Hani ona da katılıyorum. O yüzden hani ben o amaçla o tweet'i attım. Ama bu sabah okuduğum bir tanesi hakikaten yine daha önceki uyarılarımızda olduğu gibi beni o tweet'i attığıma da pişman ettirdi. Siz de biliyorsunuz, sorumlusunuz. Yahu.
0: Benim kastettiğim burada daha ziyade ne kadar etkileşim aldıydı. Yani insanların mantıklı, bilimli açıklamaları ne kadar ihtiyacının olduğuydu. Söylemeye çalıştım buydu. Onlar olacak ama Mehmet. Yani çünkü
1: Süheyla, canı öyle yanıyor. Öyle bir şey, bir ortam var ki hani bu işleri fayda karşılığı yapan adamlar şimdi dönmüşler. Şu fondan bu kadar alırsınız gibi mesneti olmayan şeylerde bulunup hani etkileşim kazıp buralardan para kazanmaya çalışıyorlar.
0: Nereden biliyorlar yani gerçekten enteresan.
1: Bakın yani bunları tek tek konuşalım Süheyla. İstiyorsan sırasını gidelim.
0: Şimdi gel açayım ben hatta istersen metni. Buradan bunun üstünden bakalım seninle birlikte.
1: Ya şeyi de söyleyeyim.
0: Buyur lütfen.
1: İlk bölümde resmi açıklamalar, bülten vesaire üzerine o gerçekleri ortaya koyalım. Ondan sonrasında sürecin devamıyla ilgili ben şahsi birkaç görüşüm olacaktır. Nelerin şu an bilinebileceği, nelerin bilinemeyeceğini de o zaman konuşalım.
0: Evet, her zamanki gibi gayet mantıklı bir şekilde bunu şekillendirdin. Başlıyorum. Şimdi efendim yayını açarken işte geceliğin gelen bülten falan diyordum. Ona denk geldiyseniz öyle bir şey yok. Onun altını çizeyim. Bazen rüyamda bültenler görebiliyorum. Şimdi dün gelen bülten, yani bunun üzerine Mehmet Taylan o paylaşımda bulundu. Şimdi deniyor ki burada 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir meselesi SPK'nın bizimle paylaştığı ve ardından diyor ki Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişidir. Asıl orası kritik cümle burada. Ve bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemli belirtmek isteriz, diyor. Ayrıca bunun altını çizme isteği duymuş SPK. Çünkü dediğin gibi çok fazla bilgi kirliliği var. Herkes bir şeyleri söylüyor. Burada mesela kişi sayısının bildirilmesi bizim için aslında ne demek? Artık fon yatırımcısı ikinci aşamaya geçti diye duyuralım mı?
1: Ya tabii ki şimdi ayın 17'sinde yayınlanan 61 numaralı bülten bu sürecin nasıl işleyeceğini, hangi fonların tasfiyeye tabi olduğunu bildiren bir bültendi.
0: Evet.
1: Orada 130 fon vardı, sonra bir fon daha eklendi, 131 oldu sayı. Bu 131 olan fonda da 61 numaralı bültende öncelikli iş hak sahiplerinin, yani katılma payı sahiplerinin belirlenmesiydi. Bunun için de bir iki günlük iki iş günü. Bir hafta oldu falan deniyor, iki iş günü.
0: Evet.
1: Süre verilmişti. O yapıldı. Orası tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçildi. Burada ikinci aşamada şu, biliyorsunuz bu 131 fonun tasfiye sürecini Sermaye Piyasası Kurulu iki kurumda, iki bankada, burada da kafalar karışıyor, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdi. Portföy yönetim şirketlerini veya aracı kurumlarını değil.
0: Evet.
1: Onu da altını çizmek isterim.
0: Ve sözünü kesiyorum. Bankalar diye geçirdiği metinde de kastetti bu iki banka. Bahsettiği
1: evet,
0: bankalar bunlar. Başka bankaları kastetmiyor. Buyur Mehmet Öğlen.
1: Burada görevlendirilen iki banka. Bunlar saklamacı,
0: evet,
1: ve tasfiye rolünü üstlenecekler. Şimdi buradaki süreçte 10 gün, 10 iş günü süre verilen söz konusu durum, bu fonların borç alacaklarının belirlenmesi ve mutabakatı. Bu mutabakat kimler arasında yapılacak? Bu fonların tasfiye sürecine girmeden önceki saklamacıları, yeni görevlendirilen bankalar, yani İş Bankası ve Ziraat Bankası, onu da kurum bazında yaptı. O bültende hangi kurumun ki hangisinde o da var. Ve Takas Bank'la bu fonların borç alacaklarının belirlenmesi ve mutabakatı bu üç kurum, yani her fon için üç kurum oluyor. Tabii birden fazla saklamacı var orada, eski saklamacı diyelim. Bunların mutabakatı yapılacak. Şimdi bu süreci yaşayacağız, bekleyeceğiz. Bu mutabakat sonucunda da resmi açıklamalar yapılacaktır. Bu açıklamalardan sonra durum ortaya çıktığında tasfiyeye ilişkin, nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklamalar da yapılacaktır. Şimdi maalesef hala şey görüyorum. Şu fonda işte içinde şu var, bu var. Buna göre işte bunun parası var, bunun yok. Bunda işte hisse karşılığı depo yapılmış. Ya hani bu işe eskiden de şeydim, para piyasası fonlarında portföyünü görebildiğiniz son rapor, Ağustos ayının son iş günü itibariyle yayınlanan rapor. Serbest fonlarda tebliğ değişikliği, yani rehber değişikliği sonrası getirilen haftalık raporlama sonucu son cuma, yani ayın 17'sinden önceki cuma günkü pozisyon. Ben dün o tweet'in altına şeyi de yazdım. Ama hani ya görmek istenmedi ya hala bu işlerde şey var. Biz ayın 17'sinde bu fonlar tasfiyeye alındıkları zamanki pozisyonlarını bilmiyoruz. Bunu da resmi otorite ve o fonları yöneten kurumlar haricinde kimsenin de bilme şansı yok.
0: Evet.
1: Görebileceğiniz tek şey o tarihten, o raporlar açıklandığı tarihten sonraki kapta atılan, işte %3'ün altına düştü, üstüne çıktı şeyleriyle anca ek yapabilirsiniz. Ama yine repoda repo karşılığı, hisse alındı, alınmadı. Bu bilgilere vakıf değiliz. Bunlar çünkü dediğim gibi para piyasası fonlarında, yani normal fonlarda ay sonlarındaki pozisyon açıklanır 7-3 günü içinde.
0: Evet.
1: Yeni rehber değişikliğiyle serbest fonlarda bir önceki haftanın son iş günü 3 gün içinde açıklanır. Biz de dün kendi serbest fonlarımızın raporlarını açıkladık. Ama cumadan bugüne kadar o pozisyonlar aynı kalmadı ki. Belki hani bu gerçekle şu fondan şu kadar alırsınız
0: Evet.
1: diyebilmek kehanetten öteye geçmez.
0: Evet.
1: Onun için kimse, bu fonları yöneten kişiler, kurumlar ve resmi otorite dışında ayın 17'sindeki pozisyonları kimse bilmiyor. Onun için lütfen ve lütfen şu fondan para alamazsınız, eksiye geçersiniz. Bu fondan tamamını alırsınız gibi etkileşim kasan, bunu etkileşim için yapıyorlar.
0: Evet.
1: Bunlardan uzak durun ve sakin kalın. Bu süreç bitmeden burada bu pozisyonları kimse bilemez. Daha da önemlisi, diyelim ki bir payla repo yaptınız. Bu pozisyonun karşı tarafı kim? Onu bilemezsiniz. Belki de payla repo olsa bile karşı taraf bu yükümlülüğünü yerine getirebilecek. Bunları bilmiyoruz. Belki de getirdi. Vadesi daha önceyse, yani serbest fon diyelim, cuma günü açıklamış. Ama pazartesi günü o yükümlülük yerine gelmiş. Sonra da devlet tahviliyle repo yapmış. Bunları bilmiyoruz Süheyla.
0: Evet.
1: Onun için lütfen herkes sakin olsun. Benim o tweetimin altına şu fonda param var, ne kadarını alırım?
0: Evet.
1: Bilmiyorum. Bunu bilebilecek bilgiye vakıf değilim. Benim vakıf olduğum tek şey bizim kendi fonlarımızın pozisyonları.
0: Evet.
1: Öbür kurumlarınkini bilemem. Bazı kurumlar şey de diyor, doğru da olabilir. Ama doğru değildir diyenler de hiçbir şey bilmeden diyorlar.
0: Yani özetle diyorsun ki ortamda iyi niyetli ya da kötü niyetli, yani tamamen kendi çıkarına hizmet eden ya da gerçekten ya şu durumda insanlar zor durumda kalmasın, ben de bir el atayım, ben de bilgimi paylaşayım diyen kendince iyi niyetli birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama SPK'nın da altını çizdiği üzere onlar ne biliyorsa şu an bilgi onda. Bizlerle paylaştıkları kadarını bilebiliyoruz diye anlatıyorsun. Dolayısıyla diyorsun ki herkese bu konuda çok da rağbet göstermeyin. Tüm bunların da arkasından gitmeyin. Burada aklı selim kalmanız lazım, sinirlerinize sahip olmanız lazım diyorsun. Böyle bir süreçten geçiyorlar. Bunu özellikle fon yatırımcısı için söylüyorsun. Şimdi burada haliyle ses çok yüksek olduğu için mesela biz de biliyorsun olay başladığından beri konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Hatta başlamazdan önce de uyarılarla zaman zaman konuşuyorduk.
1: Ya
0: Ama
1: en son
0: burada
1: yayınımızda bile bu yazdıklarınızı ben kendi üstüme alıyorum demedin mi? Kim bilir ne yazdılar? Ben de dönüp sana sormadım bile.
0: evet yani
1: Yani hala da merak etmiyorum çünkü biliyorum dün attığım tweet'e de siz de biliyorsunuz, susuyorsunuz, siz de sorumlusunuz yazan kişiler var. Biliyorum canınız
0: ya
1: acıdı ama
0: bir önemi yok
1: biz
0: onun Mehmet Aylan, bu olacak yani. Bazıları zaten
1: üzülüyorum Süheyla, zaten
0: sırf
1: ekmeği kazandığımız sektör
0: evet.
1: şu an bazı yanlışlar yüzünden şey hale geldi. Hani bir reklamcının yazdığı kitap vardı ya. Anneme reklamcı olduğumu söylemeyin. O beni pavyonda piyanist zannediyor ya da genel evde piyanist zannediyor diye. Aynı şey fon yöneticisine uygun oldu yani.
0: Şimdi estağfurullah, 455.758 kişi için yayın yapıyorsunuz şu an diyor bize SPK, yani özetle.
1: Artı PBLK durumunda olan insanlar için.
0: Evet.
1: Çünkü
0: Evet.
1: onlar bu sayıya dahil değil. Onların
0: Evet.
1: pay satışları buradaki rakamdan düştü. Eğer o insanların, PBLK durumunda olan insanlar, başka bir tasfiye sürecine giren fonda paraları yoksa onlar sayılmıyor. O rakamın içinde değil.
0: Evet.
1: Şimdi bir başka açıklık getirin. Yani bu kısma kadar olan net mi? 10 iş günü süreyi bekleyeceğiz ki
0: Evet.
1: gerçek pozisyonlar belli olsun. Dediğim gibi sizin pozisyon diye gördüğünüz şey önceki zaman. Son günkü pozisyonlar ne bilmiyoruz. Belki o pay repo geri dönmez bunlar diyenlerin bahsettiği pozisyonlar belki son gün yoktu.
0: Evet.
1: Belki olsa bile o pozisyonun karşı tarafı oradaki yükümlülüklerini yerine getirecek. Bunları hiçbirini bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Onun için bu konularda yorum yapanlardan uzak durun.
0: Bir de
1: 10
0: bu
1: iş günü sonunda pozisyonu göreceğiz. Kamunun açıkladığı şekliyle bunu başka görme şansımız yok. Ondan sonra da süreçle ilgili izlenecek yolu da açıklayacaklardır. Ama bu süreçte eyvah benim bütün param gitti bilinmiyor bu.
0: Evet.
1: Belki sizin fonunuzda karşı taraflar bütün yükümlülüklerini yerine getirecek. Belki paranızın tamamını alacaksınız bazı
0: Evet.
1: fonlar için. Çünkü bu bir de hani şöyle bir genelleme de yapamıyoruz. Para piyasası fonlarında daha fazla bilmiyoruz. Belki tamamını alacak para piyasası fonları olacak.
0: Burada şu da
1: Belki
0: var.
1: daha az olacak. Bunu söylemek kehanetten öte bir şey değil.
0: Şu
1: Bu
0: aşama
1: bilgiye
0: için,
1: kimse
0: evet.
1: resmi kurumlar hariç bu bilgiye kimse vakıf değil. Bu mutabakat sürecinin bitmesini sabırla bekleyeceğiz.
0: Evet. Burada şu da var. Biliyorsun işte söz konusu bankalar. Yine SPK bülteninden söylüyoruz efendim bunu. Elde edilen nakdi ödeme yapılana kadar belirli para piyasası araçlarında değerlendirebilecekler. Yani o para bir yerde işte tamam döndü. Log kayıtları üzerinden bakıldı. İşte benim aslında Mehmet'e orada 2 lira ödemem gerekiyormuş. Diyelim ki ama o 2 lira daha farklı bir seviyeye de çıkabilir. Sadece işte hisse karşılığı üzerinden düşünüyoruz ama bunu da
1: O
0: istersen belirt.
1: limanlandırma,
0: Evet.
1: yani şimdi oradaki süreçle ilgili kısma geçmeden evvel son bir şeyi de söyleyeyim. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Ben, yani portföy yönetim şirketi Tefas'la ilişkisini anlatayım. Bizde bireysel portföy yönetimi yok. Biz sadece fon yönetiyoruz.
0: Evet.
1: Bu sebeple bizim Tefas'la ilişkimiz fonlarımızın günlük emir saatleri işte her fonunki ayrıdır izahnamesinde yazar. Genel uygulama 13.30'dur. Bizimkilerin hepsi 13.30. Biz 13.30'da gireriz. Ha, şu kadar pay satış gelmiş. Ha, bu kadar pay alış gelmiş. Bunlara bakarız. Bunlarla ilgili değiştirme, iptal etme, itiraz etme falan gibi bir hakkımız yok.
0: Evet.
1: Biz orada kesinleşmiş rakamları alırız. Şey yaparız. Şimdi burada emrim kabul edilmedi diyenler var.
0: Evet.
1: Takas Bank'ın yaptığı Twitter hesabından yaptığı açıklama var. Onu da açalım.
0: Hadi.
1: Tarihini falan da söyleyeyim.
0: Bize de bak şu an gelen bir sürü var öyle. 17'sinden şu kadar dakika önce. İşte 13.30'dan bu kadar dakika
1: Bakın.
0: sonra diye.
1: Saatini de görebiliyor muyuz? 16 Eylül 1:48'de Takas Bank'ın attığı tweet'i okuyorum.
0: Dinliyorum.
1: Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda Takas Bank'ın en son tweet'i bu. Hani girersen sen de
0: Evet.
1: kolaylıkla bulabilirsin. Herkes
0: Bulabilir
1: Takas Bank'ın
0: rahatlıkla,
1: Twitter
0: evet.
1: hesabına girip bulabilir. Çünkü dün sen bunları nereden biliyorsun ya? Linkini koydum arkadaşım. Bir zahmet klikleyip açıp bakın. Ben yazmadım bunları. Neyse. Tefas fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığıyla paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve Tefas sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir, saygılarımız var.
0: Evet.
1: Şimdi bu açıklama varken benim kalkıp bir şey söylemem abesle iştigal. Ama şunu da biliyorum, çoğu banka ve aracı kurumda yatırımcılardan gelen bu tür talepler karşılığında evraklar, log kayıtları vesaire harcanıyor. İnsanlar yardımcı olmak için bütün bir sürü tweet görüyoruz bankaların DM'den size ulaşacağız. Lütfen şu yol yani DM'de belirttiğimiz yolları izleyin diye yazıyorlar. İnsanlar bunlar için de mesai harcıyor. Ama yine yanlış bağcıyı dövüyoruz Süheyla.
0: Evet. Yani şey
1: Yani
0: konusunda
1: buradaki
0: evet.
1: sorun artık ben bu resmi açıklama haricinde bir şey diyemeyeceğim. Buradaki sorun çünkü daha sonra herhalde hukuka yansıyacak, bilmiyorum.
0: Bu işte bağcıyı dövme, yanlış bağcıyı dövme meselesi. Yani gidip yan

0: karşıdaki bağcıyı dövme meselesini ben de artık şöyle sonlandırmayı planlıyorum Mehmet Aylan. Artık majör bir gelişme olmadıkça konuyu konuşmayacağım. Çünkü konuşuldu, ne olduğunu biliyoruz. Herhalde bir işte o 10 iş günü içerisinde diyoruz ya, SPK'dan bir açıklama daha gelecek. O zaman konuyu tekrar konuşuruz. Ama o vakte kadar artık bunu konuşmayacağım. Çünkü burada dediğin gibi vurun abalıya durumu artık benim konuklarımı yoruyor. Benlik bir şey yok. Bu benim işim.
1: Biz
0: Söz
1: zaten
0: konusu,
1: öncesinde de yorulduk, şimdi de
0: evet.
1: yoruluyoruz.
0: Söz konusu hakaret olmadığı müddetçe benim işim bu nihayetinde. Pek tabii bunu göğüslemekle mükellefim. Yani çelikten değilse sinirleriniz, bu işi yapmayacaksınız. O başka bir şey. Çünkü ona gelene kadar mesela en basiti bunu anlatayım. Herkes ne olduğunu anlasın. Yani Tunç Bey mesela 1000 yıllık izleyicimiz, dinleyicimiz. Yani kaç yıldır burada, radyo kurulduğundan beri burada. Ondan öncesinde de yorumları olurdu yayın yaparken. Ve gelip demiş ki işte iki tane bu tasfiye sürecinde yoğun yorulan iki tane şirketin adını vermiş. Nihayet oradan olmayan bir konuk çıktı demiş. Şimdi bak, sen bile kaç kere
1: Ya o
0: sorusunu
1: konuda da ben bir
0: cevaplamışsın.
1: şey
0: Yani
1: söylemek istiyorum Süheyla.
0: anlatabiliyor muyum yani? Bunu da bana söylemezsin. Hele yani bu kadar 1000 yıllık izleyici hiç söylemez. Anlatmaya çalıştım şu. Durum buysa eğer, demek ki buradan alınacak bir yol yok. Böyle olacak yani. Bağcıyı dövmek için gelecekler. 2 gün sonra da gelip şey diyebilirler. Bu Big Bang senin yüzünden patladı. Yani ya da hadron çarpıştırıcısın, senin yüzünden durdurdular. Bu denebilir. İstiyorum ya. Bütün mantıksız
1: Süheyla.
0: bağlantılarınızı istiyorum. 536 266 81 81 536 266 81. Bu konuyu çok konuştum. Başlamazdan önce konuşuyordum. Zaman zaman 2023'ten beri uyarılarımız var konuklarımla, yeri geldiğinde. Olay başladığından beri konuşuyorum ve konuştuğum efendim son yayın. Majör bir gelişme olmadıkça benim gündemim artık tahvillere doğru döner. Bunu söyleyeyim. Çünkü ben bu yere varamayacağım belli ki. Konuklarımı da daha fazla dövdürmek istemiyorum bu konuda. Mantıksız bağlantılarınızı yazabilirsiniz. 536 266 81 81 536 266 81 81. Mehmet Aylan, sözünü alayım, ardından biz tahviller kısmına geçelim.
1: Bu süreçte tabii
0: Hı.
1: sektör çalışanı arkadaşlarımız içinden de mağdur olanlar oldu.
0: Hı.
1: Birkaç türlü televizyonda, sosyal medyada görüşlerini paylaştığı için
0: Hı.
1: bazıları açıklamadı, bazı insanlar açıkladı. Evleri aranıp çocuklarının yanından gözaltına alınan arkadaşlar oldu. Dava açılan arkadaşlar oldu.
0: Hı.
1: Daha şey bir durum, bu bazı şirketlere son birkaç ayda işe giren
0: Hı.
1: ikinci derece falan imza yetkisi alan arkadaşlarımız oldu. Onlar da şu an incelemedeler. Hani bu tarafta da hani evet suçlular çıkartılsın ama bu tarafta da mağdur olan insanlar var. Hani bunu da
0: Hı.
1: söylemeden bir sektör çalışanı olarak geçemeyeceğim. İkinci konu 61 sayılı bültende bu 10 günlük süre sonunda ne yapılacağı da yazıyor.
0: Hı.
1: Hani onun üstünden de bir geçelim azıcık. Ondan sonra da önemsiz işte Amerikan faizleri falan bir 5 dakika ayırırız.
0: Önemsiz derken
1: Yani şu
0: Allah'ım,
1: an o hale geldi Süheyla. Yani
0: bir cisim yaklaşıyor
1: maalesef
0: bize doğru.
1: ama bak yani hani şuna da şeyim, bu
0: Hı.
1: yaptığımız bilgilendirme diyelim. Çünkü biz
0: Evet.
1: resmi kurumların söylediği şeyi belki de hani dikkat edilmemiş, okunmamış olanlarının
0: Evet.
1: altını çiziyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bu bültenin 61 sayılı bültenin 5. maddesinde bu tasfiye sürecinin ana şekli belirtilmiş.
0: Hı.
1: İşte finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa likidite koşulları falan gözetilerek
0: Hı.
1: bankaların belirleyeceği işte iş ve ziraat kastediliyor burada. Satış talimatları ile nakde
0: Hı.
1: dönüştürülür. Maddeyi okuyorum. Fon hesabına doğrudan satış talimatı vermeye vesaire hani şunlara yetki verirler diyor.
0: Evet.
1: Sonuçta bu işlemlerin sonucunda nakde dönüştürülebilenler nakde dönüştürülecek. Piyasaları yatırımcı menfaati gözetilerek oluşan nakitle de öncelikli olarak bu PBLK durumunda olanların ödemeleri yapılacak.
0: Evet.
1: Yani bunu söyleyen ben değilim. Şeyin 5. ve 6. maddesi.
0: Buradan onu görebilirsiniz efendim.
1: 61
0: Evet.
1: linki de paylaşmıştık. Yani benim paylaştığım linke de gerek yok. SPK'nın sitesine girip bültenlerden 61 sayılı bülteni açabilirsiniz.
0: Evet, oradan da daha
1: SPK.gov.tr.
0: detaylı görmeniz mümkün. Beşinci ve altıncı bentlerden bahsediyoruz. Hatta altıncı bent doğrudan onu işaret ediyor.
1: A'nın 5 ile 6'sı.
0: Evet.
1: Şimdi bu süreçte ne olacak? Onda da ilgili çok soru geliyor. Diyelim bu mutabakatlar dedim yani Takas Bank eski saklayıcı ve yeni görevlendirilen banka arasında yapıldı. Bu fonların borç alacakları belirlendi. Ellerindeki varlıklar demin söylediğim şartlarla işte yatırımcı menfaati ve piyasa likidite koşullarında dönüştürüldü. Belli bir kısmı erken dönüştürüldü. Senin demin altını çizdiğin gibi bu dönüştürülen kısım da yatırımcılara ödenene kadar nemalandırılacak.
0: Evet. Yani
1: Hani orada da bir
0: olabildiğince alabilsin herkes parasını diye böyle bir şey var efendim. Yani o para nemalandırılacak o süre içerisinde. Buyur Mehmet.
1: sonrasında da hani şey de yapılabilir. Hani kısmi ödeme de yapılabilir. İnsanların nakit şeyini çözmek için. İşte atıyorum bunları bakın tam durumu görmeden bu mutabakatlar bitmeden vakıf olmadığımız bilgiler. Şu an hani şey yürütüyorum. Diyelim ki
0: Evet.
1: fonların içindeki bu fon bazında değerlendirilecek bir de para piyasası fonu, serbest fon falan diye genelleme de yapılamaz burada. Diyelim ki %50'si nakde döndü. Belki diyecek ki otorite bu %50'yi nemalandırdın. Şu tarihte hak sahiplerine bu %50'yi öde. Bunu da bilemiyoruz. Bu yola da
0: Evet.
1: gidilebilir. Birisi şimdi tweet atmış. Çocuğumun servis parasını ödeyemedim diye. Yazık. Vallahi çok üzülüyorum Süheyla.
0: Öyle. Yani dolayısıyla bir ödeme planı da oluşturulursa onun da yine
1: Ha, o da olabilir.
0: paylaşılmasını
1: Ona
0: beklememiz gerekiyor diyorsun yani.
1: resmi makamlar bunu açıklayacak
0: Evet.
1: tasfiye sürecine.
0: Yani bu nevi durumlarda efendim her gün bu duyuruyu geçtim. Bugün de son kez geçiyorum. Kurt dumanlı havayı sever. Olay olduğu gibi doğrudan dolandırıcılara dikkat edin dedim. Her gün paylaşıyorsunuz enteresan enteresan dolandırma girişimlerini. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Kimse kimsenin yavrusuna acımıyor. Böyle bir
1: Ya
0: dönemde
1: linke tıklayın fonlardaki kilitlenen
0: evet.
1: paranızı alalım diye dolandırıcılar çıkmış ya.
0: Böyle bir şey mümkün mü Allah aşkınıza yani? Ama
1: Ya
0: işte
1: gözünüzü seveyim resmi makamlar haricindeki hiçbir şeye itibar etmeyin.
0: Evet.
1: Bizim de benim dünkü attığım tweet ve benim bu yayında söylediklerim her şey resmi makamların açıklamalarının daha anlaşılır, daha hani pratik ile yoğrulmuş bir şekilde size aktarılması başka da bir şey değil. Ben
0: Evet.
1: bu kuralları ben koymadım, yolu ben çizmedim. Sadece hani birkaç kişinin içini biraz rahatlatırsak, süreç hakkında doğru bilgilendirirsek ne ala diyorum. Hani
0: Evet.
1: yine söyleyeceğim,
0: Peki.
1: sağlık her şeyden önemli.
0: Peki, sağlık her şeyden önemli. Sorular var. Bu kadar pekilememin de bir sebebi var. Biz bu mevzuyu böyle detay detay bakarken işte üçüncü bendidir, beşinci bendidir, alt bendidir diye baka baka giderken saati 35 yapmışız. İzleyicilerimizin soruları var. Benim elimde kalan başlıklarım var. Reklamlara gidelim Mehmet Aylan.
1: Tabii.
0: İzninle sosyal medyada da gelen soruları sana yönlendireyim. Hızlı hızlı cevap rica edeyim senden. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaştım efendim. Gelmek isterseniz bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer sizi radyoda reklamlarla baş başa bırakıyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Ver.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
7: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Mehmet Aylan ile birlikteyiz efendim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerin sorularıyla hızlı hızlı ilerliyorum. Tasfiye sürecinde katılım para piyasası fonları normal PPF ile aynı riskte mi acaba diye sormuş Murat Bey sana.
1: Bakın burada bir genelleme yapmak yanlış. O katılım para piyasası fonunun son gün itibariyle pozisyonunu bilmiyoruz. Bunun içindeki işte katılım mevzuatına uygun borçlanma araçları var mı? O araçların ihraççıları kim? Bunları bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Belki gördüğünüz pozisyon tasfiye edildi, belki başka yere geçildi, onun yerine başka bir pozisyon kondu. Bunları bilmiyoruz. Bunları bilmeden PPF'ler şöyle olur, %50'sini alırsın, öbüründen 90'ını alırsın diyenlere itibar etmeyin. Ben söylersem böyle bir şeyde gelin, yine geçen yayında sen bana kızdın ama yüzüme tükürün. Daha bu kadarını söyleyeyim.
0: Ben sana neye kızdım?
1: Ben geçen yayında da yüzüme tükürün dedim diye sen
0: kızdın
1: bana.
0: Ha evet ya, değil mi öyle şeyler?
1: Yani denmemesi lazım ama Süheyla biz de
0: kaldım.
1: Artık
0: ne diyor?
1: Hani bu süreçte şeyimiz olmadan hani hakaretine şeyine evinden çocuklarının yanından alınıp şey olan arkadaşlara hani hani biz de insanız ya.
0: Evet. Hüseyin Bey de isim vermiş burada, demiş ki ama sürekli sizde çıkıyordu, hala çıkıyordu efendim, hala çıkıyor ve yayından önce de kendisi o kurumla çalışmazdan önce de benim konuğumdu, hatta buralarda bildiniz tanıdınız ve ben hiç kimsenin kurum çalışanı falan diye kendisini yayına almadığım gibi bir kere de adını geçirmedim, bir kere de bu konuları konuşmadım. Burası kimsenin reklam mecrası değil, bu alan bunun için değil, bu alan siz sabahları işe giderken efendim naçizane

yani konukların vasıtasıyla, onların sayesinde bilgilenin ve eğlenerek işinize gidin diye. Bu yayın bunun için var. Yani kimsenin reklam mecrası değil, kendiniz söylüyorsunuz alınan maaşları. Benim mesem değil efendim. Yani bunun hesabını o paraları alanlar verecekler. Peki ne kadar temkinli olduğunuzu ben biliyorum bu konuda diye Begüm Hanım benimle bir anısını paylaştı.

0: gibi önemli
1: Şoktasın değil mi şu an?
0: konulardayken bunun hiçbir önemi yok yani.
1: Hadi gel geçelim artık biz konumuza.
0: Yani
1: İzleyicilerimizin soruları
0: yine
1: oldukça geri
0: son
1: döneriz.
0: bu işten mağdur olan, psikolojisi bozulan çok şey insanlar var. Tekrar söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Son mutabakat yapılıp her fonun durumu ayrı ayrı çıkmadan hiçbir şey bilinemez. Belki paranızın tamamını alacaksınız, belki alamayacaksınız ama bu fon bazında belirlenecek. Bu fon grupları bazında da belirlenebilecek bir durum değil. Her fonun kendi muhasebesi yapılacak. Ne kadar hızlı likide de dönebilen varlıklar var, ne kadarı daha uzun sürede likide dönebilecek, bunlar şu an için belli değil. Onun için lütfen bu 10 günlük süreyi sabırla beklesin yatırımcı.
1: Evet.
0: Ne olur da yanlış şeyler yapmayın. Hakikaten kendimi de kötü hissediyorum. Şeyi de sorguluyorum hep şöyle, hani bu sektör çalışanı olarak ne yapabilirdik acaba ya da sorguluyorum ama neyse.
1: Sektörün sorumlusu sen değilsin. Dolayısıyla bu senin
0: Ya
1: mesain değil. Sen
0: içinde
1: kendinden
0: ben
1: mesulsun.
0: şöyle söyleyeyim.
1: O ne oldu
0: Bu
1: ya?
0: kanun yazılırken kolektif yatırım araçlarıyla ilgili tebliği öneri olarak yazan bir mevzuat komitesi vardı. O komitede vardım. Hani bu tür şeyler olursa ne yaparız, ne ederiz? Bütün dünya örneklerini, ki ben şahsi olarak Şili'yi incelemiştim. Bütün dünyadaki örnekleri incelendi vesaire. Bu bireysel emeklilikle ilgili sistem de aynı şeyde ekip tarafından önerisi yapıldı. Acaba orada başka bir şeyler koyabilir miydik diye de düşünüyorum. Çünkü biz bu işten ekmeğimizi yiyoruz. İnsanlar yani bu son dönemde teveccüh göstermişti sektöre.
1: Evet.
0: Şu an koca koca bankaların para piyasası fonlarından para çıkıp mevduata gidiyor. Hani bu işin en fazla zarar gören kısmı da hiçbir dahlimiz olmamasına rağmen biz olduk.
1: Peki sence bu işin
0: Neyse.
1: en kazananı kim olacak bu mesele bittiğinde? En kazanan kim olacak?
0: Sosyal medyada para karşılığı paylaşım yapıp bunları güzelleyenler olacak.
1: Evet. Değil mi?
0: Ve hala paylaşım yapıyorlar.
1: Evet. Böyle ayrı bir meslek dalı oldu farkındaysan.
0: Uzman olarak.
1: Uzman. Didi Bey sorunuza ben yanıt vereyim. Denetleme her alanda yapılıyor efendim. Her yeri denetleyen var. Ama bir kere de biz mesaj vermiş olalım. En önemli kısım denetleme. Herkesin bir şekilde zamanı geldiğinde denetlenmesi gerekiyor.
0: Bundan sonrası olmaması için, yani bu süreç nasıl çözülecek en sağlıklı, en hakkaniyetli şekilde, ona kafa yarıp bundan sonrasında bunların tekrarlanmaması, kötü niyetli insanlar hep olacak.
1: Evet.
0: Bunların yaşanmaması için ne yapılması lazım? Onun üstüne kafa yormamız lazım deyip bu konuyu
1: Peki.
0: kapatalım.
1: Peki. BES fonlarından tasfiyeye giren olur mu diye sormuş Asım Bey. Ya da BES fonları bu işten nasıl etkilenecek demiş.
0: Dün açıklama yapıldı. BES fonlarında bir sıkıntı yok diye.
1: Evet.
0: Hani en yetkili ağız o konudaki açıklama yaptı. Hani o tarafla ilgili ben bir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Evet. Serbay Bey diyor ki tasfiyedeki fonların alacaklıları PBLK olanlar bunlar ödenmeden pay sahiplerine ödemeye geçilemez. Bu doğru bir tespit mi? Bu cümle doğru mu diye soruyor Serbay Bey.
0: Vallahi ben söylemedim ki, SPK bahsettiğimiz 2026'ya 61 sayılı bültenin A maddesinin 6. bendinin sonunda demiş ki, satım emri verileri ve gerçekleşmeyen iade talimatları karşılığında oluşan tutar fon hesabına borç olarak tahakkuk ettirilir. Bu 10 gün içinde bu yapılacak, bu da
1: Evet.
0: yapılacak. Belirlendi zaten şu an. Ve demiş ki, gerçekleştirilemeyen iade talimatları karşılığında oluşan tutar, pardon, ve banka tarafından yukarıdaki 5 no'lu madde, hani nasıl nakde dönecek falan filan, onun kaba çerçevesini çizen madde var ya, işte planmış yatırımcı menfaati piyasa koşulları gözetilerek nakde dönüyor.
1: Evet.
0: Burada oluşacak nakitle de Öncelikle

0: kilitli olarak bu borçlar ödenebiliyor. Yani o PBLK durumunda olanların alacakları öncelikli ödenir diyor bu madde. Ben demiyorum. SPK'nın bu tebliğinde isteyen herkes açar, okur. Hani benim verdiğim linkten de değil, ona da laf eden oldu. Sen yanlış linke yönlendirmişsindir diyen oldu. SPK'nın sitesinden girin, bültenler kısmında 61 numaralı bülten. 2026 bültenlerinin içinde 2026'ya 61. O 6. bende okuyun lütfen.
1: Peki. Hızlı tren örneği vermişsiniz. Herkes işte kendine göre haklı çıkmanın peşinde, ama haklı çıkmaya çalışırken efendim orada aracınız amaca dolanmasın. Yine zararı size. Zararı size. Haklı çıkmaya çalışıyorsunuz bir konuda. İşte hızlı tren örneği vermişsiniz. Adınızı görmüyorum efendim. Soyadınız Susaklı. Peki o zaman ben de size şunu sorayım. Dedi ki işte burada size. Trenin hızı ne olsun, işte saatte 60 kilometre olsun trenin hızı. İşte 6.000 kilometre hızla götüreceğim seni, ya da işte 60 bin, madem oranlıyoruz ölçekliyoruz, 60 bin kilometre binecek misiniz efendim o trene? Yani birileri bir şey iddia etsin, yani nereye gidiyorsunuz öyle? Peki, 10 iş günü hangi güne denk geliyor diye sormuş Özdemir Bey. Verilen süre sonuna kadar beklenir mi? PBLK durumunda olan 10 gün süre sonunda kaç gün sürebilir demiş. Ayın 6'sına
0: Onu
1: denk
0: da
1: geliyor, değil mi? Ekim'in 6'sı
0: evet,
1: galiba.
0: yanlış hesaplamadıysam öyle.
1: Evet.
0: PBLK durumunda olanların parası ne zaman ödenir? Nakit oluşmaya başladıktan sonra, ama bu
1: Evet.
0: 10 gün sonunda ben şöyle olacağını tahmin ediyorum. Öncelikle bir bu durum tamamlanmıştır diye bir açıklama gelecek. Sonrasında da fon bazında hareket edilecek. Ama belli bir sürede olabildiğince de hızlı olacaktır bu.
1: Evet. Var mı
0: Bu
1: diyeceksiniz?
0: nakitler oluştukça, dediğim gibi, bazı fonlarda tamamını, bazı fonlarda her şeyi nakde dönemedik, %30'unu dönebildik. Onun için pay sahiplerine şimdilik bu %30'luk kısmı ödeyeceğiz diye bir takvim açıklanabilir. Hani onların hepsini fon bazında göreceğiz.
1: Evet.
0: Tekrar tekrar söylüyorum, bu fonların son günkü pozisyonlarını kimse bilmiyor.
1: Benan Hanım demiş ki SPK yatırım hesabı açarken uygunluk testi yapıyor. Eğer risk seviyesi doğru belirlenmezse bu tür sonuçlar çıkabiliyor. Sistem izin vermiyor mesela. Sizin risk seviyeniz 4 çıkmışsa 7 risk değeri olan fonu alamazsınız. Yani işin bir de bu kısmı var. Bunu da konuşmanız lazım diyor. Peki
0: Ya
1: teşekkür.
0: şöyle, orada öyle şeyler var ki, hani yani
1: Biliyoruz, evet.
0: çuvaldızı kendimize batırayım. Hani risk seviyesi 2 gözüküp, bir gözüküp içinde bu işte taban taban giden kağıtlarla yapılan repolar da var. Bir de
1: Evet.
0: şöyle bir yanlış şey oldu. Tweetler görüyorum. İçinde ters repo olan bütün fonları satın. Ya arkadaşım, bu ters
1: Tövbe
0: repo
1: estağfurullah.
0: bizim
1: Çok
0: fonlarımızda
1: affedersiniz.
0: da, yani bizim fonlarımızda da var, ama bu normal, bildiğin, eskiden beri olan, karşılığında devlet tahvili verilen, piyasada yapılan ters. Belki orada bizim, yani sektörün bir eksikliği var. Ters repoyu da ayıralım. Hani bunlar devlet tahvili, bunlar pay. Ama Türk Hava Yolları ile yaptığım pay repoyla, değerinin 4.000 katına gitmiş kağıtla yaptığım pay repo aynı şey değil.
1: Evet.
0: Ha gerçi bu kağıtlar Türk Hava Yolları'nın 2 katı, 3 katı değerlere ulaştılar. Ayrı mesele, ama yani
1: Evet.
0: ne olur ya, biraz sakin olun. Ters repo demek tukaka bir şey değil.
1: Evet.
0: Bizim fonlarımızda da ters repo var. Ama karşılığında zaten, hani raporları inceleyenler bizden daha uzman oldular. Orada karşılığında o TRT falan yazanlar devlet kağıdı.
1: Evet. Bilgin Bey, çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Sağ olun, eksik olmayın, ama en başından beri hep bunu söylüyoruz. Yani kimseyi bu kadar yüceltmemek gerekiyor. Yani herkes Allah'ın kulu. Allah'ın kuluysa eğer bu kadar yüceltmemek gerekiyor. Sonra insanların gözü kararabiliyor. Araç amaça dolaşabiliyor efendim. Yani birileri çıktı bir yerlerde böyle çok havalı havalı konuştu diye bir şey demek değil. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ne iş yapmış buna bakmak gerekiyor. Sağ olun, teşekkür ederim yine de gösterdiğiniz teveccüh için. Bu benim için de geçerli, herkes için de geçerli. Ne iş yapmış buna bakmak lazım. Yoksa yani öyle işte duruşu varmış, böyle güven veriyormuş. İnsan bu, beşer şaşar. Beşer şaşar.
0: Bak Zeyla, bir kişi bir tweet atmış.
1: Ne demiş bize? Ne sormuş?
0: Onu da söylemedik. Hani o
1: Neyi
0: dedim ya,
1: sormuş?
0: tam pozisyonu ay sonunda görüyoruz.
1: Evet.
0: Bazı fonların TEFAS'taki, yani o pasta var ya TEFAS'ta.
1: Hı.
0: O şeyler bu tarihten sonra değişti.
1: Hı.
0: Mesela bir fonda %80'i önce devlet dahil oldu, sonra ise vadeli mevduat oldu diyor.
1: Hı.
0: Şimdi anlatmaya çalıştığım esasında bu, ama yine de oradaki şeyi bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Ama böyle bir fon varsa, bu fon hani %80'i vadeli mevduatsa, o
1: Hı.
0: kalan 20'lik kısmı şey olmasa bile yatırımcı 80'ini alacak demektir. Ama bunları söylüyorum, bu pozisyonlara vakıf değiliz.
1: Evet.
0: Bu pozisyonlar mutabakat sonrası, o 10 iş günü süre verilen mutabakat sonrası olacak. Lütfen herkes sabırla bu süreyi,
1: Beklesin.
0: yanlış şeyler yapmadan bu süreyi beklesin.
1: Evet.
0: Belki de bu tweet'i atan kişinin
1: Hı.
0: söylediği gibi, fon son günde o pay karşılığı yapılan repolardan döndü, devlet tahvili reposuna.
1: Hı.
0: Siz yine repo %80 göreceksiniz belki.
1: Evet.
0: Ama devlet tahvili karşılığı varsa da paranızı alacaksınız.
1: PBLK konumundaki fonlar bu durumda fonun mu alacaklısı oluyor diye sormuş Elif
0: Evet.
1: Hanım. Yani
0: Evet, fonun
1: tasfiye öncesi
0: alacaklısı.
1: ödenecek borçlar içerisinde miyim yoksa sonrasında mıyım demiş.
0: Tasfiye öncesinde diye bir şey yok. Şu an tasfiye süreci başladı. Tasfiye sürecinde mutabakat yapıldıktan sonra nakde dönüşüm parçalı veya tamamen tamamlandığında ödenecek alacaklılarda öncelik verilir diyor. Yani benim bu SPK bülteninde gördüğüm, önce onların parası ödenecek. Öncelikli olarak ödenir diyor. Hani ben demiyorum,
1: Evet.
0: 61 sayılı şeyin 6. elde edilen nakit
1: Alt
0: ile
1: met.
0: öncelikli olarak bu borçlar ödenir.
1: Evet. A bendinin 6 numaralı alt
0: Altın
1: bendi.
0: A maddesinin 6. bendi mi, fıkrası mı, işte neyse.
1: Lütfen. A bendinin 6 numaralı alt bendi. Peki. Hakan Bey demiş ki X kurumunda borçlu hesabımda para kaldı diyor. Bunu
0: Heh,
1: çekmek istiyorum. Çekemiyorum.
0: onu da
1: Herhangi bir fonda da değil, para piyasasında bile değil. Nakit olarak benim hesabımda duruyor. Benim bu parayı almak için ne yapmam lazım demiş Hakan Bey.
0: Bakın, hukuki bir süreç devam ediyor. Burada bu yatırımcının korunmasının yanında
1: Hı.
0: bu işlerden fayda sağlayıp gitmeye çalışanları da engellemek için yapılan bir uygulama. Evet, çok süreç alıyor, sıkıcı, insanları paniğe sevk etti, ama orada para ödenmiyor diye bir şey yok. Kurumlar da açıklama yaptı. Bloomberg'teki haberle de şey yaptık. Zaten
1: Evet.
0: durum böyleydi. Burada sizin haberdeki belirtilen kurumlar, işte Takasbank, MKK vesaire, onayından sonra bu işlemler yapılıyor. Ama dün bazı kurumdaki arkadaşlar çok uzun saat çalıştılar ama saate yetiştiremediler. Çünkü siz bir EFT emri mesela oluşturuyorsunuz,
1: Hı.
0: giriyorsunuz, bu kontrole giriyor. Onaylanırsa dönüyor, onaylandıktan sonra çıkış yapılıyor, vaziyeti var şu an fiiliyatta.
1: Evet.
0: Bu da insanları korumak için.
1: Hı.
0: Yanlış işler yapılmaya devam etmesin diye. Onun için de hani burada aracı kurumlar tarafında, biliyorsun, yatırımcı tazmin merkezi var vesaire. Daha önce bir sürü vakalar olduktan sonra geliştirilen kontrol mekanizmaları. Birisi şey yazmış: benim bu kurumdaki hisse senetlerime bir şey olur mu? Ya artık MKK'dan girip görebiliyorsunuz
1: Evet.
0: hesabınızdaki menkul kıymetleri.
1: Peki.
0: E-Devlet'ten görebiliyorsunuz. Hani buralara bakın, sakin olun. Zaten şu an her şey kontrollü yapılıyor. Bu virmanlar ve EFT'ler resmi kurumların incelemesi sonucu uygun görülürse yapılıyor. Ama dediğim gibi, mesela bazı arkadaşlarla konuştum. Dün gelen talimatların bir kısmını yaptık. Onay
1: Hı.
0: geldi, geçti. Ama bir kısmı yapılamadı, onay gelmediği için. Onlar yarına kaldı. Onları da yarın tekrar yapmaya çalışacağız diyorlar. Hani orada da
1: Evet.
0: bir paniğe falan gerek yok diye düşünüyorum.
1: Sinan Bey diyor ki 17

0: Eylül. Saat 13.30'a kadar. Bak o 13.30'u da aslında bir detaylı konuşmamız lazım. Demin sen bundan bahsettin ama yani T2, T3 diye ayrıca. Bu sürede defalarca, bu süre buna kadar olan sürede yani 17 Eylül'de diyor, ben 13.30'a kadar diyor defalarca emir verdim. Emrim diyor iptal edildi. Baz alınan sürede ben bulunamıyorum. Benim mağduriyetim var burada. Ben
1: Ya
0: mağdurum diyor Sinan Bey.
1: burada artık konu hukuka gidecek.
0: Evet.
1: Yani demin de söyledim, kurumlar bununla ilgili belgeleri, log kayıtları vesaireleri oluşturup yatırımcılara veriyor. Hatta dün bir tanesi bankanın imzalı kaşeli şeyini benim tweetin altına koymuş. Burada bunu talep etmek lazım. Şimdi o şeydeki süreci de anlatayım. Para piyasası T0 olan fonlarda sisteme fiyat girilmediyse emri kabul etmeyebiliyor. Çünkü anında para oluşuyor, fonun bozuluyor ya. Para piyasası fonları için geçerli bu. Ve T0 olan fonlar için geçerli. Öyle bir durum olmuş olabilir ama ben bunu bilemiyorum. Takasbank'ın açıklaması haricinde de bir şey diyemiyorum. Ha, şey diyenler olabilir. Kardeşim, girseydi Takasbank bu fiyatı. O fiyatı giren Takasbank değil, portföy yönetim şirketleri giriyor. Hani bundan dolayı da iptal olmuş olabilir. Ama bu hukuken artık incelenmesi gereken bir boyuta geldi. Onun için emri verdiğiniz kuruma başvurun. Emin olun, dün çok fazla kurumdan, ki bu işlerde hiç olmayan, sadece bu emirleri ileten kurumlarda insanlar mesai yapıyor. O emirle ilgili log kayıtlarını vesaireyi şey yapıyor. Benim tweetin altına da koymuş birisi, banka yetkililerinin imzasıyla olan belgeyi. Ben verdim, kabul etmedi diye. Yani bu süreç artık hukuki bir tarafa gitti. Burada sadece PBLK durumunda olanlar için bir netlik var. Diğer konu maalesef hani
0: Peki.
1: hukuka gidecek bir durum.
0: Bu tür katastrofik ya da görülmedik risklere karşı herhangi bir sigorta enstrümanı var mı dünya uygulamalarında acaba demiş. Ya başka bir yerde bu oldu.
1: Ya çok fazla değişik uygulamalar var. Şu an çok popüler konuşulan olanı Madoff
0: Tam aklıma
1: olayı.
0: geldi.
1: Ama orada da durum buradakinden biraz, ya benzemekle beraber biraz daha farklı. Bildiğim kadarıyla oradaki o dayandırılıp eski getirilerin bir kısmının alınıp şey yapılması bizde bir kanun değişikliği gerektiriyor. Ama hani konuya çok, o kanun, o çünkü borç alacakla alakalı bir tarafa giden bir kanun. Onu da çok konuya vakıf değilim. O yüzden de hani bilmeden ahkam kesmek istemiyorum.
0: Estağfurullah. Bilmeyenler için kısaca bir...
1: Ama hani hakkaniyetli bir yol olduğunu da düşünüyorum.
0: Madoff meselesini kısaca anlatayım. Aslında mevzu başladığında bununla ilgili şeyi söylemiştim. Yani logof oradaki şeyde kayıtların dökülmesi ne kadar sürer, ne kadar sürdü diye verdiğim örnek aslında Madoff olayının örneğiydi efendim. Öyle söyleyeyim size. 1,5 yıl sürdü onların geriye dönüp bakılması. Mevzu da şu.
1: 2 günde yapamıyor bizimkiler ama.
0: Ya gider misin Mehmet? Allah aşkına 2 günde olacak iş mi o? Yani bu AI ile bitecek iş değil efendim o. Yani AI'nin bakması mesela bu işlerin teknik kısmından anlayan bir arkadaşım da dedi ki dalga mı geçiyorsun 30 saniye dedi. Tamam dedim ama yani bak bunun şurada şuyu var, bunun burada buyu var diye anlattım. Tam onu oturup teker teker bakacaklar dedi. Kaç yatırımcı var biliyor musun dedim. Şimdi anlatabiliyor muyum efendim? Yani hiçbir
1: Ya
0: şekilde
1: çok
0: hata
1: kolay geliyor
0: yapmamanız
1: ama.
0: lazım yani. Bayağı Arap saçı bir şey çözüyorsunuz orada.
1: Ya bir tane yatırımcı da hata yapsan davası senelerce sürer. Olur mu? Yani bunların her taraftan mutabakatının yapılması ve emin olunması lazım.
0: Yani 20 yılın öncesindeki teknolojide efendim yani 1,5 yıl sürmüştü bu mesele çözülmesi etmesi. Bize şu
1: Ya
0: an o
1: 20
0: yüzden
1: yıl
0: 3 ay
1: önceki teknoloji
0: dediklerinde
1: diyoruz da.
0: dedim çok iyiymiş 3 ay.
1: Yani 20 yıl önceki teknoloji diyoruz da hani şunu da şey yapmak lazım. Hani bu yakalanabilirdi. Amerika kaç yıl yakalayamadı bu Madoff olayını?
0: Ama bak çok enteresan efendim bu Madoff meselesinde şöyle bir şey var. Yani
1: Ve orada da adam çocuklarını açıklayıp çocukları gidip babalarını ihbar etmese yine olay daha biraz daha sürecekti, para çıkışında

0: patlama,
1: Evet.
0: ödeyemeyeceği noktaya gelmesi vesaire
1: Evet.
0: daha da süre alıp daha çok insan da yanabilirdi.
1: Şimdi
0: Madoff hala kazandırıyor, biz ona verelim. Senin yıllık getirini ayda yapıyor Madoff, ne haber falan diyenler de çıkardı
1: Tabii.
0: Amerika'da da.
1: Çünkü biliyorsunuz Ponzi hikayesinin durması şöyle oluyor. Yani içeriye bir girişin, para girişinin durması ve yüklü çıkış olduğunda orada işlerin dengesi bozuluyor. Çünkü öbür türlü her gelenle işte öndekine next deyip gönderiyorsunuz. Next deyip gönderiyorsunuz. Bu şeyde 2008 kriziyle birlikte öyle bir insan düşünün, yıllarca bunu çevirmiş şemayı. Yani şey konuşuyoruz ya işte, bizim içeride böyle bir şey yok ama dışarıdaki biz, ne kadar da 58 milyar dolar mıydı Mehmet? Öyle bir paraydı galiba ya. 58 milyar dolar mı? 60 milyar
0: Yok.
1: dolar mı?
0: Yani bizimkinden biraz daha büyük diyeyim.
1: Ben öyle hatırlıyorum. Ben yanlış hatırlıyorum. Mehmet'i baz alın efendim. Mehmet'in hatırladığı doğrudur. Ve düşünün ki oğullarınızla beraber çalışıyorsunuz. Bir 17. kat meselesi var ya onlarda.
0: Yazık, o
1: Ayrı.
0: iki çocuğun da hayatı
1: Çok
0: mahvoldu.
1: kötü ölmüşler yani. Çok kötü ölmüşler. Ve
0: Yazık.
1: 17. katta çeviriyorsunuz bir işler. Oğullarınızın bundan haberi yok. Sizinle beraber çalışan oğullarınız. Dışarıdan aileye bir bakıyorsunuz. Karın mesela lise arkadaşın, ortaokul liseden arkadaşın senin. 1000 yıllık evlisin. Karın bilmiyor. Yani çocukların senin, çalışanın, onlar bilmiyor. Yani orada şeyi falan hatırlarsın. SEC'nin ve FBI'ın birlikte o sorgulaması. Nasıl bilmezsin böyle bir şey? Sen burada neyin yetkilisiydin? Bu titri niye taşıyorsun dediğinde onların da verdiği cevap var SEC'ye. Diyorlar ki sen bu adam Nasdaq başkanı olurken neredeydin? Nasdaq'a başkan oldu bu adam. Sen neredeydin? İzni verirken
0: Senelerce,
1: neredeydin? Senelerce
0: senelerce.
1: neredeydin? Bu adama ödül üstüne ödül verilirken sen neredeydin diye onların da sorusu var, karşı sorusu. Peki şimdi o zaman Yasemin, sen beni göndermiyorsan ben hemen tahvil mezununa burada giriyorum.
0: Çok
1: Tamam.
0: önemi yok ya. Şeyde
1: Tamam.
0: boş ver gereksiz
1: Bak
0: konuları.
1: ya bunu ciddiye alıp ne anlatıyor diyen var. Yapma Mehmet Alem, bak gerçekten insanlar o kadar gerginler ki bunu ciddiye almışlar. Tahvilleri nasıl gereksiz diyebilir falan diyorlar. Ya efendim ironi yapıyor lütfen. Lütfen Mehmet Taylan tahvillerle ilgili kaç yıldır uyaran isimlerden biri, onu söyleyeyim. Böyle diyeyim size. Şimdi gidiyorum radyodan çünkü sürem doldu. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınızla, yorumlarınızla eşlik ettiğiniz için. WhatsApp'tan gelen sorularınızı da yönlendireceğim Mehmet Taylan'ı. Bugün biraz şeyden aşağıdan azıcık vakit rica edip 5 dakika tutacağım ve soruları yönlendireceğim. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda sizleri bekliyorum efendim. Gelmek istiyorsanız buradayız. Gelemiyorsanız eğer, umarım istediğinize biraz daha kavuşabildiğiniz bir gün olsun bugün.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül Çarşamba'dan Cumartesi'ye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyası.

0: Dünyamda. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
5: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
10: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sabah raporuyla Bloomberg TV'de canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ahmet Çimenoğlu bana eşlik ediyor. Gündemi birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi küresel taraftan bir başlayalım bu sabah isterim. Çünkü tahvil piyasasında gerçekten ciddi bir şalkantı yaşandı. Dünkü haber akışını ekranı yeni açanlar için şöyle çok kısaca bir turlayacak olursak, tabii ki bir tarafta jeopolitik tansiyonu izliyoruz ama petrolde yönün tekrar yukarı dönmesiyle beraber gelen bir enflasyon endişesi. Fed yetkilisi Barr'ın %2 enflasyon için daha fazla faiz artırımı benim bas senaryomda demesi. Diğer yanda Amerika'nın 5 yıllık tahvil ihalesinde gelen talebin zayıf kalması. Faizin 2007'den beri ilk defa %5'in üstüne atması ve bir de Amerika'da gelen PMI verilerinde özel sektörün 5 yıllık en kuvvetli performansı göstermesi tahvil faizlerini Nisan 2025'ten bu yana en sert yükselişe sevk etti Amerika tarafında. O günde hatırlayacaksınız 2 Nisan'dı ve Trump'ın işte kurtuluş günü ilan ettiği tarifeleri açıkladığı gündü. Bu arada PMI'nin alt kalemlerinde de girdi maliyetleri Ekim 2022'den bu yana en yüksekte. Şimdi ısınmış bir ekonomi, enflasyon beklentileri böyle faiz zemini için şahane bir zemin mi oluştu acaba?
2: Evet, şimdi aslında ikiye ayırmak lazım herhalde tahvil piyasalarında olanı biteni. Bir tanesi enflasyonla ilgili, daha zaten hani faiz oranlarının yapı taşları gibi düşünürsek, hani en önemlisi ben de ileriye yönelik ne kadar enflasyon bekliyorum. Enflasyon beklentileri ne kadar yüksek olursa tabii ki faizlerin de hani bunu bir karşılaması beklentiler dahilinde. Ve bu biraz önce sizin saydığınız tüm faktörler hem güçlü ekonomi hem de özellikle ürün fiyatlarındaki, akaryakıt ürün fiyatlarındaki, global piyasalarındaki artış, bu crack marjları dediğimiz artık hani herkesin de bildiği, sadece enerji piyasası profesyonelleri bilir desteğini ama şimdi artık hepimiz öğrendik. Bu ürün marjları aslında enflasyonu esas belirliyor. Yani işte ham petrol fiyatları değil. Mesela geçenlerde şöyle bir tweet gördüm. İşte savaş başladı. Brent petrol fiyatı 120 dolara kadar yükseldi. Şimdi 100 doların altında. Ama o zaman bizim Türkiye'de pompada petrol fiyatı 60-70 liraydı. Şimdi 100 liraya geldi. Nasıl oldu diye. İşte o bir kafa karışıklığı yaratan bir konu. Yani ham petrol fiyatı ayrı. Pompadaki ürün fiyatlarını belirleyen ürün marjları, işte rafinerilerden çıkan ürünlerin fiyatlarının gelişimi farklı. Şimdi bizim son dönemde gördüğümüz hem Orta Doğu'daki hem Rusya'daki rafinerilerin özellikle üretimlerindeki azalma ile birlikte talepte de çok ciddi bir yavaşlama olmadığı için ürün marjlarının biz yükseldiğini görüyoruz. Bu da hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde pompadaki akaryakıt fiyatlarını yükseltiyor. Şimdi burada niye bunu bu kadar uzun anlattım? Çünkü sizin anlattığınız haberlere ilaveten yakından takip edilmesi gereken bir diğer konu da Trump'ın Amerika'dan dizel ihracatını yasaklayabileceğine yönelik açıklamaları. Niye bunu söylüyor Trump? Çünkü Amerika'da da petrol fiyatları pompada çok yükseldi. Kasım'da seçimler var ve Amerika ürettiği rafine ürünleri, dizeli özellikle, en büyük sıkıntı dizelde dünyada. Eğer satmazsa yurt dışına, o zaman yurt içindeki, Amerika'daki arzı arttırıp dizel fiyatlarını düşürebilir gibi bir yaklaşımda bunu söylüyor. Bunların anlamı şu: enflasyon enerji fiyatlarına bağlı olarak gerçekten Amerika'dan Avrupa'ya, işte Türkiye'den Asya'ya kadar her yerde endişe yaratıcı bir faktör ve buradaki hareketlerin tahvil piyasasına yansıması da işte söylediğiniz gibi güçlü ekonomik veriler, Amerika'dan gelen PMI verisi ya da işte Fed'in veya da ECB'nin yapmış olduğu şahince açıklamalar, bunların hepsi bir araya geldiğinde ciddi bir tedirginliğe yol açıyor. Bir de belki birkaç konuya daha değinmek lazım bununla ilgili. Tahvil piyasası tabii ki enflasyon beklentilerini yansıtıyor ama aynı zamanda tahvil piyasasında devletlerin borçlandığı enstrümanların değiş tokuşu yapılıyor. Mesela Fransa örneğine bakalım. Fransa devleti kendi bütçe açıklarını kapatmak için tahvil ihraç ediyor. Ve o piyasada, Fransa tahvil piyasasında hem enflasyon beklentileri hem de ileride Fransa devletinin borçlanmasıyla ilgili yaşanabilecek olan endişeler fiyatlanıyor. Şimdi baktığımızda Fransa'da hem bütçe açığının %5'i geçtiğini görüyoruz. Hem kamu borcunun milli geliri oranı %120'yi geçecek önümüzdeki sene büyük ihtimalle. Bunlar ikisi de Maastricht kriterlerinin çok çok üzerinde. Yine siz yayınlarda sık sık anlatıyorsunuz Almanya ile Almanya'nın 10 yıllık tahviliyle Fransa'nın 10 yıllık tahvili arasındaki spreadler yine 2007-2008'den beri en yüksek seviyelere çıktı. 100-110-120 seviyelerine geldi ki daha Haziran ayında 60 seviyelerindeydi. Bazı ülkelerde kendilerine özgü sorunlar da var. Zaten kredi değerlendirme kuruluşları da Fransa'yı bir not aşağıya çektiler bildiğiniz gibi. Şimdi zaten yine buradan devamla Avrupa'daki bu stres nedeniyle de Euro dolar paritesine baktığımızda tekrar 1.14'lerin altına doğru geldiğini görüyoruz. 1.1378'de en son sabah baktığımda şu anda kaç göremiyorum. Yani genel olarak tahvil...
1: 1.1384 geldi evet. Ekrana da.
2: Genel olarak tahvil piyasasına yönelik hem enflasyon hem de kamu maliyesi, yüksek de, kamu borçları ile ilgili ciddi bir endişe var. Bu da bütün dünya ekonomisi için sorun. Sadece Amerikan ekonomisindeki 10 yıllık tahvil faizi niye bu kadar çok konuşuyoruz ya da bakmamak lazım. Çünkü Amerikan 10 yıllık tahvil piyasası dünyanın en büyük, en likit piyasası ve neredeyse bütün fiyatların yani faizlerin ve ona bağlı fiyatların oluştuğu piyasa. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi bir bas faiz. Ve bu sadece Amerika için değil, bütün dünya. Mesela biz...
1: Tabii, hani buna üstüne CDS'imizi koyacağız.
2: Tabii, aynen, onu söyleyecektim. Bu bizim için ne anlama geliyor? Türk devleti ya da Türk şirketleri, Türk bankaları Eurobond ihraç etmeye başladığında analistler bunları öncelikle bir Amerikan 10 yıllığına bakıyor. Ya da işte 5 yıllıksa 5 yıllığına bakıyor. Onun üzerine CDS'iydi, risk primiydi, onu bunu koyup bizim Eurobond getirisine ulaşıyor. O yüzden Amerikan faizleri yükseldiği zaman bu bütün dünya için olumsuz bir ifade, anlam ifade ediyor.
1: Şimdi baktığımız zaman Fransa dediğiniz orada da dün faiz Temmuz 2008'den beri en yükseği gördü. Yine Almanya'nın 10 yılı 2009 ortasından bu yana en yükseği gördü. Fransa'da tabii bütçenin baş ağrıttığını biliyoruz. Başbakan Le Corne'da yakın zamanda savunma haricindeki bütün bakanlıklardan tasarrufa gitmelerini istiyoruz dedi. Amerika'nın 10 yıllığında Temmuz 2007 zirvesindeyiz. 30 yıllığında 2004'ten beri en yüksekteyiz. 5 yıllıkta %5 aşıldı. 2007'den bu yana en yüksekteyiz. Ve 2 yıllıkta da 2024'ün Mayıs'ından beri en yüksekteyiz. Şimdi bunları niye turladım? Çünkü Amerika'da aslında bunların her birisi bir şeyler için gösterge dediğiniz gibi ve küresel çapta da öyle. Şimdi Amerika'ya baktığımızda mesela 30 yılın yükselmesi mortgage piyasası için kötü. Konut piyasasının etkilenmesi Amerika'da bir servet etkisi açısından önemli. Zaten tahvil faizi yükselmiş, hisse senedi piyasası o zaman tehdit altında. Bir servet etkisinden gol de buradan geliyor. Dolayısıyla tam da böyle ara seçim öncesi çok da Trump'ın arzu etmeyeceği bir manzara herhalde.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi hani Fed başkanı değiştiği zaman bambaşka bir para politikası, işte faiz patikası beklentileri vardı ama şimdi gelen verilere baktığımızda tabii ki işte hiç bitmeyen bir tartışmamız da yan tarafta teknoloji yatırımları, yapay zeka bunun neresinde? Orada farklı görüşler var ama orada bir bilinmeyen var. Enflasyon yolunda gitmiyor. Kamu maliyesi çok iyi değil. Hem Amerika'da hem Avrupa'da bunları bir araya getirdiğimizde faizler yükseliyor. Faizler yükselince sizin söylediğiniz sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki Fed'in, özür dilerim, Trump'ın seçimler öncesinde hiç istemediği bir tablo. Şimdi bunu değiştirmek için de işte Trump'ın kafası her zaman böyle kestirmelere gidiyor işte. O zaman dizel satmayayım ben dışarıya, içeride kalsın, fiyatı düşsün gibi. Hani daha müdahaleci. Tabii bunlar aslında uzun vadede daha büyük zarar veriyor. O yüzden Beyaz Saray hemen bir açıklama yaptı böyle bir şey gündemde değil diye ama bunlar konuşuluyor olması bile aslında ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizin göstergesi. Trump'ın yani son gelen anketler aslında Trump'ın cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu yerlerde bile seçimlerde, ara seçimlerde zorlanabileceğine işaret ediyor. Bu sadece Amerika'da değil, Türkiye'de de dünyanın başka ülkelerinde de yansımalar olabilecek önemli bir konu. Yani Trump'ın seçimi kaybetmesi. Seçimi kaybetmesi ne demek? Başkanlık seçimi değil bu, hepimiz biliyoruz
1: evet, ama
2: senatoda ya da işte temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybetmesi Trump'ın işini zorlaştıracak. Dolayısıyla yakından takip ediyoruz bunu her açıdan, hem siyasi açıdan hem ekonomik yansımaları açısından. Ama tahvil piyasasındaki stres önemli. Şunu hatırlatmak istiyorum sadece. Bu oranlar işte İngiltere'de tahvil faizleri %5,5'lara tekrar yaklaşıyor. Hatırlarsanız bundan 2-3 sene kadar önce yine 43 gün sadece iktidarda kalan bir başbakan vardı ve Maliye Bakanı. Ve çıkıp çok kötü bir mali plan açıkladıkları için faizler yükselmiş ve bu İngiltere'de tahvil piyasasında çok ciddi bir paniğe yol açmıştı.
1: Oradan emeklilik fonları vesaire derken
2: evet.
1: Sarmala
2: şimdi,
1: girmişti.
2: Aynen. Yani burada o yüzden geldiğimiz seviyelerde piyasaların paniğe kapılmaması ya da aldıkları pozisyonlar nedeniyle tahvil faizlerinin ulaştığı seviyelerin bazı satışları vesaireyi tetiklememesi önemli. Çünkü hani bir yerden sonra burada sadece işte rasyonel bir şekilde faizler yavaş yavaş yukarıya gider diyemiyoruz. Daha farklı yansımaları piyasalara, daha olumsuz yansımalar olabilecek durumlarda olabiliyor. İngiltere örneğini o yüzden hatırlatmak istedim.
1: Tabii kimse Liz Truss olmak istemez.
2: Evet.
1: Böyle bir ortamda diyelim. Diğer tarafta bugün mesela Trump ve Xi bir araya geldiler. Teknoloji devlerinin liderleriyle bir arada yemek yiyecekler. Onlardan biri olmak ister miydiniz bugün? Şöyle masaya oturayım da aklımda ne varsa işte sorayım, söyleyeyim, yapay zeka ile ilgili vesaire ister miydiniz?
2: Kesinlikle isterdim. Tabii ki isterdim.
1: Ne derdiniz o sofrada?
2: Ya bir kere tabii
1: mesela
2: o heyecanın içinde, yani Xi ve Trump görüşmesinin ötesinde yaptıkları iş çok heyecan verici. Yani o dünyanın içerisinde olmak bir kere isterdim mutlaka. Hani onlar bizden fersah fersah daha çok biliyorlar. Bizi ne bekliyor, ne gelecek, hayatımızda neler değişecek. İkincisi de tabii ki o kadar güçlü pozisyondalar ki şu anda politikacılara karşı. Soru sordukları zaman sordukları soruların ağırlığı çok fazla. Dolayısıyla o ağırlıkla birlikte hani ciddi sorular sorulur, çok güzel sorular sorulabilirdi politikacılara. Hani orada, o masada mutlaka olmak isterdim. Tabii hani burada da farklı yaklaşımlar var. İşte biliyorsunuz yapay zeka denetlensin, denetlenmesin, serbest olsun, olmasın. Ama hani benim gördüğüm kadarıyla yapay zekanın sadece tek bir ülkede denetlenmesi yeterli değil. Bu uluslararası bir sorun, küresel bir sorun ve de küresel işbirliği gerektiren bir sorun. Bence bu tip liderlerin, teknoloji liderlerinin, iki ülke liderini, Çin ve Amerika liderlerini işbirliği yapmaya zorlamaları lazım. Yoksa insanlığın geleceği pek parlak gözükmüyor gerçekten. Her ülke kendi başına, her şirket kendi başına ilerleyip o yarışta öne geçmeye çalışırsa o tip yarışların biz insanlığın hayrına olmadığını hep gördük. Dolayısıyla biraz hani kendi çıkarlarından ödün vermek anlamına da gelse, hani insanlığın geleceği açısından biraz daha hani bu altruistik dediğimiz, kendini daha az düşünen, başkasını daha fazla düşünen bir yaklaşımı yansıtmak lazım o masada. Ben olsam öyle yapardım.
1: Yani bu kadar tabii korumacı politikanın gündeme geldiği süreçte keşke öyle olsa diyoruz ama
2: evet,
1: olacak mı
2: yok,
1: tabii
2: yok,
1: o ayrı
2: olmuyor,
1: bir
2: bence olmayacak tabii.
1: Tartışma konusu.
2: Sözünüzü kestim. Özellikle Xi Jinping ve Çin devletinin kafası hiç öyle çalışmıyor. Yani kendine göre uzun vadeli bir stratejik yol planları var. Hem sanayi politikalarında, yatırımlarda, ihracatta, hem teknolojide, hem de askeri tarafta, dış politikada bir milim sapmadan onu uyguluyorlar. O yüzden hani geliyorlar, gidiyorlar, konuşuyorlar, poz veriyorlar vesaire ama onların görüşlerinde herhangi bir değişikliğe yol açtığını düşünmüyorum.
1: Şimdi bir taraftan da işte Shenzhen'de, sonra da Miami'de de tekrar buluşacaklarmış bu
2: evet,
1: sene içinde
2: evet,
1: diye ifade edildi. Bakalım oradan bir şey çıkar mı? Tabii göreceğiz. 10 Ocağı kadar bir zaman kazandılar bu sabahki ticaret ateşkesiyle beraber. Diğer yanda tabii tüm bunlar bizi nasıl etkiler? Biraz az önce girizgahını yaptınız ama oradan devam edelim isterim. Şimdi son dönemde tabii biz de çok konuştuk. Özellikle şirketlerin döviz borcunun yüksek olması zaman zaman işte varılan rekor seviyeleri gündeme getiriyor. Bununla beraber de borçlanma maliyetleri yurt dışında artıyor diye bir döneme giriyoruz. Şimdi bizim şirketlerimiz için ne anlam ifade edecek? Burası ne kadar riskli size göre? Onu da konuşalım.
2: Evet, şimdi bizim Türkiye'de son 3-3,5 senedir uygulanan politikanın önemli bileşenlerinden bir tanesi TL krediye erişimin kısıtlı olması. Bu kısmen gevşese de hala devam eden bir olgu. Bunun iki bacağı var. Bir, fiyat tarafından, yani yüksek faizler nedeniyle zaten kredi kullanımının şirketler açısından zor olması. İkincisi de aylık kredi büyüme kısıtları. Şimdi bu böyle olduğu için yapabilen şirketler, mali bünyesi uygun olan, finansal raporlaması uygun olan şirketler yurt dışından borçlanma yoluna gittiler. Ya da Türkiye'deki bankalardan döviz cinsinden kredi kullanma yoluna gittiler. Hoş ona da yani yurt içindeki bankalardan döviz cinsinden kredi kullanmaya da kısıtlar geldi son dönemde. Biliyorsunuz son 2-3 yılda. Dolayısıyla yapabilen daha çok yurt dışına yöneldi. Bu da aslında şirketler tarafından baktığınızda son derece rasyonel bir uygulama. Bir CFO baktığında nereden borçlanır? İşte döviz kredisi faizlerine bakar. Onu swaplayıp işte kendisini hedge ederek, o hedge maliyetini de koyarak TL'ye çevirdiğinde TL kredi maliyetlerinden daha düşükse o borçlanmayı yapar. Yaptılar ve ciddi bir artış gördük biz hem devletin hem bankaların hem de şirketlerin Eurobond borçlanmalarında ya da doğrudan birebir kredilerde ya da işte sendikasyon kredilerinde yurt dışından ciddi anlamda borçlandık. Faizler de fena değildi. Yani faiz seviyeleri de canımızı yakmadı. Hatta baktığımızda spreadler CDS'lerin de düşmesiyle yine son 10 yıldaki seviyelerden çok da farklı olmadı. Yani ortalamalarından diyeyim iyi seviyelerden çok da farklı seviyelere gitmedi. Şimdi yurt dışında faizlerin yükseliyor olması burada iki kanaldan olumsuzluk yaratıyor. Birincisi bu tahvilleri alacak yatırımcıların, yabancı yatırımcıların risk iştahını azaltıyor. Niye? Çünkü bir genel risk algısı yükseliyor. İkincisi de zaten kendi ülkesindeki faizler, en güvenli Amerikan faizleri 10 yıllık faiz bugün %5'in üzerinde getiriyor.
1: Neden daha çok risk alsın?
2: Evet yani zaten en garantiden ben %5 alıyorsam o zaman Türkiye'ye gidip bir şirketin ya da devletin ya da bankanın kredi riskini aldığımda ben daha yükseğini talep ederim. Daha yüksek bir compensation beklerim diyor. Dolayısıyla bunu da bulamazsa iştahı azalıyor. Yani birinci boyutu bu. İkinci boyutu da tabii bu faizlerdeki yükseliş bizim şirketlerimizin de iştahını bir miktar azaltabiliyor. Borçlanma arzı, Eurobond arzı da azalıyor ki baktığımızda son dönemde çok da aktif olmadığını görüyoruz o piyasanın. Zaten hani bir şirket piyasaya Eurobond satarak borçlanma yapmak istediğinde aracı kurumlara gidiyor. Önce büyük bankalara gidiyor, bildiğimiz uluslararası büyük bankalara. Onların işte bizim sabit getirili ürünler dediğimiz masasındaki arkadaşlar diyorlar ki ya bakın şu anda iyi bir zaman değil. Şu anda piyasaya gelmeyin. Şu anda çıkarsanız talep görmezsiniz. Faizler yükselir. Bunu niye söyledim? Çünkü siz yine çok güzel özet yaptınız en başta. Amerika bile 5 yıllık ihalesinde yeterince talebi görmemiş. Yani bir tahvil ihracına çıktığınızda talep görmemek sizin en istemeyeceğiniz şey.
1: Evet.
2: Mecburen satmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ihale iptal etmek daha da kötü bir şey reputasyonel olarak. Ama o zaman da çok yüksek faize razı olmak zorunda kalıyorsunuz. Hani o yüzden yatırım bankaları şu anda eminim müşterilerine diyorlardır ki ya şu anda iyi bir zaman değil. Biraz bekleyin bakalım ne olacak. Hani o yüzden bizim zaten içeride ciddi bir finansman kısıtıyla çalışan şirketler kesimi açısından bu pek de iyi bir haber değil. Yani içeriye döndüğümüzde belki bizi rahatlatabilecek tek unsur Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileriyle ileriye yönelik TL kredi ve TL mevduat ve kredi maliyetlerinin aşağıya gelme ihtimali. Orada da tabii şu son yaşadığımız fon krizi çalkantısı bir miktar tedirginlik yarattı. Acaba Merkez Bankası'nın faiz indirim kararında bir değişiklik yaratır mı, yaratmaz mı diye bilmiyorum gündemimizde var mı? Evet,
1: evet
2: hani
1: tabii
2: o konuya da girelim mi ama.
1: Nasıl isterseniz.
2: Hani şöyle düşünüyorum ben tabii krizin çok başındayız ve otoriteler de çok hızlı bir şekilde devreye girerek bu sıkıntının, fon piyasasındaki sıkıntının genele yayılmasını engellemeye çalışmak için önemli adımlar attılar. Gördüğüm kadarıyla da genele yayılmadı.
1: %90'ı sektörün sağlık diyor Bakan
2: evet.
1: Şimşek.
2: Baktığımızda da zaten hani diğer fonlardaki, büyük fonlardaki para piyasası fonlarında özellikle yatırımcıların pozisyonlarını koruduklarını, hani panik bir çıkış içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Evet TL mevduata bir miktar kayma oldu Ama onun da aslında yansıması tabii bankalar açısından TL mevduat faizlerini bir miktar daha aşağıda tutma ihtimali yarattı. O da kredi faizleri üzerindeki baskıyı bir miktar azaltan bir unsur. Fakat daha bu krizin erken günlerindeyiz. Eğer otoriteler şu son bir hafta 10 gündür uyguladıkları yaklaşımı devam ettirirlerse aynı kararlılıkla ve aynı yapıcılıkla aynı güven yaratıcı adımları devam ettirirlerse o zaman Merkez Bankası'nın Ekim ayındaki toplantısına kadar piyasaları sakinleştirebilirler diye düşünüyorum. O zaman da faiz indirmek için bir alanı olur Merkez Bankası'nın.
1: Ne kadar?
2: Benim tahminim 2 tane 100 bas puanlık faiz indirimi olacak Ekim ve Aralık toplantılarında. Sene sonunda da %35 faiz bekliyorum. Dolayısıyla bugün itibariyle Merkez Bankası'nın yolunu değiştireceğini ben zannetmiyorum. Ama bunu bu fon krizinden önce konuşuyor olsaydık neredeyse 99 bir ihtimalle bunu söylerken şu anda bu bir miktar belki %85-90'lara düşmüş durumda.
1: Peki diyelim ki faiz indi. Reel sektörün derdine deva olur mu? Bir de onu konuşalım. Hani krediyi bulabilmek noktası başka bir şey. Yani tabelada bir rakamın yazması başka bir şey. Oradan işlem geçmesi başka bir şey. Sonuçta bankaların daha fazla kredi vermesi için tavanların da yükselmediği bir süreçten Doğru. geçmeye devam edeceğiz diye anlıyoruz değil mi? Çünkü dezenflasyon politikasından geri adım atmayacağız diyor. Hem ekonomi yönetimi hem de Cumhurbaşkanı da dün söyledi.
2: Doğru. Şimdi evet faizlerin düşmesi hem aynı hızda kredi faizlerine yansımayabiliyor. Hem de ikincisi zaten kredi büyüme kısıtları devam ediyor. Dolayısıyla burada eğer hükümet, ekonomi yönetimi, otoriteler aksi bir karar almazlarsa 2027 yılında krediye erişim reel anlamda hala baskı altında kalacak. Yani Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ın da mesela New York'ta yaptığı en son sunumda gösterdiği tablolardan bir tanesi az sayıda tablo göstermiş. Bunlardan bir tanesi kredi büyüme hızının yavaşladığını bize anlatıyor. Bunu özellikle vurguluyor Merkez Bankası çünkü enflasyona mücadele açısından önemli. Dolayısıyla burada önemli bir değişiklik, önemli bir yukarıya doğru kırılmaya izin vermek istemeyecektir Merkez Bankası. O yüzden hani çok iyi bir haber olur mu bu? Yani ya da daha doğrusu hani çok hızlı bir şekilde özel sektörün dertlerine, reel sektörün dertlerine çare olur mu? Hayır, olmaz. Bunun tek bir istisnası olabilir. O da 2027 artık bizim hani seçim satım haline eskilerin tabiriyle girdiğimiz bir sene olacak. Ve bizim daha önceki seçimlerdeki deneyimimiz kredi kanalının biraz cömertçe kullanıldığı oldu hep. Dolayısıyla reel sektörde esas faiz indirimlerinden çok böyle bir beklenti var. Hmm. Hani hem işte KGF ya da hazine destekli kredi paketleri, hem işte daha düşük faizli işte küçük işletmelere, esnafa, sanatkara kullandırabilecek kredilerle acaba bir can suyu gelir mi beklentisi var. Bence bu daha gerçekçi bir beklenti. Fakat burada da şunu düşünüyorum ben, hem Mehmet Bey'in hem Fatih Bey'in yaptığı açıklamalardan. 2022 yılında ya da 2023 seçimlerinden önce gördüğümüz kadar kuvvetli bir kredi büyümesi, o kadar geniş bir kredi paketi, o kadar cömert faiz oranlarını beklememek lazım. Yani bir miktar kredi genişlemesi olacak, destek paketleri gelecek, bu miktar rahatlatacak piyasayı. Ama hani son 3-3,5 yılda o kadar büyük bir sıkıntı, stres birikti ki reel sektörde. Bunu 2027 yılında bile tamamen çözebileceğimizi söylemek çok iyimserlik olur.
1: Şimdi tabii OEP'deki stratejik sektörlerde emek yoğun sektörler yoktu. İşte başta tekstil olmak üzere çok ses yükseldi. İşte bu dediğiniz unsurlar belki hani eğer seçim mantığıyla gidilecekse evet. daha çok seçmene ulaşmak için daha emek yoğun evet. sektörlerde belki nokta atış
2: Doğru.
1: gerçekleşebilir emek mi yoğun, o zaman?
2: Evet yani oralar olabilir. Dediğim gibi esnaf sanatkar kısmı çünkü onların özellikle krediye erişimi çok çok daha zor.
1: Bu az mikro önce bahsettiğimiz Eurobond'a çıkanlar falan çok daha büyük.
2: Tabii onlar çok daha büyük. O apayrı bir dünya. Evet. Ama hani hepimiz biliyoruz Türkiye'deki işletmelerin %99'u neredeyse o tarafta değil sayı olarak. O yüzden hani mikro işletmeler, esnaf, sanatkar, bizim hani sokakta gördüğümüz işletmeler, dükkanlar, bunların hepsi açısından o tip paketler çok anlam ifade ediyor. Onlar da tabii kamu bankaları aracılığıyla daha çok kullandırılıyor biliyorsunuz. Özel bankalarda hazine destekli olduğu zaman mutlaka topa giriyor. Yani benim 2027 için böyle bir beklentim var ama dediğim gibi bunlar eski yıllara göre çok daha kısıtlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Sanırım siz Fatih Bey'in gösterdiği grafiği de gösterdiniz.
1: Evet.
2: Yani orada o aşağıya doğru eğilen kredi eğrisinin bir anda böyle yukarıya tekrar sıçramasını beklememek lazım.
1: Şimdi az önce Ahmet Bey siz de söylediniz işte yurt dışındaki gelişmelerin bize etkileri diye ben de soracaktım esasında. Şimdi biz enflasyonla mücadele ederken işte bir sanayisizleşmeye mi girdik diye de çok tartışıldı. Diyorlar ki ama yurt dışında da sanayinin geri adım attığı bir dönemdeyiz. Çünkü yapay zeka devrine girdik. Başka bir paradigmayla uğraşacağız. Diğer yanda da şöyle bir soru var. İçeride ulaşılacak bu selektif krediler acaba işte yurt dışındaki bu yapay zekaya eklemlenmemiz veya daha farklı bir katma değer ekonomisini gündeme getirecek mi diye son 3-4 dakikada da burayı toparlayalım.
2: Şimdi bu çok önemli bir tartışma. Birincisi evet yapay zeka yatırımları var ama Amerika başta olmak üzere bütün devletler kendi sanayilerini desteklemek için çok ciddi teşvik programları açıklıyorlar.
1: Avrupa geç kaldık. Bizim yok.
2: Tabii,
1: niye yok diyor.
2: Tabii yani baktığımızda gerçekten Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da sanayinin toplam üretim içerisinde, istihdam içerisindeki payının bu kadar düşük seviyelere gelmiş olması bu artık küreselleşmenin şekil değiştirdiği, neredeyse bittiği dünyada ülkelerin en büyük, en öncelikli sorunlarından bir tanesi. Teknoloji evet ama sanayi asla ihmal edilmiyor. Özellikle işte siz de söylediniz Fransa'da mesela bütçe kısılacak ama savunma sanayi hariç demek zorunda her ülke. Hem kendi milli güvenlikleri açısından hem de daha ülkenin tek başına bağımsız bir şekilde ayakta kalabilmesi açısından üretim anlamında. Yani bugün çelik üretimi, dünya çelik üretiminin yarısından fazlasını Çin yapıyor. Birçok ülke çelik üretiminde Çin'e bağlı. Şimdi bu ticari savaşlarında gördük. Bu tip elinde büyük kozları olan ülkeler, elinde koz olmayan ülkelere karşı çok önemli bir kaldıraç elinde tutmuş oluyor.
1: Sırf nadir elementler yeter değil mi aslında?
2: Tabii. O yüzden sanayi asla ihmal edilmemesi gereken bir unsur. Bizim de iyi bir sanayi sektörümüz var. Çok çeşitlendirilmiş bir yapıya sahip. Güzel kümelenmeler var. Tedarikçiler var. Ana üreticiler var. Bunlara göz bebeğimiz gibi bakmamız lazım. Rekabetçiliğini arttırabilmek için yatırım yapmaları gerekiyor. Bu yatırımların finansmanı konusunda eğer destek gerekiyorsa bu desteklerin verilmesi lazım. İşte yatak kredileri gibi destekler var. Bunları kullanıyor şirketler. Gerekiyorsa bunların daha da çoğaltılması lazım. Çünkü devir o devir. Yani bizim teknoloji yatırımları yapabilmemiz için şirketlerimizin mali güçleri, bankalarımızın bunları destekleyecek uzun vadeli yabancı para cinsinden ya da yerli para cinsinden kredi yaratma güçleri kısıtlı. O yüzden devlet politikalarının teknoloji yatırımlarını, teknoloji yatırımlarını

0: Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'den canlı bir kez daha bizimle. Sadi, tekrar günaydın. Var mı son buluşmamıza kıyasla piyasalarda bir değişiklik?
1: Zeynep, hisse senetleri ve borsalar tarafında kırmızılar devam ediyor. Kırmızılar devam ederken bir istisna sayacağım sadece, o da Nikkei 225. Çünkü 3 gündür Japon piyasaları kapalıydı. Bugün döndüler, bir intibak yükselişi yapmaya çalışıyorlar. Neden böyle yapmaya çalışıyorlar diye uzattım. Çünkü ivme kaybı da var. %1'den birazcık daha fazla Nikkei'yi yeni etkenler taşıma çalışıyor. Ama örneğin Topix tarafına, daha geniş endeks tarafına baktığım zaman onlar kazançlarını korumakta çok zorluk çekiyorlar. Şu an itibariyle de yataylaşmış durumda Topix tarafında kazanç. Şence'de dikkatini çekeceğim. En kötü performansı o taraf gösteriyor. Çin teknoloji hisseleri diyebilirim, özel sektör hisseleri diyebilirim. %2'ye yakın endeks kaybı var. Tabii buradan da hemen Xi Jinping-Trump görüşmesine bağlayacağım. Çin piyasalarına bakarsak en azından hisse senetleri ve borsa açısından pek de çok şey beklenmiyor Zeynep. Pek büyük, büyük bir beklenti yok. Tabii şunu da belirtmek lazım. İki taraf arasında bazı jestler var. Bir kavga dövüş yok. Oturup konuşacaklar. Akşam yemeğinde buluşacaklar. Bu taraftan da tabii ki bardağın dolu taraf olarak okunabilir. Tabii seni beklerken bir taraftan kimler katılacak bu toplantıya? Hangi CEO'lar katılacak diye siz de orada konuşuyorsunuz Zeynep. Orada tabii finans ve teknoloji kesimi öne çıkıyor. Teknoloji kesiminde neredeyse bütün büyük Amerikan şirketlerinin, Amazon'dan Apple'a, Google'a kadar hepsinin CEO'su katılıyor. Bir de tabii finans. Amerikan finans kompleksi tabii ki Çin gibi devasa bir sermaye pazarına, müşteri havuzuna hep erişim kovalıyor. Genel olarak da Çin'le Amerika arasında Schwarzman gibi böyle köprü olan, Çin'le arası çok iyi olan CEO'lar var. Onlar da masada.

0: olacaklar. Xi Jinping'e ne diyecekler diye konuşuyordunuz. Tabii muhtemelen hem tedarik zinciri bakımından kolaylıklar isteyecekler hem de pazar erişimi isteyecekler. Zeynep, öbür taraftan başka bir şey daha var. O da SoftBank diyeceğim. Japonya tarafında hemen SoftBank'a atlayacağım. 11 milyar dolarlık borçlanmaya gitti. Tahvil ihracına gitti. Çok büyük bir borçlanma. Tabii bunlar çok tahvil dediğimiz yüksek getirili tahviller. Şu anda da dünya yüksek getirili tahvil pazarındaki en büyük borçlu SoftBank olmuş durumda. Yine tabii hep konuşuyoruz. Devlet tahvillerinde çok ciddi yükselişler var. Faizlerde yükselişler var ama bu faiz yükselişleri tabii teknoloji şirketlerine de yansıyor. 7,5 yıl dikkatimi çekti mesela. O vadede Zeynep tam %9,75 olmuş borçlanma oranı. %10'a dayanmış. Hafızam beni yanıltmıyorsa 3-5 ay kadar önce bundan kabaca 3 puan daha düşük olmalı. Dolayısıyla evet devlet tahvilleri yükseliyor ama devlet tahvillerindeki yükseliş piyasayı nasıl etkiliyor? Küçük bir örnek yine mortgage tarafı diyeceğim. Tokyo'da da ciddi yükselişler vardı. Çok seri yükselişler vardı ikinci el konut fiyatlarında. Geçen ay ilk defa o konut fiyatlarındaki yükselişte kesilmiş. Son bir not olsun Zeynep. BYD patronunun da aslında bu akşam heyette yer alması bekleniyordu. Fakat Xi Jinping beraberinde herhangi bir iş adamını getirmedi. Bir sürpriz yapmazsa bildiğimiz kadarıyla hem Çin kaynaklarından hem Amerikan kaynaklarından herhangi bir Çinli CEO bugünkü akşam yemeğine katılmayacak. Tabii yemekte Zeynep, tabii biz teknoloji konuştuk, finans konuştuk ama Çin tarafının da gündemi var. O gündemin başında tabii hep Tayvan yer alıyor. Çin hükümetinin özellikle silah satışları konusunda, Tayvan'a silah satış paketi konusunda Trump'a baskı yapması da bekleniyor Zeynep.
1: Bakalım buradan ne çıkar, onu da çıkarsa konuşacağız diyelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Kaymaz. Çok teşekkürler.

0: Ve bu hafta gözler New York'taydı. Birleşmiş Milletler konferanslarında neler konuşuldu, Türkiye ile ilgili burada izlenimler nasıldı? Zürich Sigorta Grubu Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız izlenimlerini Bloomberg KT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'le paylaştı. Bu röportajla biz de sabah raporunu noktalıyoruz. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, bu yıl gerçekten katılıyorum. Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Türkiye bu yeni kurulan dünya düzeninde çok önemli bir güç olarak ortaya çıkıyor. Burada hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzun zamandır söylediği dünya beşten büyüktür ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların çalışma şekilleri değişmeli. Değişen, büyüyen dünyada daha sadece 5 üyeden değil, bunların genişlemesi, diğer üyeleri alması da var. Öbür tarafta bizim coğrafyamızda bildiğiniz gibi büyük değişiklikler var. Onun için Türkiye'yi, benim gördüğüm, Türkiye stratejik otonomisini sonuna kadar kullanmak ve bunu aynı zamanda büyük bir ekonomik güce çevirmek istiyor. Zaten malum, sizinle daha önce de konuştuk, bizim coğrafyamızda Türkiye'den daha iyi yatırım yapılabilecek bir ülke kalmadı. Çünkü eskiden yukarıda Rusya vardı, Rusya'nın hali belli. İran belli, Mısır büyüklük olarak Türkiye'ye benzer nüfuza sahip ülkeler. Bunların hepsinin hali ortada. Doğu Avrupa, özellikle Avrupa Birliği sürecinde yine benzer şekilde çok popülerdi. Ama şu an Türkiye, Viyana'dan neredeyse Japonya'ya kadar olan coğrafyada çok önemli bir oyuncu. Hem politik hem ekonomik güç olarak ortaya çıkıyor. Burada sayın bakanların, ekonomi bakanımızın özellikle Türkiye'nin enflasyonla mücadele politikası, makroekonomik istikrarı sağlama politikaları, güçlü dış ticaret performansı, kamu borcunun %25'lerin altında olması gibi, ekonominin çok dayanıklı olması gibi önemli noktaları ortaya çıkardı. Bir yandan yeni kurulan düzende Türkiye bölgesinde hakikaten hem çoklu ilişkileri hem güçlü ekonomisiyle hakikaten öne çıkıyor. Bunu tüm dünya görmeye başladı. O anlamda bence çok olumlu ve biraz geç anladılar ama geç olsun, geç olmasın. Tabii biliyorsunuz biz de Zürich Sigorta Grubu olarak Türkiye'nin en büyük uluslararası yatırımcılarından biriyiz. Türkiye, dediğim gibi, bu coğrafyada hem nüfusuyla, hem büyüme potansiyeliyle, hem ekonomisinin çeşitliliğiyle gerçekten uzun dönemli ve gerçek uluslararası sermaye için çok önemli fırsatlar sunuyor. Burada işin bir tarafı tabii bizim ihracat performansımız var. Bu arada hizmet ihracatı da bildiğiniz gibi çok iyi. 120 milyar dolara yakın bir hizmet ihracatımız var. Orada diziler önemli bir kalem. Bu çerçevede Netflix'in bu yatırımı Türkiye'ye hem dizi arşivinin genişletilmesi, hem Türkiye'nin soft power'ını, yumuşak gücünü tüm dünyaya yayması açısından da önemli olarak görüyorum. Evet, ekonomik olarak önemli bir yatırımdır ama bunun ötesinde bence politik ve zaten dizi ihracatı, Türkiye en büyük dizi ihracatçılarından birisi, o tarafa da çok katkıda bulunacağını düşünüyorum. Burada zaten verilen mesajlardan biri de Amerika'yla sadece savunma üzerinden değil, aynı zamanda ekonomi politikaları üzerinden, savunma sanayi üzerinden, enerji politikaları üzerinden de daha derin stratejik ekonomik bir işbirliğinin de geliştirilmesi üzerineydi. İşte yaklaşık 40 milyar dolara yakın bir dış ticaret hacmi var. Bunun 42, 43, 45'lere, nihayetinde de 100 milyar dolara çıkarılması var. Türkiye-Amerika uzun süre coğrafi uzaklıktan dolayı ticarette daha limitli kaldılar. Ama son dönemde bu giderek artıyor ve bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Esasında Avrupa Birliği, şimdi Gümrük Birliği sürecimiz ve Avrupa ile yakın ilişkilerimiz nedeniyle Türkiye için en önemli dış ticaret ortağıydı. Ama önümüzdeki dönemde Amerika'da en az Avrupa kadar olmaya devam edecek, hem ekonomik olarak, politik ve savunma sanayinde zaten ilişkiler her zaman çok derin oldu.
2: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
4: sizin. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Ülkeni'nden herkese günaydın efendim. Evet, son dakikayla başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ise öncelikli konu olacak. Önemli bir son dakika, program içerisinde de yine konuşmaya devam edeceğiz bu süreci. Fakat küresel piyasalarda da dalgalı bir seyir. Bu sabah ana gündem yine aslında tahvil piyasasındaki sert satışlar, ki güçlü ABD ekonomisi gelen verilerle birlikte yüksek enerji fiyatlarının yaratmış olduğu enflasyon riski, tahvil ihalelerindeki ise zayıf talep. Üçü birden aslında alt alta toplayınca Fed'in yeniden daha agresif bir sıkılaşma beklentisiyle birlikte güçlenmesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman 5-11 seviyesine kadar gerilerken, yine 5 yıllık getiriye baktığımız zaman ise 2007'den bu yana ilk kez %5'in üzerine çıkmış bulunmakta. Piyasalar önümüzdeki bir yıl içinde 3 adet 25 bas puanlık bir Fed faiz arttırımını tamamen fiyatlarken, tahvil satışları Asya'ya da yayıldığını takip ediyoruz ki yükselen faizler hem hisse senetleri hem de altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Peki içeride bunun hangi başlıklarını çok daha net bir şekilde görüyoruz? Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinde günü %0,40'lık bir değer kazancıyla 13.251 puandan da tamamlarken, BIST 100 endeksindeki kapanışa baktığımız zaman 53 puanlık da bir artışa işaret ediyor ve işlem hacmi ise 133,2 milyar dolar seviyesinde. Hızlıca gün açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dezenflasyon mesajı geldi ve bununla birlikte Erdoğan'dan yapılan açıklamaya göre bakacak olursak, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta DEİK ve TAİK tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısında 29 ABD'li şirketin başkan CEO ve üst düzey yöneticisiyle bir araya geldiğini takip ettik ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile siyasi ilişkilerde yakalanan ahengi ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıtmak istediğini belirterek iki ülke arasındaki stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğunu söyledi ve Türkiye'de dezenflasyon programından, para politikasından ve mali sıkılıktan ödün verilmeyeceği konusunda net güvence verdi. Erdoğan 2026 yılını %28 civarında enflasyonla tamamlamayı öngördüklerini belirtirken, 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandıklarını söylemiş oldu. Türkiye büyümesine aşağı yönlü bir revizyon geldi efendim. Avrupa ve İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisinin 2026'da %3 büyümesini bekliyor. Haziran 2026'da yayımlanacak

0: tahmininde Türkiye için %3,5'luk bir büyüme öngörülmüştü. 2027'de ise büyümenin %4'te hızlanacağını da tahmin ediyor. Öte yandan OECD'nin raporuna göre ise Türkiye ekonomisinin 2026'da %2,7 büyümesi beklentiler dahilinde. ABD ve Çin ticaret ateşkesini uzatırken İran'dan diplomasiye hazırız mesajı ise önem arz ediyor. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde özetleyebiliriz. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Bugün hangi verileri takip edeceğiz? Ve bugün özelinde Türkiye'den hizmet perakende inşaat güven endeksleri Eylül ayına ilişkin saatler onu gösterdiğinde takip edeceğiz. 11'de ise Almanya'dan IFO endeksleri Eylül ayına ilişkin takip ederken 14.30'da para ve banka istatistikleri özellikle burada DTH hesaplarını, yurt içi yerleşiklerin pozisyonlanmalarını ve yurt dışı yerleşiklerin ise hareketlerini yakından takip ederken rezerv oranları da 14.30'da takipte kalacak. ABD işsizlik başvuruları 15.30'da, 17'de ise ABD'den yeni konut satışları verisini Ağustos ayına ilişkin karşılarken inşaat izinleri verisi ise yine gündemi oluşturuyor. Ve efendim evet aslında bu süreç içerisinde tüm detaylar takip edilirken önemli son dakikaları da takip ediyoruz dedik. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Değerlendirmeleri alalım kendisiyle birlikte ve QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz bizlerle birlikte. Can Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Can Bey, şimdi öncelikle şu son dönemdeki işlemlerle ilgili, hareketlerle ve haber akışlarıyla ilgili hem yatırımcının fonlara karşı hem de Borsa İstanbul'da özellikle burada spot taraf olsun ya da kaldıraçlı işlemler olsun, buna dair aslında bir gri bulutla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Şimdi bu gerçekleşen işlemler öncelikle Borsa İstanbul veya fonlara karşı bir güven tesisini sağlayabilecek bir boyuta gelecek mi? Bunu sormak istiyorum. Buradaki uygulanan kurallar mesela BIST 50 endeksinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım uygulanması ya da işte hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması gibi birçok şeylerin kaldırılması, düzenlemeleri. Nasıl okuyorsunuz siz QNB Invest olarak?
1: Tabii pozitif olaraktan okuyoruz. Burada öncelikle en pozitifi hani burada otorite ve yetkili kurumlar konuya el attılar ve hani burada bir çözüm sürecine gidiliyor. Ve süreçte de takip ettiğimiz gibi son dönemdeki ekonomi politikaları gibi çok proaktif bir şekilde de yönetiliyor. Gerekli önlemler dediğiniz gibi aralarda da alınıyor. Piyasadaki gelişmeler, hareketler de yakın takip edildiğini hani düşünüyoruz. Tabii hani bu böyle ilk defa hani başımıza gelen bir durum tabii ki. Hani böyle çok alışık olmadığımız bir durum. Ama otoritenin burada aksiyon alması ve bunu proaktif bir şekilde yönetmesi de bir süre sonra tekrardan bu güvenin oluşmasına da etkili olacaktır diye de düşünüyoruz.
0: Peki yatırımcının bugün para piyasaları fonlarındaki o pozisyonlanmalarına yönelik özellikle bundan sonraki süreçte daha mesafeli yaklaştığına dair bir gözleminiz var mı? Yoksa yatırımcı bugün banka üzerinden alınan para piyasaları fonlarındaki o güvenceyi veya diğer portföy şirketlerindeki o ağırlığı fark edebiliyor mu?
1: Evet hani yani baktığımız zaman böyle ay sonundan bugüne gerçekten belirgin bir çıkış var yani yaklaşık 13 milyar dolar yakın para piyasası fonlarından çıkıyor. Ama hani şunu unutmamak gerekiyor, dediğiniz gibi bu para büyük bir kısmı en azından bankalarda mevduata doğru geçiş yapıyor.
0: Dövize doğru herhangi bir geçiş
1: şu
0: yok.
1: Şu anda böyle bir şey görmüyoruz. Hani bu riski de çok ihtimal dahilinde de olduğunu da düşünmüyoruz aslında. Bu güven problemi yani zaman zaman farklı nedenlerle de yaşandı Türkiye'de. Jeopolitik gelişmelerle de yaşandı. Bazen siyasi haber akışlarıyla da yaşandı. Ama hepsinde gördük ki ne zaman ki otorite veya ekonomi otoritesi diyelim genel anlamda o doğru strateji ve rahatlatıcı önlemleri aldığı zamanlarda da ortadan kalktı. Bundan dolayı evet kısa vadede bir stres var. Hani burada gelişmeler takip ediliyor. Bazı yatırımcılarda tabii ki de endişe de oluşturabiliyor ama biz işin sonuna geldiğimizde hani bu süreci minimum zararla atlattıktan sonra tekrar da onu Türkiye'nin o yatırım fonlarındaki büyüme eğilimini tekrardan güçlenme ihtimali tabii ki yüksek.
0: Daha sağlam bir zemine oturup belki yatırımcının burada güven duygusunun yeniden inşa edilip bundan sonraki süreçte pozisyonlanmalarını ona göre yapmasını bekliyorsunuz. Peki bugün yatırımcı nezdinde baktığımız zaman banka yatırım yani banka portföyleriyle bugünkü adı geçen konu edilen yatırım portföyleri arasındaki para piyasaları arasındaki fark neydi? İsterseniz yatırımcıya bunun net bir mesajını verelim. Yani para piyasası fonu dediğimiz zaman neden orada biz çok derin satışlar gördük? Biraz onu bahsedelim. Ne farkı var bugün daha sınırlı bir getiri sağlayan ama güvence veren para piyasaları fonlarıyla çok riskli, yüksek getiri sağlayan ama aynı zamanda bugünkü pozisyonlanmada gördüğümüzde çok ciddi götürü tarafında da yazan para piyasaları fonları arasında nasıl bir farklılık var diye yatırımcıya bunu bir anlatalım bence.
1: Tabii yani bunu biraz belki basit anlatmak gerekiyor ama çok basit söylemek gerekirse hani bir tarafta kullanılan, piyasada kullanılan bir enstrüman tabii. Bu hisse senedini teminat olaraktan göstererekten siz bir faiz getirisi elde ediyorsunuz. Buradaki teminat değeriniz de aşağı geldiği zaman hani bu taraftan bir stresle karşı karşıya kalmış oluyorsunuz. En büyük fark buydu. Burada otorite aslında bir süredir bazı önlemler de aldı. Belki burada biraz hani usulsüz işlemler de olmuştur. Hani olmuş da olabilir tabii ki. Ama burada önlemler de alınmıştı ama bir anda piyasanın böyle sert bir şekilde aşağı gelmesiyle beraber bu liktasyon süresinin oluşturduğu gelişmelerle beraber bu etki yaşanıyor. Ama hani dediğim gibi burada şu anda bir yorum yapmak veya işte ya bunun bize zararı bu kadardır gibisinden bir yorum yapmak gerçekten sadece bir spekülasyon olur. Şu anda çünkü tüm gerekli kuruluşların hepsi hani bizden çok daha şeffaf bir şekilde detayları çok daha iyi analiz ederekten süreci değerlendiriyorlar. Ondan dolayı eminim ki burada hani o minimum zararla bu sürecin atlatılması için de gerekli önlemler alınacaktır.
0: Dün 0.40'lık bir değer kazancı 13.251 puandan tamamladı. Bir önceki kapanışa göre 53 puanlık da bir artış var. İşlem hacmi de 133 milyar lira seviyesinde oldu. Dünkü pozitif görünüm artık biraz daha dengeye oturduğumuzun işareti mi yoksa bunu söylemek için erken mi?
1: Şimdi piyasanın geneline bakarsak aslında hani böyle bir büyük bir ayrışma var. Hani biz bu ayrışmayı aslında çok uzun süredir de yaşıyorduk ama tersinde yaşıyorduk. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum işte. Ağustos sonuna gelelim. Borsa böyle %27 yukarıda görünüyordu. Hisselerde ortalama %3,5 getiri vardı. Yani biz 30'un veya işte blue chip dediğimiz bankaların veya eski sanayi şirketleri ağırlıklı olan grubun görece daha zayıf performans ettiği bir borsa vardı. Bu 2019'dan beri gelen bir trend bu arada yani. Şimdi ama bakıyorsunuz bu trend tersine dönmüş durumda. Yani borsanın geneli kötüdür gibisinden bir gelişme olduğunu hani söyleyemeyiz rakamlara baktığımızda. Hani borsanın toplam piyasa değeri %15 yakın dolar bazında düşük gösterdi ay başından bu yana bakarsak. Bir 60 milyar dolardan bahsediyoruz. BIST 30'a bakıyorsunuz mesela. Hani o tarafta öyle bir değer kaybı yok. Bankalara bakıyorsunuz hatta değer artışı var. Hani ondan dolayı burada belirli bir grup hisse senedinde oluşan biraz böyle algının bozulması, biraz endişeyle beraber bir baskı hissediyoruz ama borsanın genelinde veya ağırlığına baktığımızda bu etkiyi biz çok çok sınırlı yani hani çok sınırlı günlerde hissettik. Hani bunu da söylemek gerekiyor belki.
0: Peki şimdi içeride biz daha bu konuyu konuşacağız gibi duruyor ama yani biz bu anı yaşadığımızda bu başlıklarla şekillenirken piyasalar dışarıda da hakikaten çok ciddi bir rüzgar esiyor. Şimdi küresel piyasalara baktığımız zaman bu sabah ana gündem yine uzun süredir konuşuyoruz ama tahvil piyasasındaki sert satış dalgası. Dolar endeksine bakıyorum 101.15 seviyesinde. Şimdi güçlü ABD ekonomisi, yükselen enerji fiyatları, enflasyon riski, tahvil ihalelerindeki zayıf talep birçok sebebi sayabiliyoruz. Bugün küresel koşullar bize tamamen aslında bu Fed'in daha agresifleşebileceği beklentisiyle birlikte finansal koşulların 2027'de de uzun bir süre bizde sıkı kalabileceğini mi ifade ediyor? Nasıl okursunuz? Tahvil piyasasındaki satışlar gerçekten Fed'e mi sadece hassasiyeti var bunun yoksa belirsizlik mi orada biraz daha ortaya konuyor?
1: Dünyanın aslında biraz faize hassasiyeti tekrardan faizi yukarı götürüyor şu anda çünkü İşte dünya borçluluğunu burada da hep konuşmuştuk böyle. Hani kamu borcu bölü gayri safi yurt dışı alsa dünyada %100. Hani geçmiş krizde, finansal krizde %54'tü. Veya şu anda dünyada büyümeyi böyle en büyük nomos olaraktan görünen yapay zeka tarafındaki yatırımlarda bakıyorsunuz artık %40 dış finansmanla finanse edilmeye başlanıyor. Burada da bir faiz hassasiyeti artıyor. Hani ondan dolayı çok faize hassasız ama enflasyon küresel anlamda faizlerin düşmesine izin vermiyor. Aksine piyasa daha da yükseleceğini fiyatlıyor. Ve bu açıkçası tehlikeli bir denkleme gidiyor.
0: Evet.
1: Bunun çözümü bu savaşın bitmesi, enerji fiyatlarının aşağı gelmesiyle beraber piyasa tekrardan rahatlayacaktır. Ekonomiler de rahatlayacaktır. Ama olmadığı senaryoda petrol fiyatlarının sürdürülebilir bir şekilde 100 dolar bir üzerinde kaldığı bir senaryoda bizim büyük ihtimalle 2020'de konuşacağımız tema gerçekten küresel bir borç krizi olabilir.
0: Bu işte ne ifade ediyor? Hem piyasa açısından hem TL varlıklar açısından. Yani bugün eğer swap piyasası önümüzdeki bir yıl içindeki fiyatlamasına baktığım zaman 3 adet 25 bas puanlık bir faiz artırımını fiyatlıyor. Bu da aslında 4. faiz artırımına karşı da önemli ölçüde korunma talebi de var bu arada. Yani 4. de olabilme ihtimali var fiyatlıyor. Bunun gerçekleşmesi halinde özellikle Fed'in politika faizinin 4.75-5 aralığına çıkması bekleniyor. Yani bu ifade yüksek borçluluk beraberinde ve bir borçluluk krizi karşımızda olabilir diyorsunuz. Bu doları besler mi önce? Bunu sormak istiyorum.
1: Biraz dinamik orada ters çalışıyor ama evet doları destekleyebilecek bir gelişmedir. Hı-hı. Yani kriz hani Amerika odaklı çıkacak. Şu anda en borçlusu olacak gibi görünüyor. Onun faizleri yükseliyor diyor. Dünyada faizler yükseliyor. Ama güvenli liman hani dünyadaki paranın 170 dolar olduğundan dolayı yine ilk etapta kaçış yine doları oluyor. Ondan dolayı güçlü dolar teması bu senaryoda tabii gerçekleşmesini istemiyoruz ama bu senaryoda devam edecektir. Tabii güçlü dolar dediğinizde de aslında hani bunu hem gelişmekte olan ülkeler hem Türkiye olarak değerlendirebilirsiniz. Hem büyüme olarak değerlendirebilirsiniz hem de risk algısı olarak değerlendirebilirsiniz. Hepsi negatif etkileyecek bir gelişme. Ama hani burada şu anda piyasa evet şu anda dediğiniz gibi hani swap piyasasında yüksek faiz artırımlarını bekliyor. Hani beklentiler de bu yönde. Ama diğer tarafa da bir bakmak lazım belki. Amerikan borsası bunu tam anlamıyla fiyatlamıyor.
0: Tam da onu söyleyecektim. Yani yapay zeka teması da bir taraftan devam ediyor diyebilir miyiz?
1: Ediyor ama hani böyle temel açıdan bakarsanız oranın da işte faiz hassasiyeti oldukça arttı. Hani şu anda o yatırımların, yapay zeka yatırımlarının toplam faaliyet kârları içindeki payı %11 seviyelerine ulaştı. Bir de o bilanço dışında yükümlülükler var. Onu da koyduğunuzda %30'lara geliyor. Hani orada da faizin artması o büyüme dinamini de ortadan kaldırabilecek bir gelişme. Ve hani böyle her şeyin bir anda hani pozitif konuştuğumuz her şeyin yok olmasını beraberinde getirebilecek bir hikayede karşı karşıya kalabiliriz. Ama piyasa hala biraz daha iyimser taraftan bakmaya çalışıyor. Başkan Trump işte ara seçimlerden sonra hani savaşın bitebileceğini söyledi. Biraz bunun bir pozitif beklenti oluşturması gündemde olabilir. Ama dediğim gibi şu konjonktür bir 2027'de girdiğimizde olursa maalesef böyle çok keyifli şeylerde konuşamayacağız.
0: Altın mesela altına baktığımız zaman Can Alagöz 4.281 dolar seviyesinde. Altın yani bugün baktığınız zaman işte bu belirsizlik olduğu noktada genelde yatırımcı hep giderdi. Bizim özellikle yerli yatırımcımız altın tarafında konumlanmayı tercih etti ama bugün altına tekrar bir alternatif varlık gözüyle bakabiliyoruz artık. Fiyatlamalar en azından bize bunu gösteriyor. Yani Bitcoin'le korelasyonuna baktığınız zaman ikisini aynı grafikte ki onu göstermiştik grafikte öyle sunda da yani net bir aynı korelasyonun yaşandığını görürüz. Altın böyle bir durumda daha da aslında bir iniş potansiyeli olma ihtimali var mı?
1: Var çünkü bir likitte çıkışı hani bu bir likitte çıkışını beraberinde getirebilecek gelişme. Hani bu da altında işte 2025'ten beri altın bildiğimiz altın değil. Spekülatif pozisyonların Merkez Bankası alımlarının üzerine geçtiği bir altın temasından bahsediyoruz artık. Hani hareketler böyle eskiden gördüğümüz gibi hadi riskler arttı altın yükseliyor, jeopolitik riskler de yükseliyor gibisinden bir temayı da fiyatlamıyor. Tamamıyla bir spekülatif enstrümana dönüşmüş durumda. Ondan dolayı hani orayı biz hani o kötü senaryonun gerçekleşmesi ihtimalinde de hala riskli olaraktan görüyoruz diyebilirim.
0: Peki şimdi bunun bir de carry trade işlemlerine etkisini de sormak istiyorum. Yakından ilgilendiğimiz bir diğer değişken de Japon yeni baktığımız zaman. Bugün Asya'ya baktığımızda efendim tahvil satışları Asya'da da sert. Yani bugünkü tabloda 10 yıllık tahvil faizi 10 bas puan yükselişle birlikte 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış bulunmakta. Avustralya'ya bakıyorsun yaklaşık 2 haftanın. Yeni Zelanda'da Mart başından bu yana en sert yükseliş ama Japon yeni özellikle yakından takip ediyoruz. Carry trade pozisyonlanmaları açısından küresel anlamda ne ifade ediyor? Böyle bir riskle karşı karşıya mıyız?
1: Çok büyük bir risk tabii ki. Yani dünyanın carry trade paralarından bir tanesi. Hani geçen krizde 500 milyar dolar gibisinden bir şeyden bahsediliyordu. Bu Türkiye için de önemli bir gelişme bu arada. Tüm carry trade ülkeleri için. Eğer böyle hani yene dönüş, Japon'a dönüş teması böyle bir ön plana çıkarsa bu dünya piyasalarında çok negatif anlamda hissedilecek bir gelişmedir. Ama bu başlıkların hepsini aslında toparlayınca biraz üst üste de geldi. Evet, böyle negatif gelişmeler çok ön planda belki. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu senaryoların hepsinin gerçekleşmesi çok büyük bir ekonomik krizi beraberinde getirecek. Yani ondan dolayı bunun biz belki işte bir piyasa tarafından yorumluyoruz veya bu taraftan bu perspektiften bakıyoruz. Ama bu risklerin hepsi bir senedir de hayatımızda da vardı aslında baktığımız zaman. Ondan dolayı aslında şunu demek istiyorum. Yani çok küçük bir değişkenin değişmesiyle beraber ki şu andaki en belirgini gerçekten savaşın bitmesi olur. Bu negatif konuştuğumuz senaryoların hiçbirinin gerçekleşmediği çok farklı bir dünyada da olabiliriz. Ondan yatırımcının hani böyle en kötüye göre bir pozisyon alması doğru bir tercih olmayabilir. Özellikle onu söylemek istiyorum. Olabildiğince portföyü dağıtıp bizim yaptığımızda bu portföyden olabildiğince dağıtılıp daha böyle vadelerin uzun vadeye döndürüldüğü bir dönem olaraktan geçirilmesi daha doğru bir stratejidir.
0: Bugün yani bu koşullarda biraz kendimi koruma altına almak istiyorum. Nasıl bir portföy gerçekleştirmeliyim? TL ağırlığım ne olmalı?
1: Türkiye'deki yatırımcılar bu konuda gerçekten avantajlı. Çünkü bizdeki o faizin cazibesi ve hani para otoritemizin de aslında hani bunu yakından takip etmesi ve bu politikayı hani güdüyor olması, TL'deki işte bu volatiliteyi kontrol altına alması ondan dolayı Türk yatırımcıyı rahat hissettiriyor. Bundan dolayı eğer böyle bir algı varsa, bir endişe varsa hani TL faiz enstrümanları gerçekten dünyanın biraz belki abartılı ama güvenli limanı olaraktan da düşünülebilir. Ondan dolayı Türk yatırımcısı dünya yatırımcısına göre daha şanslı bir noktada. Vadeyi biraz uzatalım diyorsak işte Türkiye borsasında bu yaşadığımız gelişmelerin bir sonraki adımında gerçekten biz harika bir piyasa dinamiğiyle karşı karşıya kalacağız.
0: Büyük sağlam en azından sağlam. Güvenilir değil mi?
1: Kesinlikle. Doğru. Ondan dolayı yani hisse senetlerinde de belki işte burada dikkatli tercihler yapılması gerekiyor tabii ki burada. Burada Türkiye hisse senetlerine bir pay ayrılması gerekiyor. Keza en kötü senaryoyu konuşalım. Amerika'da büyük bir ekonomik kriz çıktı. Ve biz işte bir dotcom veya bir Lehman krizini tekrardan yaşadık. O zamandan bu zamana tarihsel paternlere bakın mesela. Amerikan borsası hani 3. yılın sonunda tekrardan pozitife geçiyor en kötü senaryolarda bile. Hani burada belki yatırımcının yönetmesi gereken şey şu olması gerekiyor. Biraz o vade beklentisini ayarlayabiliyorsa, hani ben biraz daha uzun vadeye gidebiliyorum diyorsa hala bu enstrümanların hepsi oldukça cazip noktadalar. Benim bir vadeye riski alabilecek bir durumum yok gibisinden bir yaklaşımları varsa şu anda hani Türkiye'de olmanın hani lira yatırımlarına bu kadar hızlı erişimimiz olmasında büyük bir avantajı var diyebilirim.
0: Peki dolar TL yatırımcının bugün gözü kulağı çünkü şirketler de bugün bütçe artık hazırlıklarına yavaş yavaş başlıyorlar yıl sonu itibariyle. Şimdi dolar TL tarafındaki beklentiniz nedir? Tüm bu dış koşullar TL'yi hassasiyetini arttırıyor mu yoksa güçlü rezervler var? O süreçte orada herhangi bir türbülans beklemeyiz mi dersiniz?
1: Biz türbülans beklemiyoruz. Hani küresel bir şok. Şimdi çok kötü bir senaryodan konuşaraktan başladık bugün. Bu gerçekleşirse tabii ki bu bir şoktur. Hani şu anda konuştuğumuz şeylerden farklı şeyler konuşuruz. Amerika'da bir ekonomik kriz çıkarsa, finansal sistem çökerse vesaire. Ama bu hani bir ana senaryo asla olamaz. Şu andaki konjonktürü değerlendirirseniz işte bir savaş geçirdik. Savaş sürecinde Türkiye'nin çok kırılgan olduğu hep konuşuldu. İşte bir enerji ithalatçısı bir ülke. Diğer taraftan içeride politikalarda zorlu bir süreç geçiriyordu. Enflasyon tekrardan yukarı gitti ama savaşın sonuna yaklaşıyoruzdur diye umuyorum. Ama hani geldiğimiz bu süreçte en azından bizim ekonomimizin ne kadar az kırılgan olduğunu gördük. Son 3 aydır bakıyorsunuz ihracat rakamları hani rekor seviyelerde, %10'un üzerinde büyümeler var. Enerji krizini Avrupa'dan daha az yaşadık. %31 Avrupa'ya dayalıydık, bu olmadı. İhracatta işte Orta Doğu'ya en fazla exposure olan ülkeydik Mısır'dan sonra. İhracatta büyüme yakaladık. Rezervler güçlü kaldı. Hane halkı da liraya güveni devam etti. Bu makro çerçevede bakarsanız bir şok yaşanacak Türkiye'de diyemezsiniz. Çünkü bir şok yaşandı Mart ayında. Çok büyük bir şok yaşandı. Bir savaş çıktı. Dibimizde bir savaş çıktı ama Türkiye ekonomisi hala istikrarlı bir şekilde ilerleyebildi. Bundan dolayı hani tabii kötünün kötüsü vardır ama kötülere karşı da artık kırılgan olmayan bir ülke. Ve ondan dolayı biz kur tarafında böyle hani kontrol dışı hareketler, bir anda Türkiye'de işte çıkışların yükseldiği bir ihtimali hani senaryo olarak bile değerlendiremiyoruz diyebilirim.
0: Bu soruyu öyle sordum ki çünkü öyle fazla bilgi kirliliği var ki sosyal medyada. Yani o başlıkları okuyunca hakikaten sormadan edemiyoruz. Yatırımcıya bir kez daha bunu anlatmakta fayda var. Peki, çok teşekkür ediyorum Can Alagöz katıldığınız için, aktardıklarınız için. QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz'le birlikteydik efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Reklam.

0: araştırma masasıyla devam ediyoruz. Mehmet Özdemir bizlerle birlikte. Mehmet, içeriği konuşuyoruz ama küresel piyasalarda da hakikaten gündem göz ardı edilemeyecek boyuta ulaştı ki özellikle tahvil piyasasındaki sert satış dalgasını yakından takip ediyoruz. Japonya'ya bakıyoruz, 1996'ya götürüyor bizi. 5-11 seviyesinde ABD 10 yıllıklar derken bu satış dalgasının yarattığı baskı ve riskler de var. Ayrıntıları senden alalım.
1: Günaydın Pelin. Şöyle bir aslında senin bahsettiğin tahvil getirilerinde yukarı doğru gidiş ve aslında bu gidişlerin bir miktar daha biz uzun süredir gittiği yukarı doğru tahvil getirilerinin kötüleştiğini zaten yakından takip ediyorduk. Ama dün itibariyle bir miktar daha bu baskının arttığını görüyoruz ki aslında şöyle biraz daha filmi geriye sardığımız noktada hali hazırda özellikle Fed Guvernörü Michel Barr'ın yapmış olduğu açıklamalar. Biz bu hafta içerisinde Fed yetkililerinden özellikle benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir güvercin ibare barındırmayan açıklamalar, üyelerin bir miktar daha şahinleşmesi ifadelerinin şahinleşmesi, tahvil getirilerindeki bir yukarı doğru gidişatın ana sebeplerinden biri oldu diyelim. Michel Barr'ın özellikle dünkü yapmış olduğu açıklamalarda enflasyonun %2'lik hedefe ulaşması için muhtemelen daha fazla faiz artışına ihtiyacı olduğunu ve özellikle ABD'deki ekonomiyi güçlü ve iş gücü piyasasında sağlam olarak nitelendirdiğini görüyoruz. İş gücü piyasası ve ekonomiye ilişkin sağlıklı derken özellikle verilerden de bunu görebiliyoruz Pelin. Ki dün özellikle gelen S&P Global'in Bileşik PMI Endeksinde ABD'de Eylül ayında 58,4'e geldi Bileşik PMI. Beklentilerin bir hayli üzerinde ve Temmuz 2021'den bu yana da en yüksek seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla özellikle Michel Barr'ın yapmış olduğu açıklamalarında altının bir miktar daha ekonomik verilerle desteklendiğini görüyoruz. Ve bu desteklerinde özellikle faiz artış ihtimalleri noktasında da bir miktar daha kuvvetlendirdiği bir sabah. Dün itibariyle özellikle Türkiye saatiyle öğle saatlerinde %50'ler çerçevesinde gözüken Fed'in 28 Ekim tarihindeki faiz artış ihtimalleri bu sabah itibariyle %70 seviyelerine gelmiş durumda. Dolayısıyla artık bir miktar daha burada bir sonraki toplantıda faiz artış ihtimalleri yükselmeye devam ediyor. Ve aslında bu ihtimalinde yıl sonuna kadar da ikinci faiz artış ihtimalinin %47 olarak fiyatlandığında yakından takip ediyoruz. Özellikle tahvil getirilerindeki kötüleşmeden bahsettin sen ama Bloomberg'un küresel tahvil endeksine baktığımız zaman da orası özellikle 2007'den bu yana en yüksek seviyeye yükseliyor ve %4 seviyesine dayanmış durumda. Dünkü özellikle kötüleşme bugünkü Asya tahvilleri üzerine de bir miktar daha baskı yaratıyor. Özellikle baktığımız zaman Avustralya'nın 3 yıllık tahvillerinde Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviye olan 5.07'ye geldiğini görüyoruz. Oralarda 13 bas puanlık bir yukarı hareket var. Yeni Zelanda'nın 2 yıllık tahvillerinde 17 bas puan civarında tırmandı. %4'ün bir miktar daha hafif altında. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizlerine de sen biraz önce ifade ettin ama 3 günlük tatilin ardından bugün Japon tahvilleri de bir miktar daha baskılanmış gibi gözüküyor. Tahvillerdeki bu kötüleşme hisse senedi piyasalarına nasıl yansımış diye baktığımız zaman orada da özellikle dün özellikle Wall Street tarafında sert satışları yakından takip ettiğimiz bir gündü ve belki de diğer grafiğimizi alacak olursak o tarafta aslında S&P 500'ün son dönemde ne kadar az hisseyle rekora yakın seviyede olduğunu da yakından takip ediyoruz ki biz aslında yakın zamana kadar bu 2-3 aylık sürece kadar bir miktar daha genel katılımdan ve bunun özellikle genele yayılan bir iyimserlikten bahsediyorduk ama son dönemde Meta gibi Micron teknoloji gibi hisselerin yukarı doğru ittiği Wall Street endekslerinde zirveye her ne kadar S&P 500 endeksi %1'ler çerçevesinde uzak olsa da özellikle baktığımız zaman bu S&P 500 üyelerinin %52'si şu anda 200 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görüyor ve şöyle bir istatistik daha var ki bu veri en son S&P 500 rekorlarına %1'ler çerçevesinde uzaklıktayken bu kadar dar katılımın olduğu bir yükseliş en son Mart 2000 yılında görülmüş. Dolayısıyla bu da bir miktar daha dotcom krizine kadar bu veriyi bizi

0: bize götürmesini sağlıyor genel anlamıyla. Şöyle bir dünkü kapanışlara baktığımız zaman hemen hemen tüm endekslerin de bir miktardan negatif seyrettiği bir ortam vardı hali hazırda. Son dönemde aslında bu hafta içerisinde belki de biz Nasdaq'ta, Nasdaq Bileşik Endeksinde rekor seviyeleri konuştuğumuz bir haftaydı ki yine aslında temalar çok değişmedi. Burada yapay zeka hisselerine ve belki de bir miktar daha çip hisseleri öncülüğünde yukarı doğru gelmeye devam eden endeks görüntüsünü görmüştük. Genele yayılmayan bir diğer kısım ise Dow Jones'taki biraz daha zayıf bir gidişattı ki burada ABD bankaları başta olmak üzere perakende hisselerinin de geri çekildiği ve bu geri çekilmelerinin boyutunun bir miktar daha sertleştiği bir zemini o tarafta yakından takip ettik. Ama bugünkü özellikle vadeli piyasalara ve belki de Asya endekslerine baktığımız zaman da çok ciddi bir risk iştahı görmüyoruz kötüleşen tahvil getirileriyle birlikte. Genel anlamda küresel taraf bu şekildeyken Borsa İstanbul tarafında biz özellikle yaklaşık 2 haftadır diyelim geçen hafta ile birlikte biraz daha farklı bir atmosfer, farklı temaları konuştuğumuz bir fiyatlamayı özellikle görüyorduk o tarafta ki burada fonlar üzerinden gerçekleşen konsolidasyon ve fonların tasfiye süreci burada bir miktar daha tribülans yaratmıştı. Borsa İstanbul dün biraz daha küresel endekslerden pozitif ayrışarak binde dörtler çerçevesinde de pozitif tarafta kaldığını söyleyebiliriz. Ama bunun da biraz daha dar bir hisseyle daha doğrusu çok ciddi anlamda genele yayılmayan alımlarla gerçekleştiğini de görmüştük. Burada özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere CDS piyasasındaki kötüleşmeleri de petrol fiyatına bağlı olarak da yakından takip ediyoruz. Ama şu anki açılış rakamlarından en azından VIOP'tan anladığımız kadarıyla endeks bugüne de bir miktar daha kayıplarla başlamaya hazırlanıyor diyebiliriz.
1: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve evet, küresel piyasalarda tahvil satışları, diğer tarafta fon gelişmeleri. Tüm bu detayları 10-15'te de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Reklam. Denize çek gönder, denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul, 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal, finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber karşınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi dün piyasa neleri fiyatladı, bugün neleri fiyatlar, bir konuşalım önce her sabah olduğu gibi.
1: Evet, piyasalar, ayrışmalar, fonla ilişkin haber akışı, fonlara ilişkin özellikle tasfiye sürecindeki veya işleme durdurulan fonlara ilişkin haber akışı, şirketlerden gelen geri alımlar, geri alım kararları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki işte sınırları
0: esnetmesi,
1: kaldırması, bu tip haber akışı özellikle hisse bazlı hareketlerin yoğun bir şekilde yaşanmasına neden oluyor ve bu süreçte bir süre daha devam edecek gibi. Dengelenme süreci diyoruz buna, konsolidasyon diyoruz. Bunun bir süre daha dediğim gibi gündemimizde kalması kaçınılmaz gibi görünüyor. Şimdi dün endekste 13.251 puandan yani %0.4'lük bir yükselişle tamamlamasının en önemli etki TÜPRAŞ'ta petrol fiyatlarının hızlı yükselişinden bulduğu destek oldu. Bir gün önce tam tersini konuşuyorduk. 100 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatının TÜPRAŞ'ı nasıl olumsuz etkilediğini bahsediyorduk. Dün de petrol fiyatları tekrar 102 dolarlara çıkınca TÜPRAŞ günü %3,5 yükselişle tamamladı ve BIST 100 endeksini, BIST 30 endeksini yukarıya çeken en önemli etkenlerden biri bu oldu. Ama dediğimiz gibi ayrışmalar büyük hisse senetlerinin, BIST 30 içerisindeki hisse senetlerinin, BIST 100 dışındaki hisse senetlerinden, küçük hisse senetlerinden ayrışması devam ediyor. Eylül ayına baktığımız zaman BIST 100 endeksi %8'e yakın bir değer kaybıyla işlem görüyor. Burada banka hisselerinin pozitif ayrıştığını, BIST 30'daki büyük hisse senetlerinin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bankacılık sektörü Eylül başından beri %3'e yakın bir pozitif tarafta. Ama bir yandan da işte o taban olan, taban devam eden hisse senetlerini takip ediyoruz. Burada 18. tabanlı olan Pasifik Euroje gibi, 17. tabanlı olan Odin gibi işte 8-9 taban olan büyük hisse senetleri var. Büyük hisse senedi dediğim yani daha önce seneye kadar BIST 30'a girecek mi diye konuştuğumuz hisse senetler, BIST 30 içine girmiş hisse senetlerinin hem destek finans faktörün katılım evi gibi hisse senetleri bu fonlarla ilgili gelişmeler sonrasında tabanlarına devam ediyorlar. Yani mesela özellikle Pasifik Euroje'ye baktım %80 aylık bazda %80'den fazla düşüş. Yani bu ayın başında 100 lirası olan bir yatırımın şu an 15 lirası kalmış gibi. Şimdi bu bir de işin diğer tarafı var. Bu hisseleri ellerinde bulunduran fonlar şu an tasfiye sürecinde. Dolayısıyla işin hem hisse yatırımcısı hem de fon yatırımcısı açısından inanılmaz boyutta değer kayıplarının görüldüğü günlerden geçiyoruz. Doğru hisse senedinde olanlar ise en azından az yara alarak veyahut da buradan hatta güçlenerek çıktığını görüyoruz. Pay geri alımlarının işte artmasının sebebi de dün biraz konuşmuştuk. Yani şirketlerin hem ortakların, büyük ortakların hisse senedi

0: fiyatlarının adil olmadığını, uygun olmadığını düşünmesi hem de bir fırsat olarak görülmesi. Büyük kurumsal yatırımcılar, şirket ortakları ve yabancı yatırımcıların da hatta bu hisse senetlerinde yani finansalları düzgün, doğru bir şekilde çalışan, olumlu yönde katkı bundan sonraki süreçte büyümesi devam edecek şirketlerin hisse senetlerine alımların devam etmesi beklenebilir. Çünkü bu fiyatlar, bu çarpanlar diğerler benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlı. Dolayısıyla bunları bir süre daha devam edecek gibi. Altın fiyatındaki gerileme, dolar endeksindeki oynaklık, yurt dışı piyasaları işte işliyoruz, sabahtan beri işliyoruz. Trump'ın açıklamaları sonrası o tahvil faizlerindeki yükseliş, bunlar da küresel çapta bizi olumsuz yönde etkileyebilecek gelişmeler, belki tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi. Ancak biz daha çok kendi içeride iç dinamiklere bağlı hareketimizi sürdüreceğiz. Enflasyona ilişkin gelişmeler de BIST 30 içerisindeki ayrışmayı biraz daha netleştirecek. Şöyle ki dezenflasyon sürecinde olumlu yönde beklentilerin artması banka hisselerine alım getirirken daha biraz oralarda beklentilerin yatay seyretmesi ise bankacılık dışındaki sanayi hisselerine, ucuz kalmış sanayi hisselerindeki alımların güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayabilir. Tabii ki gelişmeler devam ediyor. Fonlarla ilgili, yatırım fonlarıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. İstersen bundan sonra da oradan devam edelim.
1: Evet. Ne gelişmeler? Hangi gelişmeler? Biraz açalım orayı.
0: Evet. Yani şimdi Anadolu Ajansı'ndan geçen sevgili Ayşe Böcüoğlu Bodur'un özel haberi var. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Amerika'dan dönüşünde bugün İstanbul Havalimanı'ndan iner inmez ayağının tozuyla bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantıda işte SPK olacak, işte borsa olacak, belki aracı kuruluşlar birliği olacak vesaire. Konuyla ilgili Takas Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi, TEFAS yetkilileri gibi komple bir değerlendirme süreci içinde bulunulacak. Neden? Yani bu neden bugün? Bilindiği üzere fonları tasfiye süreci için İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Bunlar ilk çalışmalarını tamamlayıp artık ikinci aşamaya geçmişlerdi. Yani mutabakat aşamasına geçmişlerdi. O mutabakat aşaması tabii ki 1 Ekim'e kadar devam edecek ama ilk çalışmalar, yani ilk teknik çalışmalar aslında pazartesiden beri devam ediyor ve ilk bir toparlanma sağlanmıştır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bunları masaya koyup bir üzerinden komple, yani yatırımcıya en az zararla biz bu işten nasıl çıkartabiliriz? Gerekli sorumluları nasıl daha net bir şekilde belirleriz? Enine boyuna bunların tartışılacağı, konuşulacağı bir toplantı süreci başlıyor gibi. Bu toplantı bugün yapılacak, yarın da devam edecek. Dolayısıyla bugün herhangi bir açıklama beklemiyoruz. Bugünkü toplantıdan bir açıklama beklemiyoruz. Ama herhangi bir şey duyarsak tabii ki bunu izleyicilerimizle, yatırımcılarla paylaşmaya çalışacağız. Şimdi 456 bin civarında bir tekil kişi bu fonlarda, tasfiye sürecindeki fonlarda bulunan yatırımcı sayısı. Sadece tasfiye sürecinde olan yatırımlar, burası çok önemli tabii ki, ama bir de işleme kapatılan fonlar var. Dolayısıyla buradaki etkilenen kişisi 500 binlerin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunlar toplantılardan çıkacak kararları olabildiğince hızlı bir şekilde bekliyorlar. Çünkü bazı aracı kurumlar, bazı portföy yönetim şirketlerinin açıklamalarını dünden beri takip ediyoruz. Mesela işte para akışı ile ilgili bir acaba bir sorun mu olur endişesini ortadan kaldıran açıklamalar biz de dün itibariyle duyduğumuz, yani sorunlu olabilecek olağan dışı para hareketlerini çok ciddi sınırlama getiriyor MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank yetkilileri. Onun dışında yatırımcıların para yatırması, aracı kurumlara para yatırması, para çekmesi, havale yapması, bunlarda bir sorun yok. Sadece biraz zamansal olarak biraz belli saatlik gecikmeler olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların aracı kurumlarla ilişkilerinde panik olacak herhangi bir şey olmadığını şu an için söyleyebiliriz. Fonlar tarafında ise işleme kapalı olan fonların, dediğim gibi, bu 10 günlük süre zarfındaki işte bu toplantılar sonrasındaki değerlendirmeler İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın mutabakatları bir an önce hızlı bir şekilde tamamlamasının ardından öncelikli olarak işleme açılacak olanlar açılacaktır ve paraları bloke olmuş, yani cari alacaklı olan yatırımcıların ödemeleri başlayacaktır hızlı bir şekilde diye. Burada böyle bir niyet olduğunu en azından biliyoruz. Bu çalışmalar ama devam ediyor. Ne zaman sonuçlanır göreceğiz. Bunun dışında fonlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Bu gerçekten parası bloke olan yatırımcıların çok ciddi serzenişi var ama yani bu onlar aslında şu an için baktığımızda en rahat olması gereken kişiler. Çünkü artık fon alacaklısı değil, cari alacaklılar, nakit para alacaklılar. Dolayısıyla evet, gecikme oluyor. Bu konuda tabii ki mağduriyetler çoktur. Kredi kartı ödemesi olan vardır, buradan yapacak çekini senedini ödeyecek olan vardır. Ama en azından kendilerini bir şekilde bir koruma altına almış oldukları için daha rahat olmaları gerekir. Ayrıca para piyasası fonları. Sabah sevgili Mehmet Taylan çok güzel açıkladı. Hangi fonun içinde ne olduğunu biz bir önceki haftanın verileriyle biliyoruz. Yani pazartesi, salı, çarşamba bu işlem kapanana kadar, perşembe gününe kadar o fonda ne işlem yapıldı bilmiyoruz. Belki pozisyon değiştirildi, para piyasası fonlarında da öyleyse senedi fonlarında da içinde neler olduğunu çok fazla bilmiyoruz. Dolayısıyla burada hiçbir değer düşüşü yoktur, burada vardır gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Borsa açılışı verelim istersen, verelim. Sonra %0 devam edelim.
1: 60 kadar bir aşağı yönlü hareket gözüküyor terminalimizde. 13.172 puan diyor ekranımız. Zaten terminaldeki rakamlar bu sabah biraz farklı geldi ama her şartta 13.172 puan seviyesinde işlemler devam ediyor diyebiliriz. 79 puanlık bir düşüşe işaret ediyor endeksimizdeki hareket ekranımıza baktığımızda. Şimdi buradan devam edecek olursak mali endekste %1,66, sanayide %1,43 ve 0,43 düzeltelim ve bankalarda %0,15'lik bir değer kaybı olduğunu aktarabiliyoruz izleyicilerimize. Bu esnada yine devam edecek olursak hizmetler endeksi tarafına geldiğimizde orada da %0,65 değer kaybı var. Ulaştırma %0,06, turizm %0,35'lik bir satıcılı seyirle karşımıza gelmekte. Bu esnada hemen şöyle bir de kurlar tarafına gidelim. Çünkü dolar endeksi 101 seviyesinin üstünde, 2 ayın zirvesinde hareketli. 48.85-55'te dolar TL'yi ve 55.75-99'da euro TL'yi takipteyiz. Puan bazlı katkılarda Tüpraş, Aselsan, Petkim, Astor, BİM hisselerini görüyoruz. Puan bazlı baskılarda Destek Finans, Katılım Evim, Işıklar Enerji, Ral Yatırım ve Kuyumcu Kent hisseleri var. 43 hisse yükselirken 57 hisse düşüşle yeni güne başladı. Yüzdesel bazda baktığımızda Petkim tarafında %14,5'luk bir yükseliş yansımış terminalimize. MİA Teknoloji'de %14, TUKAŞ'ta %11,74 gibi artılar yansımış. Büyük bir ihtimalle yüzde farklılıklar ekranla terminal arasında buradan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Tekfen Holding, CW Enerji ilk 5'i tamamladı. Yüzdeselde en çok düşenler tarafına geldiğimizde %10'un üzerine düşüşler yansımış terminalimize. Her şartta Kuyumcu Kent, Pasifik Yüreğe, Katılım Evim, Grand Türk ve Ral Yatırım hisselerini buradan listelemek mümkün diyelim. Hemen çok kısaca bir de şirket haberlerini turlayalım. Bu sabah gelen başlıklarda neler vardı dediğimizde ikinciler Demir ve Çelik Şanlıurfa'da anahtar teslim, 42 megawattlık GES anlaşması imzaladı. Orge Enerji'nin Turkcell Hyperscale veri merkezi elektrik işi için 4,95 milyon euroluk teklifi kabul edildi. Türk Hava Yolları 2033-37 yılları arasında Boeing'den 100 adedi kesin, 50 adedi opsiyonel olmak üzere 150 adet yine B737 Max tipi uçak satın alacak dendi. Astor ile ilgili bir haber akışı görüyorum. Amerika'da yerleşik iki firmayla toplam 33,8 milyon dolarlık güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2027-28'de gerçekleşecek diye planlanıyor. Emlak Konut tarafında şirketin İstanbul Eyüp Sultan Hastal 2. etap gelir paylaşımı ihalesinin 2. oturumunda en yüksek teklif 42 milyar 533 milyon TL toplam satış geliri ve %40 şirket payı oranı üzerinden verildi. Teklife göre Emlak Konut'un payına düşen gelir 17 milyar 13 milyon TL olurken ihalede değerlendirme süreci devam ediyor. Pasifik Teknoloji tarafında yine şirketin bağlı ortaklığı Titra Teknoloji Savunma Sanayi Başkanlığı'yla kamikaze yetenekli sürü İHA tedarik projesi kapsamında sözleşme imzaladı. Şirketin bağlı ortaklığı Proline Bilişim ayrıca EGM'nin Türkiye geneli KGYS modernizasyon ve iyileştirme projesi kapsamında 6,6 milyon dolar tutarında altyapı kurulum ve yüklenicilik sözleşmesi imzaladı başlığı var. Bir de TÜPRAŞ haberi var. Yurt içi piyasada 20 milyar liraya kadar tahvil ve veya bono ihraç edilmesine karar verildi. İhraçlar TL cinsinde 10 yıla kadar vadeli ve bir veya birden fazla tertip halinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olup ihraç belgesi onaylanması için SPK'ya başvurulacaktır denildi. Şimdi bu notları düştükten sonra Bekir hem açılışı konuşalım hem de aracı kurum raporlarında da Astor ile ilgili bir HSBC değerlendirmesi var. Belki oradan başlayabiliriz.
0: Evet. Astor'da dün de Gedik Yatırım'ın model portföyüne Astor'u eklediği raporu vardı. Biz orayı hemen kısaca bahsedelim. TÜPRAŞ'ı çıkarmışlar. Astor'u ekliyorlar. TÜPRAŞ'ı çıkarmalarının sebebi olarak model portföyünde kısa vadeli güçlü karlılık görünümüne ilişkin olumlu görüşlerini korumakla birlikte hissedeki güçlü performansın 501 lira olan revize hedef fiyatına göre yükseliş potansiyelini önemli ölçüde sınırladığını gösteriyor. Dolayısıyla buradan TÜPRAŞ'ı çıkardıklarını bu sebeple yani potansiyelin artık daha sınırlı kaldığını düşündükleri için bunu da çıkardıklarını görüyoruz. Astor Enerji ile ilgili ise yeni kapasite yatırımlarını sürdüğü bir geçiş yılı olarak konumlandırdığı 2026'nın ilk yarısında dolar bazında gelirlerini %7 artışla 413 milyon dolara, net karını ise %88 artışla 100 milyon dolara yükselttiğini ifade etmişler. Bakiye siparişler 14 Ağustos itibariyle rekor seviyede olan yaklaşık 1.93 milyar dolara ulaştığını, ciro beklentisinde yaklaşık 1.75 katına karşılık gelen tutarın yaklaşık 3'te 2'si kaynaklıdır ifadelerini kullanmışlar. Şimdi bunun ardından HSBC'nin de Astor değerlendirmesi var. Ondan da kısaca bahsedelim. HSBC ise tavsiyesini al olarak koruduğunu ifade ediyor. Net aktif değerler, indirgenmiş nakit akımlarına göre değerlendirmesinde %6'lık revizyon ve küresel benzer diğer şirketlerden %14'lük düşüş nedeniyle 375 lira seviyesine çekildiğini, hedef fiyatını ifade ediyor. Yükseliş potansiyeli de %40 civarında olduğunu buradan görüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde birim fiyat zayıflığı geçici kabul ediliyor. Birim fiyat tahminleri düşürülse de yılın ilk yarısındaki güçlü performans sayesinde tam yıl FAVÖK marjı beklentisi %33.2'den %35.1'e yükseltilmiş. Bunun dışında kapasite artışına dikkat çekiliyor. Yeni tesislerin devreye girmesiyle 2027 yılı satış hacminin 57,5 megawatt amper seviyesine ulaştığını bekliyorlar. Amerika'daki sevkiyatların 700 milyar dolar üzerindeki sipariş birikimine dikkat çekmişler. FAVÖK marjının %37,5 seviyesine çıkmasını tahmin ediyorlar. %30 ve 40 iskonto nedeniyle al tavsiyesini sürdürdüklerini görüyoruz. Bunun dışında
1: şimdi bir virgül koyalım çünkü terminaldeki rakamları şöyle bir hani aç kapanı çözemeyeceği problem yoktur şeklinde rejimiz sağ olsun halletmeme yardımcı oldu. Hemen şöyle bakıyoruz efendim borsa açılışına ilişkin biraz daha farklı bir tablo ortaya koyabilir miyiz diye onu hemen bir aktaralım. Bu arada endeks yüzde 100'ün üzerinde hisse varmış gibi görünüyor. Zaman zaman endeks değişikliklerinde bu tip dönemlerden geçtiğini biliyoruz terminalin. TÜPRAŞ, Aselsan, Türk Hava Yolları, Akçansa, Ereğli Demir Çelik puan bazlı katkılarda ilk 5'li'de. Baskılarda Destek Finans, Katılım Evim, Işıklar Enerji, Ral Yatırım, Kuyumcu Kent var. Yüzdeselde en çok artan tarafta %8,8'de Akçansa var. Arkasında MİA Teknoloji, Pasifik Teknoloji, Ege Endüstri, DAP Gayrimenkul. Yüzdeselde en çok düşenlerde Odin Solutions %10'la belirdi. Ve arkasında Pasifik Güreja, Katılım Evim, Grand Türk ve Kuyumcu Kent'te de yine %9,97 ve üzerinde değer kaybı görüyoruz. Üzerinde şöyle bir 9,9'un üstü değer kaybı 10 hissede gördüğümüzü belirtelim. Bu arada sektörel güven endekslerini açıkladı TÜİK. Hizmet sektöründe güven endeksi aynı kaldı. Eylül ayında yerinde saydı. Perakende ticaret sektöründe güven %1,1 arttı. İnşaat sektöründe ise %0,2 azaldı şeklinde bilgilendirme az önce son dakika olarak da ekranımızda çıktı. Biz de en azından bizi sesli takip edenler için ifade etmiş olalım. Astor için HSBC değerlendirmesini verdin Bekir. Şöyle bir terminlere bakıyorum. 9 kurumun tamamı alt tavsiyesi vermişler. Ayın 23'ünde dediğin gibi en taze tavsiye zaten dün HSBC'den geldi. Al dediler 375 TL hedefle. Bunun öncesinde de yine 2 kurumdan güncel tavsiye var. Hemen bir de onları turlayalım. Gedik Yatırım piyasa üstü getir diyerek 631 TL, düzeltelim 461 TL 30 kuruş demişti. Wooden Company'de al tavsiyesine 424 TL 80 kuruşluk bir hedef fiyat eşlik etmişti. Şimdi Gedik Yatırım demişken onlar model portföyde de bir güncelleme yaptılar sanıyorum. Evet, İstersen onda, çok kısa ondan oradan, da bahsedebiliriz.
0: Onu geçmeden önce bu şeyi bu Astor'la ilgili model portföy güncellemesini verdik. Diğer model portföylerinde de Gedik'in şöyle bir sayalım. Aksa, Astor Enerji, Doğan Holding, Garanti BBVA, Medikal Park Sağlık Hizmetleri, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Sabancı Holding, TAP Gıda, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi var. Onu da saymış olalım. Bu hisse pay geri alımlarına biraz detaylar paylaşalım. Burada şirketlerin sermaye piyasası kurulunun limitleri artık buradaki sınırlamaları kaldırmasından sonra bunun hızlı bir şey, güçlü bir şekilde başladığını ve önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekleriz. Türk Telekom'un 2,5 milyar liralık bir pay geri alımı açıkladığını görmüştük. Vakıfbank devam eden pay geri alım programında alımlarına hız vermiş gibi görünüyor. Son iki gündür özellikle fiyatlardaki sert düşüşün ardından oradaki pay geri alımlarına hız verdiğini görüyoruz. Biz 30 dışına baktığımızda ise işte Margun Enerji'nin, Dagi Giyim'in, Ege Yapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Suven Tekstil, Batı Çim Çimento, Armada Gıda gibi hisse senetlerinde fiili dolaşımlarına göre pay geri alımlarının en yüksek seviyede olduğuna ilişkin Ak Yatırım'ın çalışması var. Burada yüzdeler de verilmiş. Bu raporu merak eden yatırımcılar oradan detaylı bir şekilde takip edebilirler. Şimdi burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay geri alımları ile ilgili sınırlamaları vardı. Hatta 3-4 maddeye yönelik. Bunlardan işte daha önce kaldırdıkları olmuştu. En sonunda dağıtılabilir karın geçmemek kaydıyla gibi bir sınır vardı. Orada o sınırı da kaldırınca artık bu konuda şirketlerin elinin rahat olduğunu, bütçelere uygun olan, finansallara uygun olan şirketlerin pay geri alımlarını bu fiyatlardan almaya devam edebileceklerini tahmin etmek yanlış olmaz herhalde. Bu biraz önce işte yayının girişinde uzun uzun bahsettiğimiz fonlarla ilgili bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek'in getirdiği toplantı saat 14 gibi başlaması bekleniyor. Burada dediğim gibi bu katılımcıların özellikle vurgulanan yatırımcıları buradan nasıl daha kolay zarar görmeden veya en az zararla çıkartabilecekleri, bunun da ötesinde finansal ve sermaye piyasalarında güvenin tekrar oluşması, fon piyasalarına güvenin tekrar oluşması ve bundan sonra daha sağlıklı işleyişin hayata geçirilmesi için neler yapılacağına ilişkin çok ciddi çalışmaları var. Hem bakanlığın hem Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda ilgili kişilerden, bu konuda uzun zamandır emek vermiş, elini taşın altına koymuş, çalışmış kişilerin fikirlerini topladılar. Geçtiğimiz hafta boyunca, geçtiğimiz perşembeden itibaren hem hafta sonu hem bu hafta boyunca bunları gelen teklifleri, önerilerin hepsini değerlendiriyorlar. Bu toplantılarda da bunlar da işte öncelikle fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ama aynı zamanda piyasaların gerçekten sağlıklı işleyişi için neler yapılabileceğine ilişkin çok önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Dediğim gibi 2 gün sürecek, sürmesi bekleniyor bugün ve yarın. Açıklama gelir mi bilmiyorum ama yarın da süreceği için bugün bir açıklama beklemek doğru olmaz. Dolayısıyla buradan gelecek açıklamaları ama özellikle yatırımcıların gerçekten resmi açıklamaları, resmi kurumlarda yapılmış, yapılacak olan açıklamalara odaklanmaları gerektiğini söyleyelim.
1: Bu notla birlikte biz de piyasa masasını noktalayalım. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride fonlarla ilgili gelişmeleri an ve an takip ederken dışarıda ise küresel piyasalarda bu sabah ana gündem tahvil piyasasındaki sert satışları takip ediyoruz ki güçlü ABD ekonomisi, yüksek enerji fiyatlarının yaratmış olduğu enflasyon riski ve tahvil ihalelerindeki zayıf taleple birlikte aslında bu süreçte satışların derinleşmesi hikayesi öne çıkıyor. Fed'in yeniden daha agresif bir şekilde sıkılaşabileceği beklentisini piyasa üzerinde fiyatlama etkisini görmüş oluyoruz. Peki içeride durum nasıl? İçeriye şöyle bir bakalım. Gelsin fiyatlamalar. Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinde 0.15'lik bir geri çekilme, 85 hisse yukarı yönlü, 40 hisse ise aşağı yönlü performansında. Hangi endekslerden katkı geliyor? Hemen bankacılık tarafına bakalım. 0.25'lik bir geri çekilmeye işaret ederken sanayi endeksi tarafında yatay negatif bir fiyatlama. Maliye endeksi tarafındaki satışlar ise gelişmeler ışığında %1.43'lükte satış baskısı yaşıyor. An itibariyle 16.444 puandan işlem geçiyor. Ulaştırma tarafı endeks pozitif fiyatlanıyor. 0.33'lük yön yukarı. Turizm endeksine bakıyoruz. Orada da artı söz konusu. Hizmetler endeksinde ise 0.30'luk bir geri çekilme işaret ediyor. Pariteler tarafı özellikle Fed faiz artırım beklentileri güçlenirken, ABD'de güçlü ekonomik veriler gelirken hal böyle olunca dolar endeksi tarafında da yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. An itibariyle 101.09 seviyesinden işlem geçiyor. Euro dolar çaprazı 1.14'ün altındaki seyrine devam ederken sterlin dolar tarafında 1.32.43. Dolar TL tarafında an itibariyle 48 lira 85 kuruş ve Euro TL tarafında ise 55 lira 76 kuruş fiyatlamasını yakından takip ediyoruz. Hemen gidelim, tüm bu gelişmeler ışığında piyasadan nasıl bir beklenti olabilir? Nurol Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur bizlerle birlikte. İlhan Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. An itibariyle negatif tarafta fiyatlayan bir Borsa İstanbul görüntüsü var. Dün hafif bir değer kazancına işaret etmişti. Ne beklenir bugünden?
2: Merhaba, iyi yayınlar Pelin Hanım. Tabii Türkiye tarafında piyasaların oldukça kırılgan olduğu bir dönemden geçiyoruz. Borsada son günlerde görülen alımlara bakarak satış baskısının sona erdiğini söylemek için henüz erken. Yükseliş detayına baktığımızda da bu yükselişin piyasaya yayılan güçlü bir alımdan ziyade daha çok büyük ölçekli hisselerde görülen seçici bir hareket olduğunu görüyoruz. BIST 30 daha güçlü dururken BIST tüm endeksinin gerilemesi ve yükselen hisse sayısının düşenlerin altında kalması da bunu destekliyor. Burada sadece teknik seviyelere bakmak da çok fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü piyasada son dönemde yaşanan gelişmeler yatırımcı güvenini ve likiditeyi etkiliyor. Sermaye piyasasında bazı kurumlara yönelik alınan tedbirler ve devam eden soruşturmalar nedeniyle bu sürecin devam etmesi olası. Makro tarafta ise dezenflasyon sürecinin devam ettiğini görüyoruz ama burada çok rahat bir tablo yok. Piyasa katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi %23 civarında yatay kalırken hane halkı beklentisi de %45 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Reel sektör beklentisi ise sınırlı bir iyileşme var.

0: var. Yani enflasyonun aşağı geldiğini görüyoruz ama beklentilerin aynı hızda iyileştiğini söylemek zor. Bu nedenle merkezin önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine ne kadar rahat hareket edebileceği, özellikle enerji fiyatlarının ve küresel faizlerin seyrine bağlı olacak. Borsa açısından da temel yaklaşımım burada değişmiyor. Faizlerin hala yüksek olduğu, enflasyon beklentilerinin tam olarak çıpalanmadığı ve küresel piyasalarda iskonto oranlarının yükseldiği bir ortamda sadece endeksin belli bir teknik seviyeyi aşmasına bakarak da daha iyimser bir tablo çizmek doğru gelmiyor. Özellikle son dönemdeki hareketin birkaç büyük hissede yoğunlaşması ve piyasanın tamamında güçlü bir risk iştahının olmadığını gösteriyor bize. Dolayısıyla Borsa İstanbul'daki yükselişler yani yükselişler olsa bile bunun sürdürülebilirliği konusunda temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Küresel tarafa bakarsak da oradaki hikaye çok değişmedi. Genel olarak temel mesele petrol fiyatları, enflasyon ve tahvil faizlerinin aynı anda yukarı gelmesi. Brent petrol yeniden 100 dolar üzerinde, Amerikan 10 yıllık tahvil faizi de %5,10'un üzerine yükseldi. Bu ikisinin aynı anda gerçekleşmesi piyasalar açısından önemli. Çünkü petrol enflasyonu yukarı iterken yüksek tahvil faizleri de bütün varlıkların değerlemesinde kullanılan iskonto oranını arttırıyor. Yani hisse senetleri açısından hem kar beklentileri üzerinde hem de değerleme çarpanları üzerinde baskı oluşuyor. Amerikan ekonomisi tarafında da ilginç bir tablo var. Ekonomik aktivite oldukça güçlü. PMI verileri beklentilerin üzerinde ve büyümenin dirençli kaldığını gösteriyor. Normal şartlarda güçlü büyüme hisse senetleri piyasalar açısından olumlu ama fakat bugün piyasalara baktığımızda biraz daha farklı. Ekonomi güçlü kaldıkça enflasyonun daha kalıcı olabileceği ve Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla iyi ekonomik veri artık otomatik olarak iyi piyasa verisi anlamına gelmiyor. Hatta mevcut ortamda güçlü veri faizlerin daha yüksek kalacağı beklentisini arttırdığı için hisse senedi açısından negatif karşılanabilir. Bence küresel piyasalar açısından şu an önemli değişim de burada. Birkaç ay önce piyasalar çok daha büyüme ve yapay zeka hikayesine odaklanıyordu. Şimdi ise yeniden faiz, enflasyon, enerji maliyetlerini konuşuyoruz. Amerikan 10 yıllıkların %5'in üzerine çıkması da bu nedenle önemli. Burada Avrupa tarafında da gözden kaçırmamak lazım. Fransa ve Almanya arasındaki tahvil faiz farkında oldukça yüksek seviyelere çıkması Avrupa'da maliye politikası ve borç dinamiklerinden yeniden piyasanın gündemine girdiğini gösteriyor bize. Bu da Avrupa Merkez Bankası açısından işi kolaylaştırmıyor. Sonuç olarak hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda hisse senetleri açısından daha seçici ve temkinli bir dönem. Çünkü artık sadece şirket karlarına ve ekonomik büyümeye bakmak yeterli değil. Faizler yükseliyor, enerji maliyetleri yüksek, jeopolitik riskler devam ediyor. Tahvil piyasası ciddi bir yeniden fiyatlama yaşıyor. Böyle bir ortamda borsalarda yaşanan yükselişleri hemen yeni bir yükseliş trendi olarak okumak yerine önce bu yükselişlerin ne kadar geniş tabana yayıldığına ve tahvil faizlerin nereye oturduğuna bakmak gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde benim için en önemli gösterge petrol fiyatları, Amerikan 10 yıllık tahvil faizi, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının vereceği mesajlar olacak. Bu dört başlıkta belirgin bir rahatlama görmeden de borsalarda kalıcı ve genele yayılan bir risk iştahının oluştuğunu söylemek için biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki İlhan Timur, bizler teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Detaylar için Nurol Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü dileyim. Efendim hızlıca araştırma masasına geçiyorum.

0: Araştırma Masası'yla devam ediyoruz. Aslı Sabranoğlu, Seren ile birlikteyiz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk, özledim vallahi, yayınları da özledim.
1: Özledim ben de.
0: Evet, şimdi geldim ki manşetler peş sıra beraberinde geliyor. Bıraktığımız yer küresel piyasalarda tahviller. Burada tahvil satışları, sert satışlar, bunun ana gündem maddelerinden bir tanesi üçlü olarak... Güçlü ABD ekonomisi, yüksek enerji fiyatlarının yaratmış olduğu enflasyon riski ve tahvil ihalelerindeki zayıf talep. İşte tüm bu üç başlıkta aslında Fed'in yeni...

0: agresifleşebileceği, daha da agresifleşebileceği beklentisini güçlendirirken tahvil faizlerini de belirli bir noktaya getirdi. Şimdi güçlü ABD ekonomisi diyoruz. İstersen burayla başlayalım. Ben bugün güçlü ABD ekonomisi gerçekten güçlü veriler. PMI verileriyle başlayalım. PMI'ye baktığım zaman bana diyor ki Maşet, ABD ekonomisinde her şey yolunda gidiyor. Şahane bir ekonomik büyüme yaşanır. Siyasetçi olarak eğer bunu hani dile getirecek olsa Trump buradan yola çıkar. Ama gerçekten bu PMI'nin altında, güçlü verinin altındaki gerçek bu mu? Yoksa orada biraz daha ekonomist gözüyle baktığımız zaman farklı sinyaller de alabiliyor muyuz? Ne dersiniz? Şöyle bir ABD güçlü ekonomisi diyoruz ama gerçekten güçlü mü?
1: Evet, özellikle PMI verileri gerçekten son 5 yıldan daha fazla, Temmuz 2021'den beri en yüksek seviyeye yükseldi ki burada özellikle hizmet tarafındaki, hizmet sektöründeki iyileşme dikkat çekiyor. Aslında biz dün sabah Euro tarafından gelen PMI verilerini de görmüştük ve orada da son 3,5 yılın en yüksek seviyesi vardı ve orada da tekrar hizmet fiyatları, hizmet sektörü yukarıya doğru itiyordu. Çok benzer bir şeyi Amerika'da da gördük. Hatta Covid'i bir tarafa bırakırsak, yani Covid'in sonrası toparlanmayı bir yana bırakırsak aslında bu neredeyse 2015'ten beri en güçlü toparlanma gibi gözüküyor. Buradan da şuna gelmek lazım herhalde, çünkü savaşla birlikte bu belirsizliğin yarattığı ya da işte enerji maliyetlerinin, yüksek enerji maliyetlerinin yarattığı ortamda, sorun yarattığı ortamda ekonomik aktivitenin de zayıflayacağı, hatta enflasyonist baskıları bu anlamda bir miktar dizginleyeceği de hayal edilmişti. Bu hayalin hiç gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Tekrar, çünkü tam bir ateşkes sağlanmasa da bir miktar herhalde çatışmaların burada geri çekilmiş olması tekrar buradaki güveni yeriye koymuş gibi gözüküyor. Bir de özellikle Fed'in şu anlamda söylediği de önemli. Para politikası aslında hala daha sıkılaştırıcı değil. Biz bunu finansal koşullardan görüyorduk zaten. Finansal koşullar endeksine baktığımız zaman bu son faiz artışından önce de finansal koşullar aslında sıkı değildi. 25 bas puanlık arttırım da zaten bu anlamda o kadar da etkili olmayacak. Fakat neye güveniliyordu? Biraz önce bahsettiğim gibi özellikle bu savaş ortamının ekonomik aktiviteyi soğutacağına, belli ki şu anda gelinen noktada ne yüksek enerji fiyatları ne de bu belirsizlik ortamı buradaki soğumayı aslında sağlamıyor. Tam tersi buradaki ivmelenme devam ediyor gibi. Bununla birlikte aslında daha dikkat çekici şey gene PMI'nin altında özellikle fiyat tarafı. Belki onu konuşmak lazım Pelin. Çünkü gene dünkü gelen euro verilerinde de görmüştük, euro bölgesine ilişkin verilerde tekrar fiyat enflasyon baskılarında bir artış var. Ama bu enflasyon baskılarındaki artış Amerika'da çok daha belirgin gibi gözüküyor. Baktığımız zaman girdi maliyetlere enflasyonu Ekim 2022'den beri en yüksek seviyede. Ve özellikle yakıt ve ulaştırma tarafındaki artışlar çok etkili olmuş gibi gözüküyor. Fakat bunun dışında oradaki hizmet PMI girdi endeksine bakacak olursak, mavi endeks özellikle çok hızlı bir şekilde yukarıya geliyor. Hizmet girdi enflasyonu Kasım 2022'den beri en yüksek seviyede ve şimdi hizmetin girdisi ne olabilir diye düşündüğümüz zaman da aslında çıkarımda bulunmak mümkün. Özellikle belirli sektörlerde ücret artışlarının kaydedildiği burada bildiriliyor PMI'nin altında. Burası kritik nokta aslında. Çünkü şimdi şunu biliyoruz, maaşlı enflasyon enerji fiyatları yansıyor ama buradan ikinci etkileri şimdiye kadar sınırlı kaldı diye
0: ücrete geçişkenlik şu anda an itibariyle olmuş gibi duruyor.
1: Evet, eğer gerçekten de sektörler ücret artışına ilişkin endişelerini belirtmeye başladılarsa demek ki aslında buradaki ikinci etkiler belirginleşmeye başladı demek. Dolayısıyla bu anlamda ikisini birlikte bir araya topladığımız zaman, yani hem ekonomik aktivite güçlü, hizmet tarafı güçlü, ve üzerine de enflasyon baskıları yükseliyor ama bu sefer sadece enerjiden de değil, ulaştırmadan da değil, ikincil etkilerden, ücret tarafından da geliyorsa bu aslında neden Fed'in faiz arttırdığını çok iyi anlattığı gibi bundan sonraki dönem için aslında faiz arttırımları için çok optimal bir ortam ortaya koyuyor.
0: Yani şimdi swap piyasası önümüzdeki bir yıl içerisinde 3 adet faiz, 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. Tamamen fiyatlıyor. Hatta 4. arttırım ihtimaline karşı da önemli ölçüde korunma talebi de fiyatlıyor. Şimdi hal böyle olunca bunun gerçekleşmesi halinde Fed'in politika faizinin işte 4.75-5 aralığına çıkması. Şimdi bu mesela sen bunu bir ekonomist gözüyle hakikaten baktığında nasıl bir etki yaratır? Yani bugün 4.75-5 bandında fiyatlanan bir Fed faiz oranı gelişen ülkeler açısından ne ifade ediyor aslında?
1: Evet, bizim açımızdan da çok aslında belirleyici. Yani hem sonuçta birkaç sebepten, sonuçta burada kısa vadeli faizleri zaten otomatik olarak yukarıya doğru itecek. Uzun vadeli faizler üzerindeki baskıyı bir miktar alabilir ama yine de ilk başta orada şunu biliyoruz ki uzun vadeli faizler de büyük oranda sabit kalacak ki, yani sabit yükselmese bile yüksek seviyelerini koruyacak ki orada arkada aslında başka faktörler de var. Hep konuşuyoruz. Yani sadece enflasyon değil orada aslında tahvil faizlerini sürükleyen. İşte yüksek borçluluk var. İşte yapay zekanın getirdiği işte etkiler var vesaire. Bunu çok konuştuğumuz için artık buralara girmiyorum. Dolayısıyla hem kısa vadeki faizleri yüksek tutacak anlamına geliyor bu. Hem de zaten uzun vade faizler yüksek kalacak. Dolayısıyla hem bizim tahvil ihraçlarımız için bir yüksek bir baz oluşturuyor böyle bir yüksek bir Amerikan tahvili faizi getir eğrisi. Hem de aynı zamanda şirketlerin yurt dışından borçlanmaları için, yani hem tahvil hem de kredi borçlanmaları için hem hükümetlerin hem özel sektörün daha yüksek bir faiz seviyesi anlamına geliyor. Çünkü bahsettiğim gibi yani özellikle tahvil faizleri belki biraz daha uzun vadeli olabilir ama krediler genellikle işte daha kısa vade ve özellikle işte SOFR ve Euribor'dan daha fazla etkilenecek ve onun üzerine spread koyarak belirlenen seviyeler. Dolayısıyla kısa vadede bu faiz arttırımı döngüsü kesinlikle yurt dışından borçlanmalar üzerinde bizim şirketlerimiz açısından da bir maliyet yaratacak.
0: Şirketler açısından bir finansal sıkılığın devamı ve daha da sıkılaşacağı anlamı olarak okunabiliyor.
1: Evet, özellikle bizim tarafımızda biraz daha öyle. Çünkü zaten bizde döviz cinsi borçlanmalar üzerinde içeride bir sınır, çok sıkı bir sınır var. Dolayısıyla burada şirketler ve banka, yani sendikasyonlarda genellikle yurt dışından borçlanmaya yöneliyorlardı. Burada da piyasa oldukça açıktı. Yani Türk bankalarına ve Türk şirketlerine kredi vermek için gerçekten bir iştah olduğunu da biliyoruz zaten. Dolayısıyla geçtiğimiz 2-3 yılda bu alanda hem özel sektör ciddi bir şekilde yurt dışından kredi borçlanabilmişti. Bunu da görece daha makul fiyatlarla yapabilmişti ama şimdiki ortam bu maliyetleri artıracak gibi gözüküyor. Sonuçta topladığımız zaman aslında bütün bunlar şuna gidecek gibi gözüküyor. Şu anda ekonomik aktivite aslında bir hızlanma eğiliminde ve ise önümüzdeki dönem bir yaşanacak bir sıkılaşma ve bütün maliyetlerdeki yükseliş dönüp dolaşıp ekonomik aktiviteyi hem küresel olarak hem de bizim özelimizde de Türkiye özelinde de bir miktar yavaşlatma potansiyeli taşıyor.
0: Peki İsviçre Merkez Bankası beklentilere paralel %0 seviyesinde bıraktı politika faizini, sabit bıraktı. İsveç Merkez Bankası'nda da burada 1.75'lik bir oranı takip ediyoruz. Orada da İsveç Merkez Bankası'nda da bir sabit bırakım söz konusu. Aslı daha çok su kaldırır götürür. Hakikaten epey de konuşacağız gibi duruyor. Sadece bu haftayla sınırlı değil. Çünkü hakikaten 5 yıllık tahvil faizlerindeki zayıf talep, bu vadede faizin 2007'den bu yana ilk kez %5'in üzerine çıkması gibi birçok sarsıntı var, türbülans var. Değerlendiriyor olacağız. Efendim araştırma masasını şimdilik noktalıyoruz.

0: Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizlerle birlikte. Sertaç hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Sertaç, içeriye değineceğim. Programın büyük bir kısmını içeriye ayıracağım ama önce şu küresel piyasalardaki tahvil satışlarıyla başlamak istiyorum. Hakikaten ana günden bu sabah da yine tahvil piyasasındaki sert satışlar öne çıkıyor ki bir tarafta Fed'in faiz arttırım beklentileri güçlenirken tahvillerin de derinleştiğini takip ediyoruz. Yönetmenimden grafiğimiz var, onu rica edeceğim. Şimdi ancak gelişen ülkeler bağlamında biraz değerlendirelim. Şimdi baktığımızda bu grafikte 2013 ve 2022 şöyle bir gri sütun içerisine alınmış bulunmakta. Nedir bu? Aslında gelişen ülkeler bu kez ABD tahvillerindeki sert yükselişe rağmen sarsılmıyor. Neden? Çünkü Haziran sonundan bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizi 0.6 puanlık bir yükseliş kaydetmiş. 2013'teki taper tantrum ve 2022'deki Fed'in sıkılaşmasında tam da aslında bu yaşanmıştı. Orada görüyoruz ki özellikle burada mesela beyazla göstermiş olduğumuz eğri ABD 10 yıllıklar, turuncu ile göstermiş olduğumuz ise gelişen ülkeler faizinden bahsediyoruz. Şimdi buradaki ana hikaye 2013 civarındaki ABD tahvil faizleri yükseldiğinde EM spreadlerinin belirgin bir şekilde yükseldiğini de görüyoruz bu grafikte. Yani ABD'den gelen faiz şoku gelişen piyasalardaki risk algısının yükselmesi ve borçlanma maliyetlerinin artması anlamına geliyordu. 2022'de de benzer bir hareket var burada. Fakat bugün 2026'ya gelindiğimizde bir ayrışma var. Beyaz yukarıya, yani ABD 10 yıllıklardaki getiri oranları yükseldikçe gelişen ülkeler %2 civarına kadar geriliyor. Şimdi bunu sana sormak istiyorum. Yani bu buradaki farkı 2013 ve 2022'de yaşanan benzer tabloyu yaşamıyoruz. Bu bize bu bir umut mu? Gelişen ülkeler, piyasalar dirençli kalıyor. Nedir bunun ana sebebi?
2: Birinci sebep aslında umut. Neden umut? Çünkü kartlar yeniden dağıtılıyor. Türkiye'nin hani jeopolitik konumundan başlayarak anlattığımız savunma sanayine eklediğimiz bir konjonktür var ya, bir kere bunun gibi ülkeler ayrışacaklar. Yani doğru kartlarını oynayan, dönemi doğru virajları dönebilen, işte Brezilya mesela buraya adaylardan bir tanesi. Bizden çok daha iyi durumda ama önemli bir seçim var. Bakalım nasıl geçirecekler. İşte diğer tarafta bakıyorsun, Hindistan çok büyük oynuyor. Yani hani Hindistan'ın özellikle yapay zekaya entegrasyon süreci çok sert geçiyor. Bizde yapay zeka entegrasyonu yok. Fakat bölgesel olarak finansal merkez olma, ki son dönemde yaşadığımız olaylarla birlikte tekrar onu bir regüle ediyoruz. Tekrar bir toparlıyoruz. Yan tarafta baktığında depo antrepo işlemleri başta olmak üzere lojistik. Diğer tarafta baktığında özellikle altyapı. Çünkü enerji bundan sonra çok önemli ve enerjinin altyapısı Avrupa ve Amerika'da eski. Bunların yenilenme süreçleri gibi yerlerde özellikle gelişmekte olan ülkelere doğru bir akış var. Fakat ABD 10 yıllıklarında niye böyle bir reaksiyon var? Yani hiç neredeyse aşağı çekemediler. Basınçın mücadelesine rağmen, müdahalesine rağmen. İşte Japonya'da aldığı reaksiyonu neredeyse burada hiç alamadı. Aslında ana konu şu. Gitgide likidin iyice piyasadan çekildiği bir çöllüğe doğru ilerliyoruz. Yapay zeka önce karları talep etti, aldı. Şimdi parayı istiyor. Yani yatırımları talep ediyor. Üstüne gidiyor, Avustralya doları cinsinden de borçlanıyor. O yetmiyor, dönüyor başka yerden de borçlanıyor. Ve sen orada Amerika'ya 10 yıllık 5 ile borçlanacağına, işte 30 yıllıklarda mortgage'ı sapabilecek kadar faizlerin yukarıda olduğu bir yerde dönüyorsun. X bir yapay zeka şirketine 9.2'den veriyorsun. Yani bu arada aradaki risk de şöyle. Hiç kimsenin özellikle bak en önemli sorunlardan bir tanesi güven. Yani sosyolojiye giriş 101 işte yani. Güven bozuldu mu bütün mekanizma bozuluyor. Şimdi senin Amerika'ya borç verme dirayetin bozulduğu andan itibaren sen hem buradan bir çıkış ve işte faizi yukarıya talep ediyorsun hem de dönüyorsun. Diğer tarafta çok daha güçlü olduğunu düşündüğün bir yapay zeka şirketi popüler olarak işte hangisini koyarsan koy bunun neredeyse 1,5 katına borçlanıyor. Şimdi ona borç vermek daha rentable geliyor ta ki ne zamana kadar? Ta ki bu yapay zeka şirketleri bütün likidi emineceye kadar. Ben finansal piyasalarda bir kriz bekleme nedenim bundan kaynaklı. Eşyanın tabiatından kaynaklı olarak şöyle anlatayım konuyu. Finansallaşma, sermaye daha doğrusu üretimin önüne geçerse, bu yapay zekada da aynı, normal bacası tutan fabrikada da aynı. Üretimin önüne finansallaşma geçtiği dönem sonbaharıdır piyasaların. Artık o sonbaharın bir yerde patlaması olacak, bir yerde kış olacak.
1: Öyle bir durumda şu anda yansımıyor, makas o ayrışıyor ama ciddi anlamda da bir risk getirir mi gelişen ülkeler?
2: Bence şöyle, riskten ziyade paranın çok bol olduğu bir dönemden de geçiyoruz. Belki dünya tarihinin en çok para basıldığı dönem, belki değil. Hani bizim ölçebildiğimiz en büyük para basıldığı dönem. Burada risk iştahındaki en büyük sıkıntı, para merkezileşiyor. Yani para tabana yayılıp herkesin elinde dolaşan bir enstrüman olmaktansa belirli güruhların elinde birikiyor. Hani diyoruz ya, cini kat sayısı çok bozuldu. Bu sadece cini kat sayısı ya da akademik dille anlatabileceğimiz bir şey değil. Çok ciddi bir işte teknofeodal dedikleri yerlere doğru para akıyor. Şimdi bu adamlar öyle böyle o merkezde kalmaya devam edecek. Kriz yaşasalar bile o merkezileşmenin güçlendiğini göreceğiz. Yani evet, paranın toplandığını daha fazla göreceğiz. Onlar dönüp gelişmekte olan ülkeleri zaten gene domine ederler. Gene yatırım olur. Buradaki önemli konu şu, yapay zeka ne hızla entegre olacak bu ülkeler. Yani işte Türkiye, Brezilya, Hindistan, dönüyorum diğer tarafta Avrupa ülkeleri. Avrupa'nın en büyük sorunu ne? Yapay zeka yarışında hiç yoklar. Yani biz Avrupa'yı konuşuyoruz. Evet, karlılıklar belli bir oranda korunuyor diyoruz. Fakat daha geçen gün işte başına gelen, yani artık Çin'e neredeyse yalvarıyor. Yani kendin gönüllü olarak lütfen araba gönderme falan noktasına geldi. Evet. Geldiğimiz dönem çünkü üretimle baş edebileceğim bir dönem değil ve yapay zekaya entegre olmayanlar, aynı sanayi devrimini ıskalayanlar, aynı coğrafi keşifleri ıskalayan ülkeler kapsamında kalacaklar. Yapay zeka çok büyük bir dönüşüm. O yüzden orayı biraz daha bekliyor olacağız yani.
1: Şimdi gelelim mi içeriye? Gelelim. İçeride Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Anadolu Ajansı'ndan geçen haberi de sabah aktardık. Şimdi özellikle burada atılan adımlar var ama yatırımcı, özellikle satış emri vermeyen yatırımcı bugün ne yapacak? Yani çok büyük bir belirsizlik var. Paramın tamamını mı alacağım, ne yapacağım? Bununla ilgili bilgilendirmeye ihtiyaç var. Bu ilk soru.
2: Şimdi birinci sırada zaten önceki hani ilk aşamayı geçtik. Tespitler.

0: neyi inşa etmeye çalışıyorduk? Konvansiyonel bankacılık zaten Türkiye'de çok önemliydi ama finansal piyasaların çeşitliliği, konvansiyonel bankacılığın yanına işte para piyasası fonları, PYŞ'lerin güçlenmesi, aracı kurumların buna yakın enstrümanlar üretmesi, kira sertifikaları gibi alternatif yatırım ürünlerinde koyduğumuz konvansiyonel bankacılığın öneminin her zaman devam etti ama yanına alternatiflerin büyüdüğü bir piyasa inşa etmeye çalışıyorduk. Geldiğimiz bu noktada herkes şu an ne yapıyor? Başlangıç noktası mevduata geri dönüyor. Para piyasası fonlarından kaçabilen.
1: Dövize dönen var mı?
0: Dövize dönen yok. Döviz refleksinin daha olduğunu görmüyoruz. Ama tabii ki bu da şöyle bir süreç. Bu da no up diyorsun. Sen başlangıç noktasından sonra belki birkaç ay sonra bir daha bir reaksiyon göstereceksin. Ama ben henüz hani dolar reaksiyonu ya da bir euro reaksiyonu zaten oluşmuyor bizde. Dolar reaksiyonunun o derece güçlü olacağı kanaatinde değilim. Hala TL'ye güven kasının güçlü kalacağı kısımdayız. Ancak buradaki ana konulardan bir tanesi şu, sen tekrar konvansiyonel bankacıda parayı doğru çekiyorsun, güçleniyorsun fakat para kredi kanallarına akmadığı için bu sefer yine bir yerde gene bir merkezileşme sorunu yaşıyorsun. Bu neyi getirir? Bugün yarın ÖST ile dönen çok fazla şirket var. Bir kere bu ÖST piyasası para piyasası fonları üzerinden dönüyordu neredeyse. Bu PYŞ'ler üzerinden dönüyordu. ÖST'lerde ciddi sıkıntı yaratır. O yüzden buranın ivedilikte çözülmesi, en azından güven aşılanması ve içerideki yatırımcıya da bir yol haritası çizilmesi lazım. Tabii ki bugünden yarına paralarını alsa keşke yatırımcılar ama anladığımız kadarıyla konu beklentilerden büyük. Yani bu şöyle küçümsenmemeli. Para piyasası işte fon piyasasının %10'u ama kümülatif etkisi büyük bir %10'u. Hani diyoruz ya %10'unu etkiliyor daha büyük fonlar var diye. O kadar çember genişledi ki ve bir miktar güven problemi yaşandı ki hızlılıkla açıklamaların gelmesi çok değerli olacak.
1: Yatırımcının bir sorusu. Para piyasaları fonlarındayım. Devam etmeli miyim? Bu karmaşada diğer o götürü tarafında olan para piyasaları fonlarındaki farkla benim para piyasası fonuna yapmış olduğum getiri farkı ne açıklıyor bize? O şirketler neye yatırım yapıyordu, bana getiri sağlıyordu? Benim para piyasası fonum bana garanti veriyor mu?
0: Ters repo işleme giriyordu işin içerisine işte. Orada bir ince hisse bacağı giriyordu işin içine. Ondan kaynaklı da makası açılıyordu. Çok basit anlatıyor. Hep hatırlattığım bir şey var. Parabolik bir yükseliş varsa, diğer rakibine rağmen siz daha fazla kazanıyorsanız o para sizde emanet olabilir. O masayı terk etmediğiniz takdirde.
1: Sen bunu konuşmuşsun bu programda.
0: Evet, parabolik yükselişler beni çok korkutur. Yaşadığımız konu bunlardan bir tanesi. Para piyasası fonlarına güven tabii ki devam. Yani orada bence hiçbir sorun yok. Bu işi gerçekten net anlamda yapan çok fazla insan var ve para piyasası fonları size hem likit tutup fırsatlardan uzaklaştırmayacak hem de hamle yapabilme şansından kaynaklı olarak da diğer piyasaya da entegre takip etmenizi sağlayacak bir sistem. Yani bence o free olmanız, rahat olmanız da bence bu dönemki en büyük lükslerden bir tanesi. Kesinlikle. Ha kafanız çok mu karışık? Bankalarda yine bilanço sorununa geldik. Hani 9 aylıklar kapanacak. Faizlerin bir miktar daha yukarıda, bilançoların bir miktar daha iyi olacağı, iyileştirileceği bir döneme giriyoruz. Orada mevduatınızı 3 aylık bağlayıp gene vade sonu bekleyebilirsiniz. Ama ben hani özellikle hisse senedi piyasasında geldiğimiz şu fiyatlarda acayip iskontolar görmeye başladık yine. İyi ki atlar var. Yani iskontonun olduğu bir noktadayız. Şimdi böyle bir hikaye varken, gözlerimiz BIST 30'a doğru kayıyorken, artık tekrar endeksin bize kılavuz olma özelliğini ön plana çıkaracakken, hani hep konuşuyorduk ya, ya bizim şirketler tamam bizim borsayı da 3-5 şirket götürüyor ama altında yapay zeka hikayesi yani bir SK Hynix bir Samsung yaratamıyoruz. Hani bilmiyorsak yapay zeka ile finans yaratmayı gibi bir şakayla söylüyorduk. Şimdi orası bir entegre oldu. Biz daha böyle endeksle beraber hareket edebilecek bir borsaya sahibiz. Hatta dünyada belki burası oturursa en böyle endeks ve BIST 30 entegrasyonunu sağlayan yer olabilir. Çünkü diğer tarafta hala işte muhteşem yedili, SK Hynix, Samsung işte diğer borsalara baktığında da birkaç şirketin hamlesi var. Biz biraz daha genele büyük hisselere, blue chip'lere yayabileceğimiz bir yükselişin eşiğindeyiz bence. O yüzden de para bende kalsın, mümkünse TL'de kalsın ama hamle yapayım. Dolara dönecek miyim? Dolara şundan döneceğim bir miktar. Benim hala yapay zekada bir tur daha yukarıya gidebilecek bir rally beklentim var.
1: ABD hissesine döneceksin.
0: Evet, spot hisse taşıyacağım yani spot dolar değil. Orada da
1: ne kadar pay ayırıyorsun öyle bir
0: o durumda? O risk iştahına göre değişir ama mesela orta bugün
1: risk bugün bir yatırım
0: ya içerisinde. Bugün Çin'le görüşmeler. Zaten bence en önemli nokta Nvidia'nın özellikle kaderin içi. Çünkü Nvidia o pazarı bir açabilse biraz daha bilançoda taşıyabilecek bir ucuzluğa da bence ulaşacak. Ben yapay zekadaki o fırtınadan önce, o likit krizinden önce bir tur daha S&P'nin 7900 sert bir yükselişine. Orada da aynı bizde geri kalıyorum refleksiyle piyasaya koşan yatırımcıyı bekliyorum. Hı hı. O dönem bakacağız. Zaten Şunu hiç unutmamak lazım. Bir şey zirvedeyken böyle müzik en hani hat noktasındayken tedirgin olmaya başlamak.

0: lazım. Şu an Amerikan endeksleri bence alınacak seviyelerde.
1: Peki şimdi Sertaç, bugün doğru hisse seçimi ne ifade ediyor? Yani cazip seviyeler görüyorum dedin. Bir yatırımcı bugün Borsa İstanbul'da yatırım yapacakken ilk 3 olmazsa olmaz kriteri neye bakıp da seçmeli?
0: Ben hemen sayayım sana. 1. 5 sene sonra o şirket orada olacak mı? 2. Patron kim? Artık bunlar çok önemli. Ne yapacak? İleriye dönük planları
1: patronun
0: ne?
1: Patronun kim derken mesela neyden bahsediyorsun?
0: Beşiktaş teknik direktörü değişti. Bak Beşiktaş'ın oyunu nasıl değişti. Yani hani kimlik nasıl etkiliyor? Seni yönetecek kişi kim? Hı-hı. Bence çok önemli. Yani bir şirketin karar mekanizması. Çok iyi bir şirketi mahvedebilir yönetim. Yani işte biraz önceki örnekten, futboldan örnek veriyorum. Beşiktaş'ın kadrosunda muazzam değişiklikler olmadı 2 sene. Ama müthiş bir teknik direktör değişikliği oldu. Hı-hı. Bunun yansıdık. Önder Özen'le birlikte bu hamle geldi. Patron benim için o. Şirket çok iyi olabilir. Patronun ne yapacağı çok önemli. Geri alım programları yapmaya başladı şirketler. Bunlar çok değerli. Bir oturacağız bunlara, tekrar bakacağız. 5 sene sonra burada olup olmayacakları çok değerli. Yani şu an için aktif bir şirket olabilir.
1: Onu nasıl anlayacağım?
0: Şu anki değişen dünyada bu geçer akçeme bu işler. Yani Nokia'ya yatırım yapmakla Apple'a yatırım yapmak arasındaki fark gibi döneminde. Nokia hala belki zirvedeki en çok telefon satan, hani adet başına telefonu satan şirket ama Apple'la yarışamadı. Neden? Apple bize bir telefon satmıyor. Bir cloud sistemi satıyor. Sen o sistemin dışına çıkamıyorsun. Kulaklığından store'una, uygulamasından bilmiyorum. Telefonla konuşmaktan daha fazla. Yani bizim gibi sektörel olarak telefon konuşması gereken insanlar hariç bu telefonla kullanmak için bunu, yani konuşmak için kaç kişi kullanıyor bu? Herkes başka bir şey kullanıyor. Video izliyoruz. İşte şeylere giriyoruz. O yüzden bu entegrasyon, yani yapay zeka ile entegre olabilecek şirketler, enerji şirketleri, savunma sanayi, petrokimya, bizim güçlü kaslarımız, bunlar devam edecek. Mesela Tüpraş yoruldu mu diyoruz. Bak 380 civarlarında hatırlarsan %4'tü yanlış hatırlamıyorsam. Bir yabancıya iskontoyla mal verildi. Oraya doğru geri çekildikçe gene Tüpraş'ta alım fırsatı. Neden? Üçüncü çek bilançosu da iyi gelecek. Çünkü rafinerilerde ciddi zarar var. Rusya Avrupa'yı topyekun diz çöktürmeye çalışıyor. Kış kaynaklı. Trump bir taraftan diyor ki ben ihracatı bir keseyim. Avrupa iyice bir sıkışsın. Ya herkes şu an Avrupa'nın üstünde bir boyun eğsin baskısı içerisinde. Şimdi böyleyken Tüpraş'ta bilançoların bozulmasını beklememek lazım. Ya da daha düne kadar altyapısını tartıştığımız Amerika'nın altyapısına bizden ülkelerden giden var. İşte Borusan var, Astor var. Bunların bilançoları da iyi geliyor. Bunları takip etmek lazım. Ve bence ziyadesiyle ucuzlayan bir bankacılık sistemimiz var. Biraz önce ne dedim? Konvansiyonel olarak bankacılık güçlenecek tekrar. Para oraya akıyor tekrar.
1: Sertaç çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Seninle daha uzun ayrıntılı yine program yapacağız. Bakalım bu fonların hikayesini, gelişmeleri an ve an aktarıyor olacağız. Efendim programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik Çoğulusu ile devam ediyoruz. Ekonomi Müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, günaydın.
2: Günaydın, sen de hoş geldin.
1: Evet, hoş bulduk. Günaydın da demeyeyim artık, biraz öğleye doğru geliyoruz ama son dakikamız var. Masak yatırım fonlarının TEFAS üzerinden ilişkilendirmesine yönelik savcılığa iletim gerçekleştirdiğini söyledi. Son dakika ekrandan gittiği için, evet. TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemdeki pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. An ve an buradaki haber akışlarını takip ediyoruz.
2: Evet, şu anki tartışmalı fonların bazıları 2021'de halka açılmış, yani TEFAS açılmıştı. Ondan önceki işlemleri de açıkçası şu anda gözetim altına alınıyor. Onlar da incelenecek. Bakalım, sonuçları biz de takip edeceğiz.
1: Peki, o zaman şöyle hızlıca. Bir tarafta da ben yokken burada 23 Eylül'de ara görünüm, ekonomik görünüm raporu yayınlandı OECD'den. Ben bu tarafa biraz bakacağım.
2: Ben de biraz piyasalarda tahvil ve hisse tarafındaki korelasyona bakacağım. Normalde 60-40 stratejisi vardır. 60 hisse, 40 tahvil. Tahvil tarafı yatırımcısına son dönemde çok güldürmüyor. O 60-40, 80-20'ye mi dönüyor? Son tercihler, yatırım tercihleri neler, onlara bakacağım.
1: Bir önceki programda şunu dedim. Yen piyasalarındaki tahviller daha dirençli kalıyor. 2013 ve 2022'deki o yükselen ABD tahvillerine nazaran belki biraz teyit geçebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım, ayrıntıları merak ediyoruz. Başlayalım grafik tüellosu. Başlasın diyoruz. Efendim, şöyle bir öncelikli olarak OECD'nin ekonomik görünüm raporunu, ara raporunu takip ettik ki ana mesaj aslında Eylül ayında küresel ekonomide iki farklı hikaye işaret etmişti. Büyüme tarafında 2026 için daha çok beklenenden daha dirençli bir tablo varken OECD küresel büyüme tahminini özellikle 2.8'den 2.9'a yükseltmişti. Şimdi OECD'nin temel mesajına bakacak olursak burada küresel ekonominin enerji şokunu ilk aşamada beklenenden iyi karşıladığı, ancak bunun bedelinin daha yüksek ve daha uzun süreli enflasyon ile 2027'ye taşınan büyüme baskısı yönünde olduğuna dair işaret ediyor. Hemen şöyle bir bakalım enflasyonda. G20 manşet enflasyonu Haziran 2026 ekonomik görünümle Eylül 2026 ekonomik görünümü arasında yükseliş söz konusu enflasyonist baskılarda. Özellikle burada 2025'teki OECD'nin 3.4'ten G20 manşet enflasyonunu 2026'da 4,1'e çıkması, ardından ise 2027'de 3.6'ya gerilemesini bekliyor. Yani Eylül tahminini gösteren burada turuncu çizgiye baktığımız zaman 2026 son çeyreğinde yaklaşık %4,4 ile birlikte zirveye işaret ettiğini söylüyor bize. Ve sonrasında da bir düşüş beklentisini aktarmış oluyor. Ancak 2027 boyunca Haziran tahmininin de üzerinde kaldığını söyleyen bir grafik. Hemen diğer grafiğe geçmek istiyorum. Burada aslında küresel büyümeye baktığımız zaman, küresel büyümede, gayri safi yurt içi hasıla büyümede enerji şoku özellikle ilk anda ekonomiyi korkulduğu kadar da sert bir şekilde vurmadığını ama beklenenden daha uzun bir soluklu vuruş olduğunu da söylüyor bize, bir tahribat yarattığını. Hane halkının özellikle tasarruf tamponları, diğer tarafta şirketlerin stokları sonsuza kadar bu şoku absorbe edemeyeceğini düşünüyor OECD. Yüksek enerji fiyatlarıyla reel gelirler aşındırırken yüksek faizlerde talebi bir şekilde sınırlayacak. Bu nedenle büyümeye baktığımız zaman özellikle büyüme üzerinde 2026 sonu ile 2027 başında daha belirgin bir hale gelmesi bekleniyor. 2025'te 3,4, 2026'da 2.9, 2027'de

0: 27'de ise 3 olarak belirlenen bir tahminde söz konusuydu daha öncesinde. Bakalım ayrıntıları göreceğiz ama şu anda evet şoklara daha dirençli bir dünya ama uzun soluklu da bir direnme gerektiğini de söylüyor rapor bize.
1: Enflasyon beklentileri de oldukça yukarı yönlü revize edilmiş. Hı-hı. Aslında bunun da biraz sonucu olarak tahvil piyasasında son günlerde, son aylarda daha doğrusu bunu burada grafikte ölüsünde de bolca konuştuk. Çok ciddi bir satış dalgası var. Dün de özellikle hem petrol piyasasında beklenen olumlu gelişmelerin gerçekleşmemesi hem de Amerikan ekonomisine dair gelen PMI verisinin Amerikan ekonomisinin oldukça güçlü seyrettiği ve enflasyon baskılarının giderek arttığına dair işaret vermesiyle birlikte tahvillerde satış dalgası dün itibariyle biraz daha hızlandı. Peki bunun sebebi ne diye, bunun sonucu ne diye baktığımızda tahvil yatırımcıları aslında tahvilden biraz da kaçmaya başladılar. Daha doğrusu tahvillerin portföylerdeki dengeleyici unsur olma işlevi eskisi kadar gerçekleşmiyor. Bunun sonucu olarak da yatırımların payı içerisinde, yani portföylerin içerisindeki tahvilin payı yıllar içerisinde geriliyor. Normalde 60-40'dan 82'ye 80,20'ye dönüyor diyoruz. Burada bahsettiğimiz 60-40-80-20 ne diye baktığımızda o aslında yatırımların hisse ve tahvil arasındaki portföyünün nasıl böldüğüyle alakalı genel bir kural. Bunu tabii ki doğrudan izleyen yok ama piyasalarda genel kabul edilen kural şuydu. Toplam portföyün %60'ı hisselerden, %40'ı ise tahvillerden oluşsun. O %40'lık tahvil böylelikle %60'lık hissenin riskini dengelesin. Bu ikisi çünkü birbiriyle tarihsel olarak ters korele gidiyor. Yani hisseler düşerse tahviller yükseliyor, tahviller düşerse hisseler yükseliyor. Ve bu da yatırımcılara belli bir hedge imkanı sağlıyor. Ancak son yıllarda bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Özellikle hisselerin düştüğü dönemde tahvillerin ters korelasyonla yükselmediğini, yani faizlerin de düşmediğini aynı şekilde orada da ters bir sonuç var. Onun gerçekleşmediğini ve yatırımcıların 60-40 pozisyon alan yatırımcıların kaybettiğini görüyoruz. Bunun sonucu olarak da artık 80-20'lik bir yatırım dağılımı öne çıkıyor. Bloomberg Intelligence'ın bir rakamlarını kullandım burada. Son dönemde ETF'lerdeki sabit getirili varlıkların oranı, yani bunda tahviller de var, bunda kısa vadeli bonolar da var, bütün sabit getirili mevduat da var. Bunların oranı %16'ya kadar gerilemiş durumda. Evet, burada zaten hiçbir zaman %40'a çıkmamıştı. Maksimum çıktığı yer %24'ler civarında. Ancak son yıllarda özellikle pandemi sonrası dönemdeki gerilemenin trendini görüyoruz. Şu anda %16'ya kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde de bunun gerilemesinin devam etmesinin olası olduğu belirtiliyor. Peki bunun sonucu olarak bu neden gerçekleşiyor diye baktığımızda aslında az önce söylediğimiz bu stratejinin yatırımcılara kaybettirmesi. Özellikle 2026 yılı bu açıdan bu stratejiyi izleyen yatırımcıların kaybettiği bir yıl oldu. Grafiğin daha sağ tarafına baktığımızda yani bu sene Ocak ayından itibaren 4 ay boyunca %60-40 stratejisinin aylık performansının negatif olduğunu görüyoruz. Özellikle savaşın başladığı Mart ayında hem hisselerin hem de tahvillerin değer kaybetmesiyle buradaki yatırımcılar çok ciddi bir aylık kayıp yaşadılar. Dolar bazında %4'ün üzerinde kayıp gerçekleşti. Daha sonraki aylar toparlansa da son 4 ayın 3'ünde burada negatif bir tablo var. Ve bunun sonucu az önce bahsettiğim gibi yatırımlar büyük oranda hisselere dönmüş durumda. Peki bunun uzun vadeli sonuçları ne olacak diye baktığımızda aslında tahvillerin hedge mekanizması eskisi gibi çalışmıyor diyoruz ama yatırımcılar buna karşılık olarak hisselerin payını artırarak buna karşılık veriyorlar. Bu da onların aslında olası çalkantılardan, piyasa oynaklığından daha fazla etkilenmeleri ve bu çalkantılara daha fazla maruziyetlerin artmasına sebep olacak. Olası bir S&P'de ya da Avrupa'da borsalarda yaşanacak sert çalkantı yatırımcıların kayıplarını artıracak ve buna karşı bir hedge mekanizması da kısa vadede bulunmuyor. Onun dışına baktığımızda tahvillerdeki bu düşüş büyük oranda sabit getirili varlıkların da kendi içerisinde daha kısa vadeli para piyasası fonlarına ya da kısa vadeli hazine bonolarına kaydığını görüyoruz. Bu da oradaki çalkantı, özellikle faizlerin artmaya başladığı dönemde bu işe yarıyor. Ancak faizler tekrar düşüş, yani merkez bankaları faizleri tekrar düşürmeye başladığında buradaki getirilerin de hızla azalacağını ve burada bu paranın kendine gidecek yeni bir adres bulmak zorunda olduğunu bize yansıtıyor. Tüm bu resme baktığımızda artık 80-20'lik bir portföy dağılımı söz konusu. Burada özellikle yapay zeka firmaları kaynaklı olarak borsalarda yaşanan rally burada belirleyici oldu. Tahvil getirileri daha kısıtlı kaldı ve yatırımcılar bir süredir buradan para kaybetti ama bundan sonra bu hisselerdeki bu ağırlıkta kendi içinde ayrı bir risk oluşturuyor diye vurguluyorlar.
0: Peki bakalım 60'a 40 bu kez 80'e 20 ifadesine doğru döndürülüyor. Şu değişen koşullar içerisinde Mehmet Filoğlu da sizlere aktarmış oldu. Efendim grafik düellosunda noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu.
3: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında dünkü seans sonu küresel dalgalı piyasa hareketlerinin bugüne de sarktığını gördük. Brent'e yukarı yönlü seyir devam ediyor. Küresel tahvil faizleri ise neredeyse rekorlara yakın seviyede ilerlerken bir de bugün başkana beraber bakalım dilerseniz. Haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında içeriden haber akışları gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. Ve öncelikle bakıldığında ise EBRD Türkiye'den büyüme öngörüsü geldi. EBRD Türkiye'nin büyüme tahminini %3,5'tan 3'e çekmiş bulunmakta. 2027 yılı için kurumu %4'lük bir büyüme öngörüsünü de sundu. EBRD bölgesinin tamamında ise toplam büyümenin 2026 yılında %2,5 olması, önümüzdeki yılki tahminlerde ise %4'e hızlanması beklentiler dahilinde ederken bir de içeriden bir diğer başlığa bakalım. TÜİK tarafından sektörel güven endeksleri geldi ve bakıldığında bir ayrışmanın da olduğunu gördük. Güven endekslerinde Eylül'de hizmet sektörü aynı kaldı. Perakende ticaret sektöründe %1,1'e varan yukarı yönlü bir seyir varken inşaat sektöründe ise %0,2'ye varan bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Şu anda bir son dakikamız ekranlarımızda var. Küresel tahvil faizlerinde dün dalgalı seyri görmüştük. Bugün bakıldığında ise Amerikan 10 yıllık tahvillerinde faiz %5,14 seviyesi ulaşarak 2027 yılından bu yana en yüksek düzeyini kayıtlara geçti diyelim ve rekoru görmüş bulunmakta. Evet, buradan son başlığımıza geçildiğinde yurt dışından bizi karşılıyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi Martin Kroşe'den bir haber geldi ve kendisi diyor ki Avrupa'da ekonomi beklenenden daha dayanıklı, faizler artarsa bile bu konuda şoklara hazırlıklıyız mesajını verdi.

0: Evet, içeride ve dışarıda bu denli yoğun bir gündem varken tahvil faizlerine yukarı yönlü bir seyir var. Brent'te ise hala bir güçlenme var diyorken bir de içeri tarafa bakalım. Çünkü bugünün başlıklarında içeriden gelecek kritik bir toplantı haberi de fiyatlanmalara etki etmiş bulunmakta değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün ve yarın olmak üzere fon yatırımcılarının haklarına ilişkin kritik bir toplantı yapılması beklentiler dahilinde diyelim. Aslında 7 tane portföy şirketi 131 fona dair de ilişkin tahsiye ve ödeme süreçlerine dair açıklamaların ve önlemlerin alınabileceğine ilişkin bir toplantı kararında alındığı bu sabah açıklandı. Bugün ve yarın toplantıdan çıkacak mesajları takip edeceğiz diyelim. Şu an Borsa İstanbul tarafına bakıldığında 13.109 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor. %1'e varan bir geri çekilme olduğunu izliyoruz ve sektörel bazda kayrışmayı biraz daha göz gezdirdiğimizde tüm sektörlerin aşağı yönlü seyrinin bu sabah saati devam ettiğini izliyoruz. Aslında açılışımız 13.171 puandan bir fiyatlanma hakimdi ve %0,60'a varan bir geri çekilme vardı. Fakat bu kritik toplantı haberi sonrası ve MASAK'tan gelen yeni açıklamalar sonrası sektörel tarafta düşüşlerin olduğunu gördük. Burada en büyük düşüşlerden bir tanesi maliye endeksten geldi. %2'nin de üzerine bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Onu turizm, banka, sanayi ve ulaştırma tarafı izliyor diyelim. Şimdi bakıldığında MASAK tarafından da açıklamalar geldi. Fon tasfiye süreci öncesinde 21 Eylül itibariyle bu tarihte 2,5 milyar liraya varan yakın işlemde teşebbüslerin durdurulduğunu MASAK açıklamış bulunmakta derken bir de buradan küresel para piyasalarına bakalım. Dün aslında dalgalı bir seyir var diyorduk. Dolar endeksine bakıldığında 101 seviyesinde bir fiyatlanma hakim. 100 seviyesinin üzerine çıkan bir hacim olunca tabii burada ise dolar çaprazlarında bir geri çekilme olduğunu da izlemiş bulunmaktaydık. Şu an euro dolar çaprazında 1.14'ün altına sarkan bir fiyatlanma hakim. Sterlin dolar kuruna bakıldığında 1.32.43 seviyesinden yatay pozitif işlem hacmi geçiyor. Dolar yen tarafında dün 157 seviyelerini gördük ve bu denli yükselmesinden sonra bir müdahale gelir mi başlıkları da piyasalarda biraz daha yankılanmaya başladı diye ekleyelim ve buradan Avrupa borsalarındaki açılışa beraber bakalım. Dün Avrupa tarafında negatif bir seyir vardı. Bu sabah saati karışık bir seyirle açılışı izliyoruz. Londra tarafı pozitif ayrışırken Paris, Frankfurt, İtalya, Füstü tarafında negatif bir ayrışma olduğunu gördük. Sabah İsveç Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı geldi ve banka Eylül'de politika faizini beklentiler doğrultusunda %1,75 seviyesinde sabit bıraktı. Bir değişime gitmedi diyelim ve Almanya İFO İşçilikme Endeksi geldi. Endeks Eylül'de 89,9 oldu. Beklenti 89'du yani iş ikliminde beklenti üzeri gelen bir aktivitenin de bu ay gerçekleştiğini izliyoruz diye rakamları yorumlayabiliriz. ABD vadelilere bakıldığında Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında negatif bir geri çekilme olduğunu görürken aslında bugün de Amerikan Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in konuşması gündemde olacak. Yapay zeka, ticari gümrük tarifeleri ve bunun dışında ise aslında yaptırımların da ele alınabileceği beklentiler doğrultusunda gündemi meşgul edebilir derken emtia piyasalarına bakalım. Emtialarda dolar endeksi 101 seviyesinde ilerlerken spot piyasada ons altınsa şu an 4.300 doların da altına sarkmış bulunmakta. Ons gümüş 63 dolar seviyesinde ve Bitcoin tarafına bakıldığında biz 86.000 dolarları görürken şu an bir geri çekilmeyle beraber 84.282 dolar seviyesinde bir fiyatlanmanın da hakim olduğunu, bir dengelenme sürecinde 80.000 doların üzerinde olduğunu izliyoruz diyelim. Amerikan Tipan Petrol ve Brent Petrol tarafında %2'ye varan bir prim olduğunu gördük. Dün aslında 100 doların da üzerine atan bir fiyatlanma Brent'e hakimdi. Şu an 105 dolar seviyesinde bir fiyatlanma olduğunu izliyoruz. Amerika tarafını konuştuk. Şu an bir son dakikamız daha Fed üyesi Williams'dan açıklamalardan geldi. Ve Williams diyor ki enflasyon bir sorun yapacak, çok işimiz var mesajını vermiş bulunmakta. Evet, Focus'ta fiyatlamalar bu yöndeydi. Şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Kentsel dönüşüm sürecindeki son performansı ve potansiyeli konuşmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Başkanı Haluk Sur bizlere eşlik ediyor. Haluk Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Haluk Bey, aslında uzun zamandır gündeme oturan bir konu kentsel dönüşümdeki ivme nereye doğru gidiyor olacaktı. Konuklarımla çok kez konuştuk burada, potansiyeli yansıtabiliyor muyuz? Beklentilere karşılık verebilen bir performans şu an sahada ve çalışmalarda görülebiliyor mu? Çünkü bakıldığında kentsel dönüşümde en kritik sorunlardan birinin finansman maliyeti olduğu konuşulurdu. Diğer taraftansa artan inşaat maliyetleri, yüksek kredi faizleriyle beraber aslında vatandaşın dönüşüme katılımı biraz daha zorlandığının altını çiziyor. Peki son ortama bakıldığında şu an nasıl bir ivme var? Beklentileri karşılayabilen bir potansiyelle mi gidiyoruz? Hızlanması için yeni bir destek mekanizması siz öngörüyor musunuz?
1: Güzel soru, uzun. Süremiz ne kadar bilmiyorum ama
0: hemen bir özetlemek
1: birkaç saat alabilir. Şöyle söyleyeyim, ben biraz farklı perspektiften bakayım. Bir bakışa göre istenen hızda değiliz. Bir bakışa göre hızlandık gidiyoruz. Ama burada esas ayırt edici faktör 2012'de 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamında süreç başladı. Fakat ilk yıllar maalesef tamamen toz duman içinde ve konunun ne olduğu tam olarak anlaşılmadan yıllar zayi oldu gitti. Dolayısıyla bizim için milat esasen 6 Şubat depremi oldu. 6 Şubat'tan bu yana başka bir şey yaşanıyor. 6 Şubat öncesinde de yine biraz özellikle 2020 sonrasında süreç anlaşılmaya başlanınca biraz daha hız kazanmaya başlamıştık. Burada temel hata şu, aslında finansman ve çok önemli bir boyut olmakla beraber biz bir şeyi ihmal ettik. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi ve yaklaşık nüfusumuzun 40 milyonunu ilgilendiren bir süreçti ve projeydi. Ve ağırlıklı noktası da sadece kentsel yenileme değil, deprem riskinden insanlarımızı muhafaza etmek ve onları bu riskin uzağında tutmaktı. Bütün bunları yaparken yeşil dönüşüm kapsamı altında ülkenin enerji verimliliğini yükseltmekti. Bütün bunları yapalım dedik. Bunlar için yola çıktık, gayret ettik. Fakat bir şeyi ihmal ettik. Bu işin en önemli noktası sosyal boyutuydu. Biz insanı ihmal ettik. İnsan, toplum, kent, şehircilik, binalar, yerleşim alanları, yollar, yeşil alanlar, hepsi bunlar güzel kavramlar ama o kadar sadece iş odaklı ve o insanların yaşadıkları bölgelerdeki hayatları, oradaki hatıraları, oradaki yaşadıkları duygular, bunlar o kadar uzun zaman ihmal etti ki fark ettiğimiz zaman biraz geç oldu ama bu yıllara mal oldu. 7-8 sene deyim yerindeyse maalesef iyi gitmedi ama 6 Şubat'tan sonra onun öncesinde başlayan, o sırada da çünkü gerek hükümetin gerek Şehircilik Bakanlığı almış olduğu çok önemli tedbirler var, destekler vardı. Fakat 6 Şubat sonrası özellikle yarısı bizden kampanyasıyla dönüşüm alanları içinde ekonomik gücü olmayan vatandaşlarımız için yeni bir süreç başladı. Yola çıkarken 6,5-7 milyon konutu yenileyeceğiz diye yola çıktık. Bugün itibariyle kentsel dönüşüm kapsamı altına alınmış bina sayısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre aşağı yukarı 2 milyon 750 bin konut gibi. Bunun hemen hemen

0: 2 milyon 350 bini yaklaşık 2 milyon 400 bini tamamlanmış vaziyette. Yani artık süreç başlamış ya bitmiş ya bitme aşamasına gelmiş ya inşaat devam ediyor safhada.
1: Yola çıktığımız beklentinin neredeyse yarısının altında kaldı.
0: Yarısının altındayız ama zaten gerçekçi olmak lazımdı. Yani 10 yılda biz kentsel dönüşümü tamamlayacağız desek gerçekten zordu. Bunu yapmak için çok planlı, öncesinde çok hazırlıklı olmak lazımdı. Öyle değildik maalesef.
1: Peki bu 6,5-7 milyon konutla yola çıktık demişsiniz. Ne zaman bu orana sizce ulaşabiliriz? Uzun vadeli bir plan olması lazım.
0: Bundan sonraki süreçte mesela bu yarısı bizden kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatması önemli bir şey, ayrıntı. Çünkü o kapsamda yaklaşık olarak İstanbul'a 350 binden fazla konut başvuruda bulundu, müracaat var. Bu iyi bir rakam. İstanbul genelinde takriben bizim tahminlerimize göre 2 milyon, açıklanan rakama göre 1.6 milyon konutun yenilenmesi söz konusuydu. Bugün itibariyle kapsam altına alınmış olan konut sayısı yaklaşık 1 milyon 275 bin gibi. Bunun hemen hemen 1 milyon tamamlanmış vaziyette. Bunun bir bölümü kişilerin rantı yüksek alanlarda müteahhit sektörüyle anlaşarak kat karşılığı inşaat sözleşmeleri halinde yaptıkları yenilenmeler. İşte mesela karşıda Anadolu yakasında Bağdat Caddesi aksında olduğu gibi ya da Etiler Ulus Levent bölgesinde olduğu gibi. Ama yarısı bizden kampanyası aslında hem bir hibe hem kredi hem de bir taşıma destek paketi. Bu özellikle orta halk gelir grubu ve durumun çok müsait olmayan vatandaşlarımız için çıkılmış bir süreç. Bu anlaşılıncaya da kadar zaman kaybetmiştik ama ben eminim ki bu önümüzdeki bir sene çok daha değerlendirilecek, doğru değerlendirilecek ve bu sayı ikiye katlayacak. Benim kanaatim 2030-2032'ye kadar bu 6,5 milyon konutun çok çok önemli bölümü artık, yani %90 gibi yaklaşık bir oran kafamdan geçeni söyleyeyim, tamamlanmış olur diye düşünüyorum.
1: Yarısı bizden kampanyası aslında bu sene sonuna doğru, hatta bu yarı yılda bitmesi öngörülüyordu. Fakat evet, bir uzatma geldi ki sektör beklentilerine karşılık veren bir cevap da geldi aslında hükümetten. Bir diğer taraftan bakıldığında bu kampanyada mevcut kredi tutarları ve hibeler sizce inşaat maliyetlerindeki yukarı yönlü seyre bir karşılık verebilir mi? Çünkü Temmuz rakamlarına bakıldığında Eylül'de gelen rakam Temmuz rakamları olmuştu inşaat maliyetlerinde. Aylık %1,15, yıllık tarafta ise %28'in üzerinde bir artış olduğunu gördük ve işçilik evet, hala %30'larda katılık göstermeye, endeks artışına devam ediyor. Evet. Peki siz burada bu kampanya dönüşüm hızına katkısının neden olabileceğini öngörürsünüz ve artan maliyetlere kıyasla hibe ve kredi tutarları yeterli olacak mıdır sizce?
0: Devletin burada çok büyük fedakarlığı var. Önceliğini bu konuya verdi. Yani devletin aldığı kararlar, hükümetin aldığı kararlar, yarısı bizden kampanyası, ondan önceki yürütülen bazı finansal paketler, destek paketleri, özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmesine ya da özel sektör üzerinden dönüştürülemeyen binaların dönüşmesine büyük bir hız kattı. Bu yadsınamaz. İstanbul özelinde biz şimdilik bu paketi uygulamakta devam ediyoruz. Fakat bunu zaman içinde, yani belki İstanbul'daki sürecin tamamlanmasıyla beraber Türkiye'nin yine kritik alanlarına yaymakta fayda var. Dediğiniz konuya dönecek olursak da aslında tabii 6 Şubat'tan sonra 11 ili kapsayan deprem bölgesinde acı felaketin yaşandığı alanda 450 binden fazla konutun yenilenmesi söz konusu oldu. İşte tamamlanan, biten, teslim edilme aşamasında olan. Bu süreçte tabii Türkiye'nin inşaat istihdam gücü tamamen o bölgeye kanalize oldu ve oradaki fiyat skalası ya da endeksleri alt üst durumları işçilik maliyetleri yönünden. Fakat şimdi orada biraz daha tabii süreç daha tamamlanma aşamasına doğru yaklaştıkça sektör işçilik anlamında da bir stabiliteye kavuşmaya başladı. Yani enflasyonun karşılaştığımız zaman inşaat maliyetlerindeki artış enflasyonun hala gerisinde. Ama buna mukabil enflasyondan arındırılmış maliyet artışına baktığımızda aslında konut sektöründe, özellikle konut sektöründe artış değil düşüş de var. Eksi yönde hareket ediyor. Böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Aşağı yukarı %2,5-3'ler nispetinde. Yani yine konut satışlarına bakıyoruz. Şeyde kentsel dönüşüm dışında ya da kentsel dönüşümden ayrı olarak Türkiye'de 2013'ten bu yana her yıl 1 milyonun üzerinde, hatta 1 milyon 200 bin üzerinde konut satış söz konusu. Yine bu sene de bu trendi koruyor gibi duruyor. Ağustos arasında yaklaşık 950 bin birinci ve ikinci el konut satıldı Türkiye'de. Bir şeyi yalnız uzak, yani gözden uzak tutmayalım. Aslında kentsel dönüşümde yaptığımız değişiklik, her bina yenilemesi İstanbul özelinde yaklaşık 2 binaya tekabül ediyor. Hmm. Yani iki bağımsız bölüme, bir bağımsız bölümü dönüştürmek için iki bağımsız bölüm imal etmek zorundasınız, inşa etmek zorundasınız. Türkiye genelinde yaklaşık 1'e 3 gibi bir oran var.
1: Peki böyle bir alan var mı Haluk Bey? Çünkü bakıldığında ben aslında sektör temsilcisi konuklarımla programımızda hep yer veriyoruz buna. Sizin de fikrinizi bu konuda merak ederim. Şimdi 1,5 milyona varan bir konutun değişim dönüşüm sürecinden konuşuyoruz İstanbul özelinde konuştuğumuzda. Evet. Yaklaşık 250 ve 200 binlik konutun rezerv alanlara taşınması öngörüsü de sunuluyor. Sizce böyle bir imkan olmalı mı? Rezerv alanlara bir konutun bir kısmının taşınması gerekli midir? Yoksa siz İstanbul'da böyle bir alan olduğu bunu görüp de aynı yerde yapılmasını mı öngörürsünüz kentsel dönüşümlerin?
0: Aslında ya o ya o değil. Her ikisi de sürecin içinde var. Yani yerinde değişim dönüşüm de söz konusu. Ama şehir içi yoğunluklara bakınca İstanbul bize büyük bir şehir olarak biliriz. Evet, ekonomisiyle, nüfusuyla bir dünya yıldızı, ona şüphe yok. Ama İstanbul aslında küçük bir şehir. İstanbul yüz ölçümü 5400 km² civarında. Bunun da hemen hemen yarısı 3000 km² yakını su toplama alanları, göller, orman alanları, yani yerleşim meskun mahalle olmayan alanlar. Dolayısıyla İstanbul 16-17 milyon nüfus 2000-2500 km² içine sıkışmış vaziyette. Yoğun olduğu için İstanbul'un mutlaka deprem riskinin de bertaraf edilmesi açısından özellikle çok yoğunlaşmış alanların desantralize edilmesi lazım.
1: Yani bir rezerv alanı zorunluluğu var mı diyorsunuz?
0: Var. Ve bu muhtemelen de, yani olması gereken de, çok yoğun alanların, yani şimdi sem saymayayım hepsini tek tek, bilen biliyor zaten. O alanların mutlaka seyreltilmesi, boşaltılması lazım. Boşaltılan alanların da şöyle bir düşünce vardı eskiden, birkaç sene öncesine kadar. Fakirin malı zengine peşkeş çekilecek, öyle bir şey de yok. Boşaltılan her alanın kamuya açık alan haline dönüştürülmesi, yeşil alana dönüştürülmesi ya da deprem toplama alanına dönüşmesi söz konusu. İstanbul'un etrafında bir takım yeni uydu kentlerin oluşturulması şart ki İstanbul nefes alabilsin.
1: Şimdi alanları konuştuk. Bir de vatandaş ve müteahhitlerin zorlandığı konuları konuşalım. Şimdi vatandaş gözünden bakıldığında en büyük zorluklardan bir tanesi müteahhitle uzlaşma ve artan maliyetler oldu. Diğer taraftan bakıldığında bugün projelerin önünde sizce en büyük engel ne oldu? Finansman mı, mülkiyet mi, yoksa uzlaşma sorunları mı şu an en acil çözülmesi gereken sorunlardan birer tanesi?
0: Çok önemli bir konu bu. Ben bir müddettir, aşağı yukarı son 3 senedir Orta Asya ülkelerinde farklı sektörlerde bir takım girişimlerim oldu. Bu arada tabii mesleğimiz itibariyle kentsel dönüşümden, gayrimenkul sektörüne, inşaat sektöründen kopmadım. Ve bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'nin önündeki, kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel aslında finansman olmadı yıllar boyu. Ya ne oldu? Mülkiyet oldu. Orta Asya ülkelerinde eski Sovyetler Birliği zamandan gelme, hatta şu anda İngiltere'de bile halen öyle, toprak mülkiyeti devlete ait. Dolayısıyla üst kullanım hakkı şahıslarda 49 yıllık kiralamalar halinde ya da 49+49 yıllık kiralamalar halinde devlet kentsel dönüşüm yapmak istediği alanda kişilerin yapmış oldukları yatırımların ya da kullanım hakkına sahip oldukları konutların dönüşüm sırasında kaç sene hakları kaldıysa değerleme rakamları üzerine o rakamı verip iade edip oradan çıkartarak kentsel dönüşüm sürecini çok hızlandırabiliyor. Bu Türkiye'de maalesef 10 metrekarenin bile yıllara sari mahkemelere gitmeye ve işi durdurmaya, duraklatmaya sebep olduğunu hep yaşadık, gördük. Maalesef.
1: Aslında bu tarafta bakıldığında böyle sorunlar var. Vatandaşın da biraz daha kentsel dönüşüm tarafındaki bu değişimle beraber kiralık konut bulma sıkıntısı da vardı. Evet. Bu soruna dair de bir çözümün geldiğini son zamanlardaki açıklamalardan gördük.
0: Görüyoruz.
1: Şu an bir son dakikamız ekranımızda var. Hemen dillendirelim. Brent petrolde %3'e varan bir yukarı yönlü seyir var. Şu an itibariyle 106 doları aşan bir seviye olduğunu Brent petrol tarafında gördük diyelim ve hemen kentsel dönüşüm konusunu konuşmaya devam edelim. Şimdi bakıldığında 15 bin kiralık sosyal konut projesi devreye alınacak. Bu gündemle beraber sizce burada mevcut iş gücü tarafında ve vatandaşların kira bir konut arzına ulaşma tarafında bir sorunu kalmış olabilir mi? Bu tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Bunlar kentsel dönüşümü arttırabilecek bir adım olarak mı görünüyor?
0: Depo konutlar tabii çok önemli. Özellikle tabii şehrimiz bir ateş çemberi biliyorsunuz. Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşından sonra Türkiye'ye çok büyük bir göç dalgası söz konusu oldu ve ilk gelenler de hep göz bebeği şehir İstanbul'a geldiler ve İstanbul'da bir anda 2021-2022 yılları arasında kira rakamları 3'e 4'e 5'e katladı ve erişilmez ulaşılmaz hale geldi. Tabii bu kentsel dönüşümlerine ciddi bir engeldi. İnsanlar çıkacaklar, evlerini, binalarını boşaltacaklar ama bir yerde yaşamaya devam edecekler ki bina dönüşsün, tekrar geri gelsinler. Bunun önünde bir engel vardı. Fakat şimdi giderek daha rakamlar biraz daha nötralize olmaya başladı. Hala yüksek ama o kadar yüksek değil diyeyim. Ve de bu tür depo konutlarının yapılmasıyla Tabii buraya plan dahil yapması lazım. Evet. Yani siz eğer 15 bin konut yapıyorsanız 40 bin taneyi aynı anda yapamazsınız. Ya da bu sayıyı 15 bine artırmanız lazım ki bu dönüşüm hızlı bir şekilde devam edebilsin. Dolayısıyla yararlı olacağına inanıyorum ama 15 bin rakamı açıkçası İstanbul özelinde ne kadar yeterli olur yaşayıp göreceğiz. Çünkü sadece onlarla sınır kalmayacak. Yine kentin içinde birçok kiralık alanlar ya da konutlar var. Bugün de mevcut. Mesele onların yani çok yüksek olmaması önemli ki hem devletin verdiği destek, kira yardımı evet. ona yetebilsin ya da müteahhitlik sektörünün önünde bir engel teşkil etmesin. Çünkü haklı olarak müteahhitle anlaşan ya da anlaşmak için çaba sarf eden kat malikleri, bina daire sahipleri haklı olarak kira yardımı istiyorlar. Orada kira rakamları çok zorlayıcı boyuta gelirse bir de ruhsat ve inşaat süreci de uzarsa müteahhitlik sektörü üzerine cidden önemli bir maliyet baskısı Peki. ortaya çıkartabiliyor.
1: Ben de bunu sormak isterim. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir cümleyle rica edeyim sizden. Peki bu gündemin fiyatlara ve konut arzına yansıması nasıl olacaktır?
0: Her halükarda yani İstanbul özelinde konuşuyorsak İstanbul özelinde yarısı bizden kampanyasının sürece olumlu katkı yapacağına inanıyorum. Hele kiralık konut stoğunun artırılması, bu anlamda depo konutlarının imalatı yine olayın hızlanmasına, kentsel dönüşümün hızlanmasına yol açacak. Ama en önemli faktör vatandaş artık kentsel dönüşüm ne olduğunu anladı. Depremin şaka olmadığını, maalesef Türkiye'nin gerçeği olduğunu ve de binlerce canımızın enkaz altında kaldığını yaşadık. Hep beraber acıyı evet. gördük. Bir daha bunu yaşamamak adına artık bilinçli devletimizle, işte özel sektörümüzle, kamu özel sektör işbirliğiyle el ele gönül Peki. gönüle bu işi başarmamız lazım.
1: Haluk Sur çok teşekkürler teşekkür değerli katkılarınız için diyelim. Değerli izleyenler buradan vergi tarafındaki bir yeniliği konuşmak üzere başka bir konuğumuza gidiyoruz. Kendisi hattımızda bizi bekliyor. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş bizimle. Mahmut Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Hala Hanım.
1: Çok teşekkürler Mahmut Bey. Şimdi bakıldığında vergi istihbarat sistemi tüm vergi müfettişlerinin kullanımına açıldı. Biraz daha detaylarına bakıldığında mali bilgiler yalnızca tablolar ve müfettişlemler için değil, artık ortaklık, yöneticilik gibi birçok alanda da bu tarafta analiz edilebilecek. Peki bu konu bizim için ne anlam ifade ediyor? Bu sistem bize ne getiriyor ve önceki sisteme kıyasla nasıl bir farklılık var? Biraz detayları sizden dinleyelim.
2: Tabii ki. Yani manuel sistemden biraz daha sistematik hale gelmiş. Yeni teknolojilerin devreye girdiği önemli bir müessese diyebiliriz. Yani buradan da vergi denetim kurulunu tebrik ederim. Aslında şöyle, vergi incelemesinde en zor mesele ya bir işlemi tespit etmek. Yani o işlemin arkasındaki kişiyi, organizasyonu, yapıyı hani daha ziyade burayı görebilmek. Yoksa sadece bir işlemi tespit etmek değil, yani vergi istihbarat sistemi de yeni modül esasında bize bunu sunuyor. Şu anda tüm 6000 muazzam müfettişin kullanımına da açılmış vaziyette. Ya bugüne kadar tabii elimizde ciddi anlamda bir veri havuzu vardı. Yani bu bir hakikat. Vergi müfettişlerinin yapmış olduğu vergi incelemelerinde işte dijital ortamdaki beyannameler, işte elektronik ortamdaki yine e-fatura, e-arşiv, e-serbest meslek makbuzu olsun. Bunlar işte alış-satış bilgileri, ortaklık veya yöneticilik yapıları, dijital izler, finansal hareketler. Yani müfettişin konseptinde esasında çok ciddi bir veri havuzu var. Peki dünden bugüne ne değişti? Yani hani bu sistem bize neyi evet. getiriyor? İşte bu tüm verileri, o veri yığınını daha anlamlı hale gelebilecek bir yapıya eriştiriyor. Bunlar arasında manuel yöntemlerle yani vergi müfettişine bireysel yeteneğine tamamen kalmış bir yapıdan daha sistematik bir yapıya dönüştürülme sürecidir esasında bu. Tabii ki oradaki büyük veri analitiği, işte graf veri teknolojileri olsun, ilişki analizi, yapay zeka destekli zaten daha önce de konuşmuştuk. Yani burada da çok ciddi adımlar atmıştı vergi denetim kurulu.
1: Peki
2: Mahmut
1: Bey.
2: Bu veriler dahilinde.
1: Aslında
2: yani aynı yapı içerisinde olayı biraz gösterme.
1: Aslında yapay zeka tarafını çok konuştuk sizinle beraber. Şimdi bu fon süreci, tasfiye ve detaylarını konuşmak üzere birçok programımıza yer verdik. Ve bir detaya bakıldığında bu yeni vergi sisteminde ise ekonomik bağlantılardan oluşan bir veri sisteminin de artık burada müfettişlere açılabileceğinin altı çizildi. Hedef detaylara bakıldığında karmaşık şirket ve ortaklık yapıları, zincirleme işlem ilişkileri, döngüsel ticaret hareketleri ve burada ekonomik örüntülerinde bilgiler dahilinde verilebileceği altı çiziliyor. Şu son fon konuları tartışılırken sizce nasıl bir fark yaratabilir bu yeni sistem?
2: Neticede bu fon meselesiyle ilgili SPK boyutuyla bir denetim yapılıyor ama işin kriminal boyutu Cumhuriyet Başkanı

Başsavcılıkları tarafından yapılıyor ve biz şunu biliyoruz, bu Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından mali konularla ilgili yapılan soruşturmalarda bilirkişi sıfatıyla ekseriyetle vergi müfettişleri görevi yapıyor. Dolayısıyla vergi müfettişine sunulmuş olan bu modül, işte mevcut yaşadığımız bu fon mevzuunda veya bununla bağlantılı başka bir konularda da yine aynı şekilde bu vergi

0: kıymetli. Sadece fon meselesi değil, biliyorsunuz MASAT'ın kendi bireysel anlamda bir teftiş kurulu yok. Daha ziyade konusuyla bağlantılı olarak diğer kurumlardan bir talep oluyor ve MASAT'ı da oradaki yapılan denetimler çapında da en önemli insan kaynağı yine vergi müfettişleri. Yani bugün Türkiye'deki MASAT denetimlerinin %90'ını vergi müfettişleri yürütüyor. Dolayısıyla vergi müfettişleri de bu anlamda kendilerine açılan bu sistem sayesinde MASAT boyutuyla daha etkili, suç gelirin aklanması noktasında daha verimli bir denetim çağı başladı diyebiliriz bu açıdan.
1: Peki bunun dışında yeni başka bir adım gelmesini bekler misiniz? Çünkü programlarımızda çok az acaba bundan sonra farklı bir adım gelir mi diyoruz ve gerçekten de geliyor. Şimdi yapay zeka analizi geldi, ekonomik örüntülerden oluşan çok daha detaylı bir analiz sistemi de önümüze çıktı. Peki fon süreçlerindeki tasfiyeler ve ödeme süreçlerini konuştuğumuz bu ortamda farklı bir adımın da önümüzdeki dönemde siz vergi sisteminde gelmesini bekler misiniz?
0: Farklı bir sistemle ilişkin olarak evet, yani adım adım zaten vergi denetim kurumu bu konuda çalışması var. Daha öncesinde esasında bunu çok kısmi olarak bahsetmiştim Bloomberg ekranlarında. Orada da Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı müştereken yapmış olduğu bir çalışma vardı. Vergi müfettişleri, emniyet personeli ve yargı, hakim ve savcıların müştereken çalışabileceği, ceza muhakemeleri kanunundan kaynaklanan bir takım yetkilerin de vergi müfettişlerine belli sınırlar dahilinde açıldığı ve kullanılabilecekleri, yani vergi müfettişleri artık dinleme, arama, el koyma, fiziki takip gibi yine emniyet ve yargı mensuplarıyla müştereken hareket etmek suretiyle, yani çok geriden gelmek değil, an an takip etmek suretiyle bir vergi incelemesi, esasında bunu artık bir vergi incelemesi demek doğru olmaz, bir mali inceleme demek daha geniş kapsamlı. Şu anda bunun çalışmaları da devam ediyor. Muhtemelen biz yakın zamanda da bu çerçevede bir açıklamayı görebiliriz. Vergi Denetim Kurulu'ndan ya da ilgili bakanlıklardan.
1: Son olarak vergi denetim tarafında daha geniş bir perspektifin ortaya atılmasıyla beraber sizce burada vergilendirme kısmında nasıl bir adım gelebilir? Burada boyutta yukarı yönde bir seyir görür müyüz? Bu taraftan baktığımızda nasıl bir adım olarak yorumluyorsunuz?
0: Ya bunların hepsi zaten sürecin iyileştirilmesine yönelik olarak. Yani ben Vergi Denetim Kurulu'ndaki arkadaşlarla görüştüğümüzde, yani ısrarla vurgulanan, ben de eski bir kurul mensubu olarak vurgulanan şey, bu işin bir mali katkı, bütçeye katkı anlamında bir yaklaşımı olmadı. Yani biz sistemi esasında burada rehabilite etmeye, sağlıklı çalışmaya sevk etmeye yönelik olarak bir şey. Zaten bugüne kadar, yani bu mevcuta getirilen vergi istihbarat sistemi, biraz önce bahsettiğim sistemler, çok daha önceleri yapılmış olsaydı belki biz bugün böyle bir fon krizinden bahsetmiyor olacaktık. Ama elbette ki hem vergi mali anlamda bütçeye katkısı olacaktır bu işin. Aynı zamanda da sistemde rekabet eşitliği, mali güce vergileme, adil vergi sistemi anlamda da muhakkak katkısı olacaktır.
1: Evet, vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Saatleri 14.45'i gösterdiğinde İş Dünyası programı ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Otomotiv sektöründeki gelişmeleri masaya yatırdığımız mobilite gündemi programımız başlıyor. Bugün de yanımda kıymetli bir konuğum var. Kendisi Otokoç Otomotiv Şirketi lideri Sayın İnan Ekici. İnan Bey, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi dilerseniz bir genel bir resimle başlayalım. Yılı yavaş yavaş bitiriyoruz. Eylül ayının sonuna da geldik. Havada soğumaya başladı,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Dolayısıyla sektörde durum nasıl? Onunla başlayalım. Nasıl geçti bu ilk 8 ay demeyeyim artık 9 ay deyip, evet, neler söyleyeceksiniz?
2: Evet. Bu ay tabii sonunu merakla bekliyoruz adet açısından ama dediğim gibi Ağustos ayına bir bakmamız lazım. Tabii bu sene pozitif bir beklentiyle yıla başlamıştık. Ama bildiğimiz üzere işte Hürmüz'de yaşanan olaylar ve o savaş gerginliğiyle bir miktar o beklentiler aşağı yönlü hareketi çok da doğal. Çünkü dünyada makrolar negatif yönde beklenenin ötesinde gelişti. Ağustos sonu itibariyle 720 binlik bir pazar gerçekleşti. Bir önceki senenin yaklaşık %12 altında ama Ağustos ayının özeline dönüp baktığımızda bir önceki yılın Ağustos ayına göre yaklaşık %20 seviyesinde bir daralmayı işaret etti. Sanıyorum Eylül ayı da benzer bir tempoda devam edecek. Ama bunun nedeni Türkiye otomobil pazarına özgü gelişmelerin ötesinde dünyadaki işte şey tarafında, Rusya tarafındaki Ukrayna meselesinin devam etmesi, aynı zamanda da Hürmüz, İran, İsrail ve Amerika üçgenindeki gergin ortam. Bunlar ekonomide, dünya ekonomisinde beklenen iyileşme, pandemiden sonraki beklenen iyileşme adımlarını engelledi. Biliyorsunuz faizler geriye gelecek diye makrolarda, dünyada bir beklenti vardı ama bunlar gerçekleşmedi. Tabii Türkiye otomotiv pazarı da bundan nasibini aldı. Çin'e baktığımızda Çin otomotiv pazarı yaklaşık %22 daraldı bir önceki seneye göre. Amerika'ya baktığımızda Amerika'da %3 bir daralma var. Avrupa'da da 2025 yılı çok iyi geçmemişti. Evet. O bazına döndü. Yaklaşık %5 seviyesinde bir iyileşme var. Türkiye'yi de biz bu seneye girdiğimizde savaşın başladığı dönemde 3 senaryo yapmıştık. Yani Mayıs'ta biterse savaş, işte Haziran'da biterse, Temmuz'da biterse diye. Üçünün de sonucu farklıydı. Erken bitmiş olsaydı yine 1.3 milyon seviyesinde bir pazar gerçekleşecekti Türkiye'de. Fakat hala devam ediyor ve ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu seneyi yaklaşık 150 ile 1200 arasında bir pazarla kapatacak diye öngörebiliriz. Ancak pozitif tarafını da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii bu yıl bu zorluklara rağmen son 5 yılın ortalamasına baktığımızda, hala 5 yılın üzerinde, 10 yıl ortalamasına baktığımızda da 10 yıl ortalamasının %20 üzerinde bir pazar büyüklüğünü sağlayacak. Bunun dinamiklerini belki ilerleyen sorularda konuşuruz. Çünkü Türkiye Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden ve hızlı büyüyen ülkelerden de farklı bir yapıya sahip. O da araç sahiplik oranının düşük olması ve Türkiye'nin önündeki potansiyelden kaynaklı. Negatiflerden etkileniyor ama geleceğine baktığımızda güçlü bir otomotiv pazarını işaret ediyor. Çünkü bunlar geçici, bir süre sonra bu makro zorlukları da aşıyor olacağız.
1: Yani bir rekor olmayacak ama ortalamaların,
2: evet,
1: yine, evet, üzerinde bir sene diyorsunuz.
2: Evet, evet.
1: Bu rakamlar yeterli mi sektör için? Ben bunu her konuğuma soruyorum.
2: Evet, ben de hatırlarsan daha önceki yayınlarda bana bu soru geldiğinde rekor açıklamalar, evet, sendirici ama Türkiye'nin potansiyelini düşündüğümüzde ve sahip olması gereken mobilite unsuru olarak aracı görürsek hala Avrupa'nın altında. Biliyorsun Avrupa'da yaklaşık 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 600 liraya yakın, 570 seviyesinde. Türkiye'ye bu sadece 202 adet. Hele yetişkin nüfusa vurduğunda buradaki gap bir miktar daha, aralık bir miktar daha fazla. Türkiye'nin normali bana göre 1,5 milyonla 2 milyon arasındaki bir rakam. Ve finansal zorlukları hem dünya hem de Türkiye aşmaya başlar.

0: kolaysa, kolaylaşırsa ekonomik ortam, dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin temelinin 1,5 yani bazının 1,5 ile 2 milyon arasında bir otomotiv pazarına ulaşacağını gözlemliyoruz. Bunun nedenleri bir, söylediğim gibi 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı, mobilitedeki hızlı değişim, sahiplik anlayışı da değişiyor. Türkiye'nin yaşlı araç parkı çok önemli. Türkiye'de her 4 araçtan bir tanesi 21 yaş üstü. 21 yaş üstündeki bir aracın yolda durması, yolda hareket etmesi daha iyi güç. İşte önümüzdeki 5 yıla baktığımızda o 21 plus araçların artık yavaş yavaş yollardan çıkacağını. Bu çünkü hem tasarruf açısından çok önemli, yani enerji tasarrufu, hem güvenlik açısından önemli. 21 yıl önceki araçların güvenlikle ilgili sunduğu şeyleri düşünürsek artık bugünün arasında müthiş bir fark var. Değişen mobilite, tüketici davranışları da, beklentileri de artık daha çağdaş, daha güvenli, daha enerji şeyine duyarlı, tüketimine duyarlı bir bakış açısı gelişiyor dünyada. Türkiye'de bu trendin yönünde hareket edecek. Bundan kaçınmak mümkün değil. Dolayısıyla bu potansiyeli düşündüğümüzde güçlü ekonominin de artık bu bizi zorlayan unsurlardan kurtulmasıyla beraber yine tekrarlıyorum, 1,5 ile 2 milyon arasındaki bir otomotiv pazarı Türkiye açısından normaldir. Yani müthiş değildir, normaldir. Bence normalleşecek bir önümüzde 10 yıl duruyor diyebilirim.
1: Şimdi İlhan Bey, çok konu var da bununla devam edelim. Şimdi 1,5-2 milyonluk pazara ulaşması için sizin çözüm önerileriniz neler? Şimdi baktığımız zaman elektrikli otomobillere müthiş bir vergi desteği var. Ama bir diğer taraftan da tüm sektörde özellikle otomobil kredilerinde belirli sınırlamalar var ki hala devam ediyor bu sınırlamalar. Neler söylemek istersiniz?
0: Evet, yani birincisi Türkiye tabii elektrikli araçta Avrupa gibi destek oluyor ÖTV'ye. Ciddi anlamda ÖTV desteği var aslında elektrikli araçta. Zaten Türkiye'nin elektrikli araç dünyasında sonradan yarışa katılıyor olması veya bu pazarın büyüyor olması bu desteği verdikten sonra gerçekleşti. Ki Avrupa'da da zaten bu süreçler her bir ülke ciddi anlamda elektrikli araç konusunu teşvik etmişti. Türkiye'de teşvik başladıktan sonra da biz şu an yanlış hatırlamıyorsam %19 elektrikli aracın payı, Avrupa'da da %22 baktığımızda. Evet. Türkiye artık Avrupa'yı yakaladı diyebiliriz. Bir 3 puanlık fark var, o da yakında kapanmış olacak. Dolayısıyla bir büyütecek taraf burası. Zaten trend de bu yönde hareket ediyor. Üretime bakmak lazım. Yani her bir markanın artık elektrikli araçta uzun vadeli planda oyuncu olacağı çok aşikar. Dolayısıyla orada bir büyüme devam edecek. Öbür tarafta biraz önce söylediğim dünya makrolarındaki savaş veya diğer nedenlerle pandemiden sonraki yerine konulması gereken kaynak ihtiyacından kaynaklı bir sıkışıklık var likidite de. Dolayısıyla bunun önü açıldıkça buradaki pazarı destekleyecek. Fakat Türkiye özelinde tabii araç kredilerinin maksimumunun belirlenmiş olması ve araç matrahına göre de ayarlanmış olması müthiş kısıtlayıcı bir rol oynuyor. Dolayısıyla ben bu kanalların açılmasıyla beraber Türkiye otomotiv pazarının büyüyeceği ve yerli üretim kabiliyetinin de, yani otomotiv endüstrisinin de çok ciddi destekleyeceğine inanıyorum. Çünkü fabrikaların, Türkiye'deki markaların kurmuş olduğu fabrikalar çok değerli. Biz Avrupa'da ve dünyada yarış içerisinde olacaksak bu fabrikaları da geleceğe hazırlamak ve güçlendirmek zorundayız. Bu da sadece ihracatla olmuyor. Bu markaların beklentileri aynı zamanda ülke içerisindeki satış oranlarıyla da çok yakından ilişkili. Onun evet. için dengeli yönetim çok çok önemli. Yani burada otomotiv yerli sanayiyi de destekleyecek bir unsur olduğunu, kredinin önünün açılmasının fark ediliyor olması gerekiyor. Benim beklentim yakın bir gelecekte makroların globalde düzelmesiyle beraber Türkiye'de buna fırsat verileceği yönünde.
1: İnan Bey, elektrikli dediniz de %19'lara geldi dediniz. Artık ben hep şu soruya maruz kalıyorum. Dün 3 tane farklı arkadaşım aradı. Burak, elektrikli otomobil alacaksın, ne alayım dedim. Eyvah, soru geldi diyorum yani şimdi. Elektrikli otomobil alacağım, ne alacağım dediğin anda ben de karşıda 10 tane soru soruyorum. Nerede kullanacaksın? Şehirler arası yolda kullanacak mısın? Evinde şarj istasyonun var mı? Yok, hayır, markette şarj edeceğim. Yani markette zor şarj edersin diyorum. Ya niye öyle söylüyorsun? Ya gitmez mi bir hafta falan diyorlar. Ben de size sorayım yani bu. Şimdi elektrikli otomobil almak isteyenler, daha önce şu sorular gelir. Şu markanın hangi modelini alayım sorusu evet. gelir. Şimdi elektrikli otomobil alacağım, ne alacağım konusuna nasıl cevap vermek lazım sizce? Evet. Siz de sektörün içindensiniz.
0: Evet, tabii ben hani burada markalara yönlendirmeyeyim tabii ama şunu söyleyebilirim. Elektrikli araç herkes için uygun olmayabilir. Yani bu kişinin ihtiyacıyla çok yakından ilintisi var. Dolayısıyla şarj noktaları var mı? Evinde bu imkana sahip mi? Veya iş yerinde bu imkana sahip mi? Şehirler arası yolculuğu sık yapıyor mu? Ücra yerlere gidiyor mu? Evde ikinci bir aracı var mı? Gibi soruları aslında sen çok güzel sormuşsun. Yani dolayısıyla öncelikle sorulması gereken şey ne alayım yerine benim ihtiyaçlarımı karşılıyor mu? Ama pozitifler var. Pozitifler artık B segmentinde dahi artık 400 kilometreler, 500 kilometreler konuşulmaya başlandı. C plus araçlara gittiğimizde orada artık 600 kilometrenin üzeri, hatta 800'ler. İşte yeni pil dünyasındaki gelişmeyle beraber 1000 artı kilometreler konuşulmaya.
1: Ülkemize de gelecek artık değil mi? Elbette. 2027 itibariyle yani 800 üzeri zaten gelmeye başladı. Elbette. Binlere geldik yani oralara
0: elbette.
1: Geldik değil mi?
0: Elbette. Dolayısıyla bu gibi imkanlar daha fazla müşteri kitlesinin elektrikli araçla seyahat etmesini sağlayabilecek imkanı veriyor. Dolayısıyla bence doğru verecek cevap şu: benim ihtiyacım ne? Bu ihtiyacı hangi araçla, hangi kabiliyeti olan, yani range konusunda, yani mesafe konusunda özelliklere sahip olan araçla yapabilirim? Evim nerede? Orada dolum yapma imkanım var mı? İş yerim nerede? Dolum yapma imkanım var mı? Bunu düşünmek gerekiyor. Türkiye tabii bazı ülkelere göre şansı büyük kentlerde zayıf. Nedeni de otopark sorunlarımız var, evet. Türkiye'de kentsel yapıda. Türkiye'de density çok yoğun, yani yoğunluk, nüfus yoğunluğu kentlerde çok yoğun. Çünkü apartman ve yüksek katlı bina kültürü var. Dolayısıyla aynı zamanda da çok büyük bir coğrafya. Kırsal alanlarda hızla, yani şöyle düşünün, 2 yıl önceki dolum noktalarıyla bugüne baktığınızda tam 4 kat artış var. Yani bugün baktığınızda 2026 yılında 45 bin, 46 bin seviyesinde batarya dolum noktasına ulaşmış durumda Türkiye'de. Yeterli mi? Yeterli değil. Kırsal noktalara kadar gitmesi lazım. Bir de DC çok önemli burada. Aynı zamanda, ama buradan İzmir'e gidiyorsanız ya da buradan Bursa'ya gidiyorsanız, evet, hiçbir sorunuz yok. Çünkü o talebi karşılayacak yeterince nokta var ve yatırım hızı da çok hızla devam ediyor. Dolayısıyla bence ihtiyaca odaklanmalı, evet. tüketici ve kararını öyle vermeli diye söyleyebilirim.
1: Şimdi İnan Bey, yani bu yaz özellikle sahil kasabalarındaki, biliyorsunuz yani şarj istasyonları çok fazla değil. Çünkü orada bir firmada kışın kullanılmadığı evet. zamana bakıyor, ona göre koyuyor. Evet. Ama işte insanlar da diyorlar ki ya gittik sahil kasabasına ya da tatile gittik, şarj etmekte çok zorlanan, çok sıra vardı. Evet, evet vardı ama yani evet. oraya da 12 ay boyunca orada boş tutmakta istemiyorlar. Yani bunun çözümü nasıl olacak?
0: Yani şu, dengeli bir dağılma ihtiyaç var. Yani siz sadece şehirler arası yolda belirli noktalara koyarsanız, kenti ihmal ederseniz, o kişiler yola çıkmadan önce dolum yapma imkanına çok sahip olamayabiliyor. Dolayısıyla bir planlamayı gerektiriyor. Yani hem şehirde hem de şehirler arası yolda yeterince üniteyi koymak lazım. Yani baktığınızda bugün bir elektrikli, pardon, bir dolum istasyonuna 10 tane elektrikli araç denk geliyor neredeyse. Evet. Çünkü yani bunun o kolaylığı sağlayacak penetrasyona gelmesi lazım. Ama şunu pozitif yönden söyleyebilirim. Türkiye'de birçok şirket bu konuda yatırım yapıyor ve ben hızla yol alacağına inanıyorum. Ama elektrik altyapısı da çok kıymetli. Yani Türkiye'nin elektrik altyapısı DC'ler için her yerde imkanı vermeyebiliyor. Kentsel yapı içerisinde bu imkanları vermeyebiliyor. Fakat ben 2 yılda 4 kat arttığını söyledim. Sanıyorum 2 yıl sonra yeniden bir program yapsak onun bir 4 kat daha arttığını görmüş olacağız. Çünkü bununla ilgili bir yol haritası var.
1: Şimdi bu konuyu konuşmaya devam edersek akşama kadar evet, konuşabiliriz. Aynen. Çok soru var. Şimdi dilerseniz biraz ikinci elde sormak istiyorum. Sizde tabii, ikinci el de var. Tabii. Şimdi sizinle yayına girmeden rakamlara da baktık. Şimdi özellikle ikinci el pazarı büyük bir market, büyük bir pazar.
0: Evet.
1: Orada fiyat anlamında mesela en çok alışveriş yapılan fiyatlar nereler?
0: Yani şöyle, Türkiye'de yaklaşık biliyorsunuz 10 milyon seviyesinde ikinci el transaction var. Bunun yaklaşık yarısını da tekil müşterilerin yaptığını düşünebiliriz. İlanlara dönüp baktığımızda bugün Türkiye'deki ilanların %50 küsürü, sanıyorum %55 seviyesinde bir kısmı 1 milyonun altında.
1: 1 milyon TL'nin altında.
0: Altındaki araçlardan
1: oluşuyor. İlanların evet, %55.
0: Çok yaşlı araçların da ilana çıkmadığını düşünürseniz aslında bunu böyle 700-800 bin TL'lik araçların %50'nin üzerinde kısmını oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz.
1: Büyük bir rakam değil mi?
0: Çok büyük rakam. Çünkü Türkiye'de yaşlı araç parkı çok yüksek. Yani Türkiye'de her 4 araçtan bir tanesi 21 yaş üstü. Dolayısıyla bu bir sonuç aslında. Yani elinizdeki asetin yaşıyla ilgili bir sonuç. Dolayısıyla garipsemiyorum ben. Yani yaklaşık ortalama araç parkınızın yaşı 14-15 yaşlardaysa dolayısıyla fiyat aralığını da böyle düşünmek mümkün.
1: Alışverişlerde orada olur evet, diyorsunuz. Biraz Otokoç Otomotiv'i de sorayım.
0: Tabii ki.
1: 2026 sizin açınızdan nasıl ilerliyor? Neler planlıyorsunuz? İstediğiniz gibi gidiyor mu?
0: Şöyle, tabii biraz önce söyledim. O pazarın üzerindeki baskı, yani hayal işte bir 300'lerle başlayıp bir 200'lere geldi. Onun bir baskısı var elbette ama Otokoç Otomotiv olarak bizim portföyümüz çok dengeli. Biliyorsunuz biz 8 ülkede faaliyet gösteriyoruz. O 8 ülkede yaklaşık 120 bin adetlik bir aseti yönetiyoruz. Bu açıdan daha dengeliyiz. En büyük yatırımımız Türkiye'nin dışında Yunanistan'da. Orada işler fena gitmiyor. Otomotiv perakendecilik tarafına geldiğimizde ise yaklaşık Türkiye otomotiv pazarından %6 pay alıyoruz. Temsil ettiğimiz markalarla beraber. Tabii bizi farklı kılan şey bir tarafta otomotiv perakendeciliği, satış sonrası hizmetlerle beraber büyük bir sigorta şirketimiz var. Diğer tarafta günlük kiralama, uzun dönemli kiralama ve light asset model olan filo yönetimi. Otokoç'un portföyü çok dengeli. Hem ülke içinde hem ülke dışında dağıtılmış durumda. Dolayısıyla değişen koşullara karşı da çevik hareket etme önceliğimiz var. Dolayısıyla stratejilerimizi hem makrolara hem de ülkelerin pazar durumlarına göre hızlı kararlarla alabiliyoruz. Ve planlarımızı da yaparken bu dengeli yapı bizi aslında bir otomotiv ya da bir kiralama firmasının ötesinde mobilitenin bütün ekseninde hizmet sağlayıcı olarak konumlandırıyor bizi. O açıdan evet, zor bir dönem. Bütün dünya için olduğu gibi bizim için de zor bir dönem. Ama dengeli olduğumuzu söyleyebilirim 25'te. Buna da hazırlıklıydık. Çünkü yayından önce de konuştuk.
1: Evet.
0: Biz senaryolarla hareket ediyoruz. Yani bir olay dünyada veya coğrafyaya yakın veya kendi coğrafyamızda gerçekleştiği zaman hemen onun etkilerini simüle ederek senaryolar arasında geçiş yapabilecek altyapıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla negatiflerden de daha sınırlı etkileniyoruz diyebilirim.
1: Peki bunu biraz daha açalım. Önümüzdeki dönem büyüme stratejilerinizde hangi alanlar ön plana çıkacak? Neye fokuslanıyorsunuz?
0: Biraz önce söyledim. Otokoç'un Otokoç 98 yıldır var Türkiye'de. Türkiye'nin ilk otomotiv firması. Bir 98 yıl daha, 100 yıl daha olabilmek için işte o mobilitenin bütün ekseninde izimizi arttırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sahiplikten kullandığın kadar öde modeline kadar gerçekleştiren bütün mobilite hizmetlerini bünyemizde tutmaya çalışıyoruz ve trendleri de, makro trendleri de çok yakından takip ediyoruz. Yani örnek veriyorum, şu an biz stratejik plan dönemindeyiz. Yani stratejik plan çalışmasını yapıyoruz. 5 yıllık ve 10 yıllık stratejik planlarımızı yapıyoruz. Bunun içerisinde ne var diye soruyorsunuz aslında. Bunun içerisinde güçlü bir filo yönetim iş modelimiz var. Data ile mobilite unsurlarını ve müşterilere yeni hizmetler datanın gücüyle dizayn etmek var. AI teknolojisini süreçlerimize konu etmek ve süreçlerimize AI'in getireceği yani yapay zeka ve büyük datayla yeni iş modellerini kurgulamak var. Yani aslında 10 yıl sonra gelirlerimizin %50'sinden daha fazlasını yeni işlerle yapmayı hedefliyoruz. Hep böyle yola çıkıyoruz. Her sene bu planları gözden geçiriyoruz. Çünkü dünya teknoloji çok hızlı ilerliyor. Seyrettiğiniz takdirde, seyirci kaldığınız takdirde işleri geleceğe taşıma şansınız yok. Biz hep gelecek yüzyılın sorumluluğuyla işlerimize bakıyoruz.
1: İnan Bey, bu soruyu bir de şöyle sorayım. Şimdi sadece Türkiye'de değil, dünyada da otomotiv pazarında rekabet ve oyuncu profili hızla değişiyor.
0: Evet.
1: Yani işte artık hayatımızda bir Çin gerçeği var. Avrupa ilk başta bir bu konuda bir şoka girdi. Sonra yavaş yavaş toparladı gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu yeni rekabet ortamında Otokoç neler yapacak, neler yapmaya hedefliyor?
0: Biraz önce aslında değindim. Biz çünkü araçla ilgili teknolojik altyapı değiştiği gibi o araçla ilgili sahiplik anlayışı da değişiyor. Biraz önce söyledim. Sahiplikten kullandığın kadar öde modeline kadar yelpazede bakıyoruz. Örnek veriyorum. Yani robotaksi Türkiye'ye geldiğinde bu çünkü bir de yönetimsel bir karar biliyorsunuz. Sadece şirket kararı değil. Evet. Aynı zamanda ülkenin altyapısıyla da ilgili bir şey. Burada oyunculardan biri olmayı istiyoruz. Yani kaçırmak istediğimiz bir alan yok mobiliteyle ilgili. Türkiye stratejilerimizde bugünün operasyonel süreçlerini en doğru şekilde yönetmek, geleceğin trendlerindeki potansiyel alanlara da yatırım yapmak var. Örnek veriyorum, startuplara yatırım yapıyoruz, yatırım şirketlerine, GSF'lere yatırım yapıyoruz. Büyük bir şarj şirketinin %45'lik hissesine sahibiz. Bunlar örnekler. E-mobilite tarafında, yani e-bike tarafında yatırımımız var. Yani çok kanalda gözlem yerine içine girip öğrenip scale edeceği zamanda orada olmayı istiyoruz. Dolayısıyla bugünden geleceğe hazırlanıyoruz diyebilirim.
1: İnan Bey, çok teşekkür ederim.
0: Ben keyifli
1: sohbet
0: ederim.
1: Oldu.
0: Çok
1: sağ olun
0: keyifli
1: katıldığınız
0: oldu.
1: Için.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Mobilite gündem programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
4: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Üst düzeye hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve biyo dönüşüm teknolojilerini konuşacağız. Temiz Dünya Çevre Teknolojileri kurucu ortağı Orkan Uzunyaylı bizle beraber olacak. Bakalım önümüzdeki dönem hem sanayi şirketleri tarafında hem de Türkiye'nin genel politikası olarak geri dönüşüm, biyo dönüşüm tarafında hangi yatırımlar olacak, hedefler neler? Kendisi bize anlatacak. Orkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi çok güzel bir konu, çevre konuşacağız bugün. Şöyle diyelim, önce biyo dönüşüm diyoruz. Hani çok kısa bu biyo dönüşüm teknolojisi ne kadar yeni Türkiye'de, biz neredeyiz, ne kadar yol kat ettik? Şöyle sizden kısaca bir özet yapmanızı rica edeceğim. Bir de 2026 nasıl başladı bu anlamda, şu anda neler yapıyorsunuz? Buyurun.
1: Önce Türkiye için 2026'yı konuşalım isterseniz.
0: Tabii.
1: Türkiye için aslında şu anda tabii savaşın biraz gölgesinde bir dünya var. İşte
0: maalesef
1: ekonomik ciddi çalkantılar var. Bu kadar haber akışının olduğu yerde çevre konuları yeterince gündemde belki kalmıyor ama 2026 Türkiye için çok önemli bir çevre yılı oldu aslında. Çok ciddi
0: Öyle
1: bir başarı
0: mi?
1: yılı oldu diyebiliriz. Niye? Bakanlık tarafına baktığımızda tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına ve yönetilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı'nın çok değerli çalıştayları oldu senenin başından beri. Ve aslında hepsinin toparlayıcısı bu sene Kasım ayında COP31 Türkiye'de gerçekleşecek. Birleşmiş
0: Öyle
1: Milletler'in
0: mi?
1: iklim zirvesi Antalya'da Türkiye ev sahibi olarak
0: Çok güzel.
1: Konumlanacak. Emisyon azaltımları, işte bütün bu çevre sorunlarının konuşulacağı, özel sektörün, kamunun, aynı zamanda da bütün sivil toplumun olacağı çok değerli bir zirve olacak aslında. Dolayısıyla Türkiye için önemli bir başarı senesi 2026
0: İlk defa
1: her
0: mı
1: ne kadar.
0: Türkiye'de oluyor yoksa olmuş
1: İlk
0: mu?
1: defa Türkiye'de oluyor. Birleşmiş Milletler'de, çeşitli ülkelerde oldu. Türkiye'de ilk defa olacak. O anlamda Türkiye için çok kritik bir çevre yılı ve yeni yasal düzenlemeler var bu sene Türkiye'nin
0: Var
1: önünde.
0: Mı?
1: Gerçekleşti.
0: Olması
1: Önemli inisiyatifler
0: gerekiyor
1: alınmaya
0: zaten.
1: başlandı yani Türkiye'de.
0: Evet.
1: O yüzden çok başarılı bir yıl diyebilirim aslında. Türkiye'nin çevre önünde konusunda attığı adımlar anlamında.
0: Evet. Peki mesela bu biyo dönüşüm teknolojisi derken, şimdi geri dönüşümü zaten biliyoruz. Hani bunun zaten şirketler işte sürdürülebilirlik böyle hedefleri çerçevesinde işte geri dönüşüm falan hep yapıyorlar. Peki bu biyo dönüşüm teknolojisi derken hani kısaca ne denmek isteniyor?
1: Biyo dönüşüm nedir aslında? Geri dönüşümün tamamlayan, onun yanına eklenti olarak da düşünebileceğiniz bir teknoloji, bir plastik yönetim teknolojisi diyebiliriz.
0: Yani
1: aslında bir
0: plastik
1: sürecin,
0: özelinde mi?
1: Plastik
0: Daha çok?
1: özelinde. Aslında bir sürecin de tanımlanması ve ona bağlı bir kimyasal formül tanımlanması.
0: Formül.
1: Bir katkı maddesi aslında, öyle özetleyebilirim. Plastik ham maddenin içine ufak bir miktarda koyuyorsunuz ve sonunda ürettiğiniz malzeme biliyorsunuz ki su ve karbondioksite kadar yok olabilecek bir formülasyonda olacak. Dolayısıyla geri dönüşümü gitmezse ki dünyada şu anda istatistiksel olarak
0: Nasıl
1: baktığınızda
0: bir durum var? Evet.
1: %32 civarında kaçak plastik adını verdiğimiz plastik ürün var. Bunlar doğaya bir şekilde sızıyor.
0: Maalesef.
1: Her ne kadar geri dönüşüm pratikleri birincil öncelik ve şey olsa da gerçekleştirilmesi gereken hedef olsa da böyle bir gerçek var. En azından bu plastikler bir ayak izi bırakmasın, bir ekotoksite yaratmasın diye ek bir önlem olarak konumlanan bir teknoloji, bir katkı maddesi teknolojisi.
0: Bunu mesela biz ne kadar kullanıyoruz? Mesela küreselde de bu konuda rekabetçiliğimiz nasıl? Merak ediyorum.
1: Türkiye için
0: bu
1: yeni
0: maddeyi
1: bir teknoloji.
0: Yani. Yeni.
1: Evet, Türkiye için yeni bir teknoloji. Yani geri dönüşüme bakarsak, geri dönüşüm Avrupa Birliği'nde tabii ki en kuvvetli olarak
0: Bravo.
1: Gerçekleştiriliyor. Şu anda en iyi yapılan yerlerde dahi %42 civarında diyebiliriz Avrupa'da plastik ambalaj üzerindeki geri dönüşüm miktarı. Türkiye'de birazcık daha az ama sıfır atık inisiyatifi başladığından beri giderek yükseldi. Yani 2010 yılında %10 civarındaydı, 2017'lerde %10-13 civarlarındaydı. Bu sene %37'lere doğru geldi. Ama hala bir gerçek var diğer tarafta, sızan bir plastik ürün gerçekliği
0: yani o
1: var.
0: O her yerde var, küresel.
1: Her yerde olduğu gibi.
0: Amerika'nın da burada performansı kötü diyebiliyorum. Hani
1: tabii Amerika ciddi anlamda sınıfta kaldı. Ve çünkü onların bu konuda bir teşvik ve inisiyatifleri de çok fazla yok. Yani iyi olmak için bir gayretleri de çok fazla yok sanırım.
0: Evet, o hani büyük bir ülke olması açısından aslında kötü. Ama bakalım inşallah daha çok ilerleme gösterir. Şimdi bu tek kullanımlık plastiklerden bahsettiniz. Hani bu Türkiye tarafında bunun azaltılmasına yönelik olarak mesela yeni düzenlemeler var dediniz. Bunun bunlar ne zaman olacak? Hani bunun bir genel bir çerçevesi çizildi mi? Bakanlık nezdinde herhalde evet. Oluyor. Nasıl bir ilerleme kaydediyoruz? Hangi düzenlemeler olacak?
1: Bakanlık bu konuda önemli bir inisiyatif
0: Çevre
1: ortaya
0: Bakanlığı.
1: Koydu. Çevre Bakanlığı. Evet. Çevre Bakanlığı bu konuda önemli bir inisiyatif ortaya koydu bu sene. Azalt, yeniden azalt. Kullan ve geri dönüştür prensibi üzerine kurdukları aslında bir sistem. Ve buna bağlı da tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yani üretim tarafında da tüketim tarafında da teşviğinin azaltılması aynı zamanda gündemde. Bununla ilgili bir yönetim yönetmelik taslağı ortaya çıktı sene başlarında. Normalde COP31'den önce de fiilen
0: olması gerekiyor.
1: Olması gerekiyor. Yani bunu en azından başlatmak istiyorlar, bakanlığın gayreti bu yönde.
0: O zaman hemen, çünkü Kasım'da COP olacaksa evet. Antalya'da hemen bir yürürlüğe girmesi gerekiyor gibi.
1: Avrupa
0: bir şey.
1: Birliği'nde bu arada var uzun yıllardır diyebileceğimiz tabii, tabii bir süre var. Boyunca tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına yönelik bir sürü regülasyon var. Türkiye'de de bu sene itibariyle adapte edilecek. Hı
0: hı. Bu bir regülasyon olarak
1: bu bir regülasyon
0: hizmete
1: olarak.
0: Girecek. Evet. Peki bunda bir hedef var mı? Mesela şu yıla kadar Türkiye'de bu kadarlık bir işte tek kullanımlık plastik hedefi. Veya şöyle bir geri dönüşüm hedefi var mı, koyacaklar mı?
1: Yani örneğin bazı hedefler var. Bir tanesi belediye mesela, geri kazanımı bu sene %37'lerdeydi. 2030'da isteniyor ki bu %65'lere çıksın ve ondan sonra %75'lere doğru hareket etsin. Yani bu konuda Türkiye bir doğal kaynak ülkesi günün sonunda. Her ne
0: doğru
1: kadar yer altını demesek de doğal kaynak deyince hep yer altı akla geliyor. Tabii. İşte petrol yatakları vesaire. Aynen. Ama yer üstü zenginliği olan bir ülke Türkiye, onu da muhafaza etmek çok önemli bir hedef olması gerekiyor.
0: Evet, peki bu biyo dönüşüm teknolojisi derken mesela bunun sunduğu çözümler neler? Hani bu hem şey için, yani özel sektör içinde, hı-hı, tabii bu işin içinde, hani sanayi kuruluşları, böyle geri dönüşümün çok olduğu sektörlerde, hı-hı, yani burada nasıl çözümler sunuyor?
1: Yani biyo dönüşüm başta da bahsettiğim gibi tamamlayıcı bir teknoloji. Tüketici tamam. açısından bakarsak örneğin.
0: Tam tüketici açısından bir de
1: dedik,
0: sonra üretici açısından.
1: Bir de üretici açısından sonra değerlendirebiliriz. Azalt dedik, geri dönüşüm ve şu andaki bu prensip üzerinde konuşursak yeniden kullan dedik ve geri dönüştür dedik. Ama günün sonunda işte dünya gerçekliği üçte birlik bir kısım doğaya da gidiyor. Aslında biyo dönüşüm de bu tarafta devreye giriyor. Bir şekilde geri dönüştürülemezse ürün fiilen, her ne kadar biz bütün o doğru pratiği gerçekleştirsek de en azından bir karbon ayak izi, bir plastik ayak izi yaratmasın bu malzeme. Ve su ve karbondioksite kadar doğada güvenli bir şekilde ekotoksite yaratmadan ortadan kaybolsun. Bunun bir teminatı aslında üretici açısından.
0: Yani kesin kayboluyor mu bu ürünle?
1: Evet, bu ürünle kesin kayboluyor. Yani çünkü bunun bir standartizasyonu da var. İngiliz Standartlar Enstitüsü'nde başlamış bir standartizasyon süreci var ama farklı ülkelerde de adapte edildi sonrasında. Bağımsız birçok bilimsel çalışması var. Ve günün sonunda poliolefin grubu için bu arada geçerli. Plastik ürünler %100 su ve karbondioksite kadar ortadan
0: yok ediyor.
1: Kayboluyor. Yok ediyor.
0: Ya aslında çok güzel bir teknoloji. Yani %100 uygulansa
1: evet.
0: ve bu kaçak dediğiniz hani o %12'lik bölüm içinde uygulansa yani çok daha iyi bir çevre. İşte sadece karaya değil denizlerde de hani çok kötü sonuçlar doğuruyor. Deniz yaşamını etkiliyor. Mesela Türkiye'de evet. de çalışmalar var. Hı-hı. Onun şey hakkında yani denizleri, okyanusları temizlemek. Yani çok büyük maliyetli işler
1: kesinlikle.
0: Bunlar aslında.
1: Kesinlikle maliyetli işler.
0: Evet.
1: Hiç ortaya çıkmadan önlemek en doğrusu tabii hı-hı. ki. Yani geri dönüşüm, çünkü plastik de ekonomik bir değer günün sonunda. Ortaya çıkmış bir değer. Bunun her ne kadar biz maksimum faydalanabilirsek o kadar verimli bizim için. Geri dönüştürebiliyorsak geri dönüştürmek. Tabii. Bir şekilde dönüşemiyorsa da doğaya karşı bir zarar vermesin, bir ekotoksite yaratmasın. Evet. Bu ikinci teminatı da biyo dönüşümle sağlıyoruz.
0: Peki üretici tarafından konuşalım. Şimdi hı-hı. tüketici tarafını bu çerçevede anladık.
1: Evet.
0: Peki üretici tarafından mesela bunun maliyeti hı-hı. ne kadar oluyor? Nasıl kullanılıyor? Herkes ulaşabiliyor mu ürüne?
1: Herkes ulaşabiliyor ürüne. 2023 yılından itibaren biz Türkiye'de birçok üreticiyle çalışıyoruz. Bu arada bir malzeme ve alalım, kullanalım ve sorunlarımızın hepsi çözülsün değil. Aslında bir sürecin de adaptasyonunu gerektiriyor. Siz bu malzemeyi alıyorsunuz, ürünün formülasyonunda bir çalışma gerçekleştiriliyor ve ürüne özel bir sertifikasyon çıkıyor. Artık yeni Avrupa Birliği'nde de kabul gören süreçler bu şekilde. Yani bir malzemenin sertifikasyonu değil, siz bir bardak ürettiniz,
0: mesela.
1: Plastik bardak örneğin ya da bir ambalaj malzemesi.
0: Tamam.
1: Bunun bağımsız bir laboratuvarda gerçekten bu bardak sıfırdan alınıp bütün bu yaşlandırma süreçlerinden geçirilip toprağa düşerse ne olurun uçtan uca bir süreci gerçekleştiriliyor.
0: İyi o.
1: Ve önce gerçekten ortadan kaybolduğu sertifikalandırılabilirse deniyor ki bu üreticinin ürettiği bu bardak sertifikalı bir üründür. Biyodönüşüm çerçevesi anlamında güvenli kullanabilirsiniz deniyor. Dolayısıyla üretici açısından bakıldığı zaman faydası bunun teminatı, yani yeşil iddialarının diyeyim ki bu arada yeşil. Bununla ilgili de bir şey var.
0: Tabii
1: Türkiye'de
0: tabii.
1: Şu anda greenwashing, anti-greenwashing, yani yeşil aklama diye geçiyor Türkçe'de. Yeşil aklama. Yani sizin ürününüzün çevreciliğiyle ilgili yaptığınız beyanlar, ama yanlış beyanlar olabilen konular. Bunun da önlenmesiyle ilgili bir inisiyatif var aynı zamanda. Yani gerçekten doğru bir sertifikasyonunuz yoksa, kanıtlanmış bir süreciniz yoksa benim ürünüm yeşil bir ürün ya da çevreci bir ürün
0: diyemezsiniz veya yazamazsınız.
1: Ya da yazamazsınız diye. Bir inisiyatif de başlatıldı. O da bu seneki çevre paketinin içerisinde Türkiye'de. Yani üretici açısından faydası bu. Dolayısıyla sizin teminatınız oluyor günün sonunda. Ürününüzün bir sertifikasyonu olmuş oluyor. Ve diyorsunuz ki kendi müşterilerinize benim ürünüm bir plastik ayak izi yaratmayabiliyor ve bunun da bağımsız sertifikasyonu mevcut.
0: Peki bunun maliyeti ne kadar? İthal mi bu ürün?
1: Bunun yerleştirilmesiyle ilgili bir çalışma var. Teknolojinin kendisi 2018'de patentlenmiş. Londra'daki Imperial College içerisindeki Teknopark'ta patentlenmiş bir teknoloji.
0: Yani İngiltere
1: patenti aslında orada. Sahip. Ama üretiminin burada yapılmasıyla ilgili bir çalışma biz paralelde yürütmeye gayret ediyoruz. Başladık ama bu birkaç sene alacak bir süreç muhtemelen.
0: Tabii. Yani tesis falan kurulacak herhalde.
1: Tabii tesis kurulması lazım. Bazı ham maddelerin burada gerçekleştirilmesi lazım. Dolayısıyla şimdilik yabancı. Bu arada plastik zaten Türkiye'ye ithal gelen bir ürün. Yani petrolle bağlı bir
0: ürünü,
1: konu olduğu için
0: petrol ürünü.
1: Neticede doğru petrol ürünün hepsi Türkiye'ye ithal olarak geliyor. Hı-hı. Petrol üretimi olmadığı için.
0: Aynen. Bu da ithal ama burada üretim projeksiyonu, hedefi
1: mevcut,
0: var.
1: Kesinlikle.
0: Sizin çalışmalarınız çerçevesinde çok iyi olur. Yani aslında
1: bir konuda üreticiye değeri şu diyebiliriz. Her üründe olduğu gibi hep ihracatın kilo değerini konuşuyoruz, yani sizin ihraç ettiğiniz malzemenin katma değeri nedir? Plastikte de bu geçerli. Daha katma değerli, daha teknolojik bir ambalaj üretip örneğin ihraç ediyorsanız bunu günün sonunda size ekstra bir ekonomik değer yaratıyor bu. Ve pazardaki rekabetçiliğinizi arttırıyor. Bu da ambalajın teknolojisi diyebiliriz.
0: Tabii, çünkü şimdi zaten ihracattan bahsetmişken işte Avrupa'ya zaten bizim sanayicimiz ürününü ihraç ederken zaten Avrupa bunlara bakacak.
1: Evet.
0: Acaba doğru mu söylüyorsunuz? İşte o aklama, temiz aklama tarafında hani ne kadar bir süreçten geçtiniz? Bunların hepsini anlar yani Avrupa tarafı.
1: Ve giderek de bu iklim kriziyle beraber atık yönetim tarafı da ön planda. Tüketici gözünde de, ülkeler gözünde de, üretici gözünde de.
0: Peki bu işte bu mesela bu maddenin hani plastiğin içine girip de hani onu temiz yapma veya yok etme, hani karbon ayak izini yok etme şeyi daha çok plastik kullanımını teşvik etmez inşallah diye de düşünmedim değil.
1: Yani kesinlikle
0: hani onu nasıl olsa böyle bir madde var. Hı-hı. Ben kullanayım, içine koyarım bu maddeyi ve ayak izini yok ederim diye düşünülmez inşallah. Çünkü öyle de olabilir.
1: Yani dünyada genel olarak öyle olmamış. Estetiksel olarak mı? Öyle bir eğilim yok aslında. Çünkü çevresel yönetim 3 tarafı var. Yani siz bu işin regülasyonunu kuvvetli yapmanız gerekiyor. Kültür olarak doğru şekilde aşılamanız gerekiyor. Yani kimsenin bunu geri dönüşüm atma pratiğine edinmiş olması gerekiyor. Bu bilince edinmiş olması gerekiyor. Bir de teknoloji tarafı var. Bu sadece teknoloji tarafı. Yani şuna benzetebiliriz. Emniyet kemeri var diye arabada hız yapmıyoruz neticede. Bu da birazcık ona benzer bir konu. Yani plastik ambalajı emniyetli bir hale getiriyor. Bu sizin atığı arttırmanızı teşvik etmemesi lazım. Çünkü farklı regülasyonlar da var gün sonunda buna bağlı. Hız yapmanızı engelleyen örneğin.
0: Evet, peki bu maddenin kullanılamadığı ürünlerde ne oluyor?
1: Bu maddenin kullanılamadığı ürünler tabii ki var. Bu günün sonunda bir teknoloji her şeyin çözümü olamıyor maalesef. Bu dolayısıyla doğru yönde atılmış bir adım niteliğinde. Farklı maddelere de koyulmasıyla ilgili çalışmalar var. Şimdilik yine de ambalajların %60 civarını temsil eden maddelerin sorununu çözüyor.
0: Çoğunu çözüyor yani
1: evet.
0: %60. %40'ı işte
1: yine... onlarda da artık madde değişikliği de gitmek gerekebiliyor.
0: Madde değişikliği. Yani onların da artık belki o sanayicilerin, o üretimi yapan insanların kendini geliştirip bu yatırımları yapması gerekiyor. O ürünleri dönüştürmesi gerekiyor.
1: Doğru. Farklı maddelerle, doğru, daha çevreci maddelerle üretim yapmaya yönelik adım atmaları bekleniyor onlardan da.
0: Peki bunun ekonomik avantajları nasıl? Şimdi hani bu aslında bilimsel bir ürün. Evet. Baktığımızda hani ithal bir ürün işte getiriliyor ama burada üretimi planlanıyor ama yakın zamanda değil. Hani bu bir zaman alacak uzun vadede. Yani bu nasıl üreticiler açısından ekonomik avantajları var mı? Neleri sayabilirsiniz? Tam ihracat tarafını kolaylaştırır. Evet. Özellikle Avrupa kesinlikle tarafını.
1: Yani ihracatta orayı, rekabetçiliği okay kesinlikle arttırıyor.
0: Tamam.
1: Diğer bir taraf, marka gözünden bakarsanız artık markalar da kendi tüketicilerine çevreci olduklarıyla ilgili iletişimi daha kuvvetli şekilde yapmaya gayret ediyor. Dolayısıyla markalar da daha çevreci ambalaj ürünlerini tercih etme eğiliminden. Yerli markalara baktığımızda bizim çalıştığımız yerli markalar da çok sayıda olmaya başladı.

0: hangi kültürün, hangi mesajın parçası olduğuna dikkat etmeye başladılar diyelim. Dolayısıyla da markalardan bunu talep ediyorlar. Markalar da kendi üreticilerinden alternatif daha çevreci ambalaj teknolojileriniz var mı diye talep ediyor. Dolayısıyla iki tarafta da, yani ihracatta da yerel pazarda da rekabetçiliği arttırıyor diyebiliriz üretici gözünde.
1: Yani Türkiye'de de bunun bu kadar dikkat edilmesi, gerçekten ilerlemişiz bu konuda.
0: Bu bir yolculuk tabii ki. Bence. Bu bir yolculuk. Dünyada da bir yolculuk. Hala çevre sorunu dünyada çözülmüş değil. Tabii. En iyi ülkelerde dahi çözülmüş değil.
1: Bir kere bu kadar jeopolitik gerginlik varken, savaşlar varken, yani çevre...
0: Kesinlikle.
1: Çok zor bir şey.
0: Ama işte burada birey olarak ve kurum olarak attığınız adımların ne yönde olduğu önemli olmaya başlıyor.
1: Doğru. Peki şimdi regülasyonlar olacak dediniz ve işte denetleniyor diye düşünüyorum herhalde ben şirketlerin şu anda da, hani üreticilerin.
0: Evet.
1: Öyle düşünüyorum, yani Türkiye'de denetlendiğini düşünüyorum. Siz temiz dünya olarak mesela bakanlıktan, hükümetten neler daha fazla talep edersiniz? Size gelen istekler ne yönde? Hem maliyet tarafı olabilir, hem bu finansman tarafında olabilir, hem üretim, yatırım tarafında olabilir. Buradaki son durum nedir? Yani beklentiler bakanlıktan, hükümetten, iş dünyası neler talep ediyor? Siz ortada neler yapıyorsunuz? Nasıl dengeliyorsunuz?
0: Aslında en büyük talep yerli regülasyonların varlığı diyebiliriz. Oradaki netlik arttıkça ürünlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili de üreticinin de tüketici tarafının da kendi pratikleri giderek netleşecek. Şu anda örneğin yabancı regülasyonlar mevcut. İşte farklı standartlar enstitülerinin standartları altında üretim yapıyorlar Türkiye'de. Türkiye'de üretim yapan bir üretici işte ihraç ettiği ülkenin standartlar enstitüsünün standartlarına yönelik üretim gerçekleştirip buradan ihracat gerçekleştiriyor.
1: Tamam.
0: Ama bunların yerli denkliklerinin de olması Türkiye'ye bir değer katacak. Yani en önemli kısım bence burada.
1: O regülasyon tarafında diyorsunuz. O da zaten inşallah hani bu bir ay içinde falan çıkacak diye anlıyorum.
0: Doğru. Yani bir kısmı ve böyle bir inisiyatif başlamış olacak. 2027 itibariyle de çeşitlenecek muhtemelen.
1: Çeşitlenecek. Peki mesela biz bu ülkelerde hani Avrupa birinci başı çekiyor dediniz bu konuda. Mesela örnek aldığımız hani böyle iş modeli olarak ülkeler var mı? Türkiye hangi ülkeleri rol model alabilir? Bu konuda hani bizim bir iş yapış şeklimizi nasıl dizayn ediyoruz? Hani bir örnek mi alıyoruz? Zaten regülasyon gelecek. Öyle daha kolay olacak herhalde iş modelleri diye düşünüyorum. Ama bundan yani zor olmuyor mu hiç yoktan bir şeyi böyle bir iş modeli haline getirmek bir ülke için?
0: Yani kesinlikle zor. Bu arada tek bir ülkeyi örnek almak bence hiçbir alanda çok mümkün değil. Her ülkenin gerçekliği çünkü kendine has.
1: Tabii.
0: Her ülkenin demografik yapısı farklı olabilir.
1: Doğru,
0: ekonomik yapısı, jeopolitik konumu, neresinde olduğu sürecin bunlar çok değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla şu ülkeyi örnek alıyoruz gibi bir şey mümkün değil. Her ülkenin kendi yapısına uygun çözümleri geliştirmesi gerekiyor. Bu da çoğu zaman tek bir çözüm olmuyor. İşte işin bir kültür bacağı var çevre yönetimi tarafında. Yani insanlara, tüketicilere de üreticilere de bir doğru pratiklerin aşılanması gerekiyor. İşin bir regülasyon bacağı var. O ülkenin ekonomisine uygun regülasyonların doğru bir şekilde getirilmesi gerekiyor. Bir de teknoloji bacağı var. Örneğin geri dönüşümde sizin geri dönüşüm altyapınız buna uygun olacak. Doğru bir şekilde tasnifleyip ürünleri geri dönüştürebileceksiniz ki sonuç neticelensin. Ya buna çok yakın bir örnek. Türkiye çöp ithal ediyor haberleri vardı bir ara bilirsiniz.
1: Evet, doğru.
0: Aslında o biraz toplumsal olarak yanlış anlaşılmış bir konu vardı orada. Türkiye evet çöp ithal ediyordu. Ama bu çöp ithal ediyor olmasının sebebi geri dönüştürmeye yönelik geri dönüştürülmüş ham maddeleri ithal ediyordu. Ki bunları ambalaja farklı ürünlere dönüştürüp ihraç etme gayretiyle. Örneğin plastik tarafını konuşursak 678 bin ton. Türkiye'nin bu en son verisi 2024'teydi. İthal ettiği bir plastik
1: çokmuş.
0: Ama geri dönüştürülmüş, doğru tasniflenmiş ve geri dönüşüme uygun hale getirilmiş plastik atık bir değer. Bunları aslında ithal etti Türkiye.
1: Tamam da niye ediyoruz?
0: Çünkü örneğin İngiltere'de şöyle bir kanun var. %30'un üzerinde geri dönüştürülmüş malzemeden ambalaj üretmeniz lazım. Yoksa ciddi vergiler var. Buna uymak için size geri dönüşüme uygun temiz ham madde.

0: lazım. O temiz ham maddeyi siz burada
1: şimdi anladım.
0: Toplayıp, tasnifleyip üretemezseniz ithal etmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama o geri ihraç edilecek bir ürün neticede.
1: Evet, yanlış yansıtıldı. Söylediğiniz çok iyi oldu. Peki umarım programın sonuna geldik Orkan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Umarım gelişmeler olur. Antalya zirvesi için de şimdiden, iklim zirvesi için Türkiye'de ilk defa olacak Birleşmiş Milletler. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: İnşallah da regülasyonlar o zamana kadar yönetmelik yetişir diyelim. Tekrar bekleriz inşallah. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, geri dönüşüm, biyo dönüşüm teknolojisini konuştuk. Temiz Dünya Çevre Teknolojileri kurucu ortağı Orkan Uzunyay'la sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Değerli izleyiciler, gündem teknolojiye hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken teknoloji dünyasındaki gelişmeleri birbirinden değerli konuklarla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün tüketici elektroniği sektörünü ve sektörün amiral gemisi, özellikle akıllı saatler, diğer yanda akıllı telefonları konuşacağız, tablet pazarını soracağız. Tüketicilerin satın alma trendlerinde şekillendiren parametreleri, yapay zekanın ürünler üzerindeki etkisini bugün Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Marka ve Pazarlama Direktörü Mustafa

0: Can Akbaş'la beraber masayı yatıracağız. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım. Çok teşekkürler.
0: Dilerseniz global tarafla başlayalım. Globalde evet. Böyle resmi çizmek gerekirse.
1: Evet.
0: Hem akıllı telefon, tablet ve saat pazarı baktığımızda ne kadarlık büyüklüğe ulaşan bir pazardan bahsediyoruz? Ve Türkiye bu pazardan ne kadar pay alıyor? Ve en alt ölçüde de bakacak olursak Huawei ne yapıyor?
1: Evet. Öncelikle genel olarak globalden başlamak gerekirse globalde teknoloji sektörü çok dinamik bir sektör ve değişkenlik gösteren bir sektör. Tabii ki mevsimsellik, teknolojilerin diğer alt teknolojilerdeki ürünlerin tedariği, işte bunun diğer fiyatlandırma stratejisiyle beraber aslında değişkenlik gösteren bir sektör. Son dönemde baktığımızda özellikle akıllı telefon pazarında bir düşüş görüyoruz. Buradaki RAM maliyetleri, bellek maliyetlerinden ve tedarik sorunlarından da kaynaklı biraz bir düşüş görüyoruz. %7.6 seviyelerinde bir düşüş olması gerek. Ama tabii ki burada teknolojiler geliştikçe farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler çıkmaya devam ediyor. Burada da tabii ki katlanan telefon teknolojileri de yine baktığımızda yine önümüzde de kullandığımız tablet formuna gelebilen bir katlanan telefon teknolojisi görebiliyoruz. Burada normal akıllı telefon pazarının yanında bu katlanan telefon teknolojilerinde daha da bir artış gözlemliyoruz. Akıllı telefonun yanı sıra tabii ki tabletler de çok önemli. Tabletler de çok tercih ediliyor kullanıcılar tarafından. Burada da yine Huawei olarak da dünyada yine globalde ilk 3 markadan bir tanesiyiz. Orada da biz %30'a yakın bir pazar payımızda bir artış oldu. Burada da tabii ki tüketicilerin ihtiyaçları işte kalemiyle, klavyesiyle bir kompakt bir bilgisayar haline gelmesi çok önemli. Tabletlerin tercih edilme sebepleri artık biraz daha farklılaşmaya başladı. Önceden daha çok eğlence odaklı, oyun odaklı gidilirken artık klavyesiyle beraber bir bilgisayar performansı vermeye başladı. Ve yapay zeka destekli programlarla beraber bizim de artık son dönemde çıkardığımız ve yeni çıkaracağımız modellerde de yapay zeka desteği de işte sunumlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Sunumu size başlangıç seviyesinde bir sunum haline getirip veya Word dokümanı haline getirip size verebiliyor. Özellikle yaratıcılık ve üretkenlik anlamında tabletler de çok önemli. Akıllı saatlere baktığımızda açıkçası akıllı saatler bu tarz bellek ve RAM maliyetlerinden o kadar etkilenmedi. Burada da yine pazar payında liderliğimizi sürdürüyoruz tüm globalde. %22'nin üzerinde bir pazar payımız olması gerek orada da. Tabii ki bu başarının sırrı aslında biraz daha detaylara ineriz önümüzdeki önümüzdeki sorularda ama tabii ki farklı ihtiyaçlara yönelik farklı ürünler geliştirmek ve bunları en uygun optimize şekilde hem maliyet anlamında hem tedarik anlamında tüketicilere sunabilmek çok önemliydi.
0: Mustafa Bey özellikle akıllı telefon, saat ve tabletlerde ekonomik büyüklük, global ekonomik büyüklük belki satış adetleri belki cirosal anlamda neye ulaştı?
1: Evet. Satış adetleri olarak baktığınız zaman aslında telefon pazarında bir küçülme var. Yani 1.3 milyar seviyelerinde bir pazardan bahsediyoruz akıllı telefon pazarında. 1 milyar adet seviyelerine küçülmeye başladı. Ama burada dediğim gibi katlanan ekran ve diğer teknolojiler içerisindeki payı arttırarak devam ediyor. Bunun dışında bu toparlanma muhtemelen önümüzdeki yıl da sürecek ve 2028'de toparlanacak diye düşünüyoruz.
0: Akıllı
1: Türkiye'de, evet, akıllı
0: telefon. Peki bu küçülmeyi pazarı. Globalde akıllı telefon pazarındaki küçülmeyi neler tetikledi?
1: Globalde akıllı telefon pazarındaki küçülmeyi aslında artan maliyetler ve tedarik zinciri tetikledi. Burada tabii ki yerel fiyatlandırmalar bir nebze etki etse de teknoloji sektöründe biliyorsunuz global anlamda etki eden birçok farklı faktör var. Bunlardan bir tanesi işte RAM ve bellek maliyetleri. 3 katına çıkan RAM bellek maliyetleri söz konusuydu son dönemde. Dolayısıyla ortalama satış fiyatı yani dünyada satılan telefonların ortalama satış fiyatı da 580 dolar, 581 dolar seviyelerine yükselmiş durumda. Bu tabii ki hani birçok farklı sebep var. Doların kendi kur sebepleri, RAM bellek maliyetleri ve onun dışında tedarik maliyetlerinin artmasıyla beraber ortalama satış fiyatı telefonlarda yükseldi. Ve buna bağlı olarak da insanların akıllı telefon değiştirme yaşam döngüsü aslında bir nebze artmış oldu. En büyük sebepleri de maliyetler.
0: Peki Huawei.

0: Bakacak olursak Türkiye'de gerek akıllı telefon, tablet ve saat pazarında nedir? Saatlerde globalde %22'lik pazar payıyla dünya liderliği sizde olduğunu söylediniz. Türkiye'de de aynı mı? Akıllı telefon ve tabletlerde performans nasıl geçti?
1: Evet. Genel pazara baktığımızda globalde biraz hani daha negatif bir yapı olsa da biz Türkiye'de gayet pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hatta ürün gamını daha da genişlettik. Özellikle akıllı saatler pazarında, akıllı saat pazarında. Telefon tarafında da yine büyümeyi sürdürüyoruz. Kendi içimizde büyümemizi sürdürüyoruz. Yeni çıkardığımız en son modelde işte bu hem sunduğumuz ekran teknolojileri, kamera teknolojileriyle beraber aslında bir önceki modelin %60 üzerinde çıkmış durumdayız. Türkiye'deki tüketicilerden aslında o güveni, o ilgiyi görmek bizi çok mutlu ediyor. Sadece tabii ki hani genel akıllı telefon pazarına baktığımızda Türkiye'de tüketiciler gerçekten teknolojiye çok ilgili. Bunu görebiliyoruz. Dünyada bu akıllı telefon pazarı gerilerken, büyüklüğü gerilerken Türkiye'de aslında genel olarak artan bir trend var. İşte 3-4 sene öncesinden başlayarak 10 milyon, 11 milyon, 12 milyon yıllık bir adet satışı söz konusu. Bu artan trendin sadece önümüzdeki dönemde biraz daha durağanlaşmasını bekliyoruz. Burada bir gerileme söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Onun dışında tabii ki insanların tercih sebebi, hangi telefonları tercih edeceği tabii ki başka bir konu bu adedin içerisinde. Çünkü premium segmentteki ürünler de var, giriş segment ürünler de var. Neden insanlar giriş segmentini tercih ediyor, neden premium ürünleri tercih ediyor? Belki onları da daha sonra konuşmuş oluruz.
0: Evet. Burada ben tüketici tercihlerini soracağım. Kuşkusuz fiyat, bazı özellikler satın alma tercihlerini de öne çıkarıyor ama Türkiye'de pazar payının yıl sonu itibariyle bu üç kategoride akıllı saat, telefon, akıllı telefon ve tabletlerde yıl sonu hangi rakamlarla kapamasını öngörüyorsunuz?
1: Aslında çok değişken bir pazar var burada. Hem mevsimsellik, işte biliyorsunuz Kasım dönemi, okula geri dönüş dönemi, özel günler, anneler günü, sevgililer günü gibi farklı dönemlerde farklı satış beklentileri olabiliyor markaların. Dolayısıyla biz aslında pazarda bir büyümenin yerine özellikle akıllı telefon sektöründe bir durağanlaşmayı bekliyoruz. Ama bu akıllı saat tarafında daha olumlu. Çünkü insanlar artık akıllı saatleri sadece bir teknolojik cihaz değil, onların hayatına anlam katan, değer katan sensörleriyle beraber, ki bu teknolojiler çok önemli. Artık hani Türkiye'deki o sağlık algısı ve sağlık takibi bilinci de çok olmaya başladı. O yüzden akıllı saatlerde biraz daha artış bekliyoruz. Tabii ki diğer tablet gibi sektörlerde optimum bir yükseliş var.
0: Peki Türkiye'de özellikle tüketiciler satın alırken hangi segmentte akıllı telefonlara daha çok talep var? Ve satın alım tercihlerinde hangi parametreler daha çok ön plana çıkıyor?
1: Aslında burada Türkiye'nin kendi içerisindeki mevzuatları, işte taksitlendirme seçenekleri, biliyorsunuz farklı farklı fiyat bantlarında farklı taksitlendirme seçenekleri mevcut. Tüketicilerin çoğu baktığınız zaman tabii ki bu tarz giriş segmenti ve taksitlendirilebilecek, ekonomik anlamda onları rahatlatacak ürünleri tercih ediyorlar. Ama yine yadsınamayacak bir kısım var aslında. Premium ürünleri tercih eden kişilerin de payı arttı. Onun da sebebi aslında performansını uzun dönem kullanabileceği ve geri dönüşünü alabileceği cihazları insanlar artık tercih etmeye başladılar. Burada da premium ve üst segment, özellikle orta üst segment diyeceğimiz cihazlar ön plana çıkıyor. Çünkü yapay zeka gibi işte verimlilik konusunda maksimum desteği alabileceğiniz cihazlar oluyor ve bunları uzun süre kullanabiliyorsunuz. Giriş segmenti cihazların yanı sıra biraz da orta üst segmente odaklanmış diyebilirim bu tarafta kullanıcılar.
0: Yılbaşından bugüne bu tüketici elektroniği, bu konuştuğumuz gruplardaki fiyat artışı ne oldu? Ve şimdi yılın son çeyreğinde aslında çok değişik bir döneme giriyoruz. Daha Kasım indirimleri, evet. Bütün Kasım ve Aralık'ı içerisine alan işte efsane Cuma olsun, Siber Pazartesi olsun, işte Bekarlar Günü olsun ve yılbaşı dönemi. Evet. Dolayısıyla bir fiyat artışı öngörüyor musunuz, yoksa fiyatlarda ne kadarlık bir indirim önümüzdeki dönemde olur?
1: Genel olarak markalar aslında fiyat artışları yapmak durumunda kaldılar, özellikle bu bahsettiğiniz konulardan kaynaklı.
0: Biz ne kadarlık bir artış oldu?
1: %20'lik bir artış oldu diyebilirim. Yani bizim tarafımızda biz bunu daha optimum tuttuk ve bizim tarafımızda %20'lik bir artış oldu ortalama diyebilirim, ama diğer Tabii ki bu %20

0: Bizim optimizasyonumuz %20'nin üzerinde yapmak durumunda kalan markalarda var. Burada bizim artımız tabii ki Türkiye'ye verdiğimiz değer, Türk tüketicisine verdiğimiz değerden de ve karşılığını aldığımızdan da kaynaklı aslında bunları daha optimum seviyelerde tutabildik ki %20 bence böyle bir senaryoda gayet kabul edilebilir bir seviyeye gelmiş oluyor. En son çıkardığımız Watch GT modelimiz vardı ki Türkiye'de en çok satan akıllı saat modellerimizden bir tanesi. Şimdi yeni versiyonu çıktı. Mesela onu da Avrupa'daki fiyat bandından daha geride satmayı başarabildik özellikle Türkiye olarak. Birçok farklı kilit üründe bunu Türkiye'ye özel yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Huawei olarak da zaten Türkiye'ye daha özel fiyat politikasıyla getirip Türk tüketicisini daha fazla mutlu etmek amacımız. Farklı kategorilerde ürünler de getirmeye başladık. Özellikle akıllı saat biliyorsunuz bambaşka bir dünya. Yani akıllı telefon sektörü tabii ki çok önemli ama akıllı saat dediğinizde insanların ihtiyaçlarına dokunacak aksesuarlar üretmek anlamına geliyor. Tabii ki birçok farklı ürün gamı da var bu segmente giren akıllı giyilebilir ürünler dediğimiz. İşte gözlükler de yine çok moda olmaya başladı son dönemde. Akıllı gözlükler, video çekebilen gözlükler. Onları da görüyoruz. Akıllı saat tarafında da birçok farklı ürün segmenti var. Özellikle son dönemde akıllı çocuk saati getirdik Huawei olarak Türkiye'ye ve çok güzel bir geri dönüş aldık. Şu an hem tüketicilerden ve kullananlardan yorum olarak çok güzel geri bildirimler geliyor. Çünkü baktığınız zaman teknoloji trendi daha düşük yaşlara da gelmiş durumda ve bu kaçınılmaz bir hale geliyor. Ama işte ailelerin çocuklarıyla olan iletişimini sürekli yapabilmesi, onların güvenliğini sağlayabilmesi veya onların nerede olduğunu bilmek gibi kaygılarını da ve hangi uygulamalarına girdiklerini bilmeleri gibi gibi farklı konularda da akıllı saatler, akıllı çocuk saatleri çok faydalı oluyor. Burada marka olarak yani Türkiye'de o şeyi de anlamış olduk tekrardan. Huawei olarak gerçekten sadece globalde değil Türkiye'de de o güvenilirliği ve teknolojiyi sağlayabilmişiz ki ilk çıkardığımız Türkiye'de lanse ettiğimiz çocuk saati de çok güzel geri dönüşler aldı.
1: Peki akıllı telefonlarda Türkiye genel sadece marka özelinde değil de baktığımızda enflasyonist bir ortamda likiditenin piyasada azaldı. Evet bir noktada satın alım özellikle satın alım kabiliyetinin azaldığı bir noktada tüketiciler hangi fiyat aralığındaki akıllı telefonlara daha çok talep gösteriyor?
0: Özellikle burada biraz önce dediğim gibi giriş segmenti ürünlere ilgi hala yüksek.
1: Giriş
0: yani burada
1: yine
0: evet
1: ağırlıklı.
0: Giriş segmenti ürünlerdeki ilgi hala yüksek. Ama teknolojiye olan ilgi bitmemiş durumda Türkiye'de. O da çok hani üstünde durulması gereken bir
1: evet.
0: konu. Çünkü hala satın alım alışkanlığı devam ediyor. Yani insanlar geçen seneki satın alım alışkanlıklarını devam ettiriyorlar ki bu Türkiye gibi bir ülkede gerçekten teknoloji anlamında çok önemli. Bunlar hem muhtemelen geri dönüşleri de bence ülkemiz adına da güzel bir şey teknolojiyi takip etmek. Diğer ülkelerden çok daha fazla teknolojiye ilgili ve teknolojiye yatırım yapan bir ülke olduğumuzu biz kendi datalarımızdan da görüyoruz.
1: Vatandaşlarımız
0: Türkiye için...
1: değil mi? Sektörü canlı tutuyorlar.
0: Evet, evet.
1: Peki yıl sonunda ne kadarlık bir indirim öngörüyorsunuz? Bu şimdi şeye giriyoruz. Son indirimler aylarına doğru giriş yapıyoruz Kasım itibariyle.
0: Evet.
1: Ne kadarlık bir genel anlamda indirim öngörüyorsunuz ve satışlarda yüzde kaçlık bir artış sağlar bu indirim dönemi?
0: Aslında şöyle, tabii ki belirli indirim dönemlerinde kilit ürünler oluyor. O kilit ürünlere yönelik, yani daha fazla satışını yapmak istediğimiz, daha fazla tüketiciye dokunmasını istediğimiz ürünler için özel kampanyalar, özel paketler çalışıyoruz. Sadece bir ürün satmak yerine bir çözüm sattığımız paketlerimiz de oluyor. Yani kulaklığıyla beraber, çünkü bir ekosistem markası olduğumuz için aslında diğer teknoloji şirketleri de bu şekilde yapmaya çalışıyor. Çünkü bir ekosistem satın aldığı zaman tüketici onu en verimli bir şekilde kullanabiliyor. Biz de önümüzdeki dönemde muhtemelen her kategoride kilit ürünlerimiz olacak. Özellikle orta segmentteki ürünleri tercih ediyoruz bu tarz konularda. Muhtemelen Kasım indirimleri yine önümüzdeki dönemde Kasım indirimleri öncesi de yine okula dönüş kampanyalarımız da olmuştu. hem hediyeler

0: Beraber hem de indirimlerle beraber aslında tüketiciyi mutlu etmek amacımız. Burada ortalama hani baktığınız zaman %20'ye yakın indirimler söz konusu olabiliyor ürün değişkenlik gösterse de, ama tüketicilerin mutlu olduğu dönemler olabiliyor.
1: Peki ciroya, satışlara yansıması ne olur? Yüzde kaçlık bir artış öngörüyorsunuz? Geçtiğimiz yıla kıyaslarsak bu yıl beklenti nedir?
0: Aslında dediğiniz gibi tüketici davranışları genellikle indirim dönemlerini takip ettiği için hani belirli bir süre bizde indirim dönemlerinden öncesinde belirli bir süre durağan bir satış dönemi oluyor. Ve indirim dönemlerinde o artık tap yapıyor, pik yapıyor diyebiliriz. En uç noktaya ulaşıyor. Burada da yine %20'nin daha da üzerinde bir aslında getiri bekliyoruz. Çünkü burada bir toplanmış bir yapı var. Yani o döneme toplanmış bir yapı oluşuyor. Siz de bu verdiğiniz değerlerle birlikte tüketiciye aslında %20'nin üzerinde, 25'in üzerinde bir satış getirisi olabiliyor bize.
1: Bekleyen bir talep de var Kasım öncesinde. Yapay zekanın tüketici elektroniğinde işte akıllı saatler, akıllı telefon ve tabletlere baktığımızda dönüştürücü etkisini ürünler üzerinde nasıl açıklayabiliriz? Bunun bir tık ötesine bakacak olursak önümüzdeki dönemde hangi yenilikler, teknoloji bu inovasyon hangi yenilikleri bize sunacak ürünlerde ne dersiniz?
0: Evet.
1: Sonuçta fayda olarak kullanıcılara.
0: Kesinlikle. Yapay zeka aslında her kategorideki ürünlerde ayrı ayrı konumlandırılıyor. Biz de yapay zeka özellikle Ar-Ge çalışmalarına çok yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Belki rakamlarla daha sonra konuşuruz Ar-Ge çalışmalarımız ama.
1: Ne oldu Ar-Ge açmışken orayı sorayım.
0: Evet.
1: Huawei'in yıllık Ar-Ge bütçesi nedir?
0: Evet, yıllık Ar-Ge yani gelirlerimizin aslında dörtte biri. Özellikle bu 2026'nın ilk 6 ayında birçok teknoloji şirketi de bu şekildedir. Biz de şu an 2026'nın ilk 6 ayında şu ana kadar ilk 6 ay içerisinde en çok harcadığımız Ar-Ge gelirleri de bu yıl ilk 6 ayda harcadık. Bunların içerisinde dediğiniz gibi yapay zeka teknolojileri, ekran teknolojileri, çünkü katlanan ekranlar da
1: Evet.
0: artık çok kompakt hale gelmeye
1: Çok
0: başladı.
1: da.
0: İnsanlar artık hem telefonu hem tableti veya tam tersi hem tableti hem bilgisayarı kullanabilecek seviyeye geldiler. Aynı zamanda yine katlanan ekranlı bir bilgisayarımız da Çin'de lanse edilmişti. Normal tablet olarak da kullanabiliyorsunuz. Açtığınızda kocaman bir monitör haline geliyor. Klavyesiyle kullanabiliyorsunuz. Yani değişik donanımsal anlamda da Ar-Ge faaliyetlerimiz sürüyor. Burada ilk 6 ayda 70 milyar dolara yakın bir gelirin neredeyse dörtte birini, hatta %25'inden fazlasını burada Ar-Ge'ye yatırdık diyebilirim. Bu gelirden bahsediyorum, kârdan da değil. O yüzden gerçekten hatırı sayılır bir yatırım söz konusu Huawei tarafında teknolojiye. Türkiye'de de tabii ki bir Ar-Ge departmanımız var, biliyorsunuzdur. Türkiye'de sadece satış ve pazarlama şirketi olarak değil Huawei, bir Ar-Ge şirketi, bir altyapı telekomünikasyon şirketi olarak da Türkiye'de. Türkiye'de de Ar-Ge'ye olan desteğimiz tabii ki bu konuda da devam edecek.
1: Ar-Ge'de odak noktası hangi teknolojiler?
0: Türkiye'deki Ar-Ge'de odak noktamız daha çok telekomünikasyon ve B2B alanında devam ediyor. Ama tabii ki şu an getirdiğimiz ürünlerin teknolojileri merkezde Çin'de çalışılan ve orada üretilen teknolojiler. Ama buradan da tabii ki buradaki birçok lokalleşme de söz konusu. Yani uygulamalara baktığınız zaman bu telefonlarda biliyorsunuz Türkiye'de birçok akıllı uygulamalar, işte uygulama marketleri mevcut. Bu uygulamaları da Huawei'nin kendi uygulama marketine entegre etmek için Türkiye'de yine bir Ar-Ge çalışması. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Türkiye'de geliştirilen Ar-Ge'lerden bir tanesi de NFC ile ödeme. Şu an akıllı saatlerimizde çeşitli bankalarla beraber NFC ödeme destekli ürünler sunabiliyoruz. Bu da hem tüketicileri memnun ediyor hem de çok güzel işbirlikleri sağlamış oluyoruz. Bence markanın farklılaşan noktalarından bir tanesi de bu şekilde lokal işbirlikleri yapabilme kabiliyeti.
1: Peki Mustafa Bey, yapay zekanın hem Huawei'in globalinde iş operasyon süreçlerine etkisi üretimden bakacak olursak operasyon süreçleri. Diğer yanda ürün çözümlerinde etkisini nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Evet. Dediğiniz gibi aslında yapay zeka sadece ürünlerin sunduğumuz ürünlerde değil, üretim süreçlerinde de hali hazırda kullanılan süreçler. Bu işte fabrikalarda kullanılan robotlar olsun, akıllı robotlar, yapay zeka destekli robotlar olsun. Yine üretim süreçlerine katkı sağlayan ekipmanlar. Onun dışında ürünlere baktığınızda ürünlerin kendi içerisindeki yapay zeka destekleri, özellikle akıllı saatlerde sağlık alanındaki yapay zeka algoritmaları çok önemli, çok güzel geri bildirimler verebiliyor. Burada baktığınız zaman farklı sensörler var donanım olarak akıllı saatlerde. İşte sıcaklık sensörü, kalp atış hızı sensörü ve ayrıca hatta şu kolumdaki saatte yine tansiyon ölçebilen, içerisinde manşon şişebilen ve basınç ölçebilen, basınç sensörüyle beraber tansiyon ölçebilen bir saat. Burada bu tarz teknolojilerin aslında çıktığı verdiği verileri yapay zeka bütün algoritmaları toplayarak size olabilecek problemleri veya mevcut sağlık durumunuzun nasıl olabileceğini referans veri olarak sunabiliyor. Tabii ki doğru verileri yine hastanede doktorlar üzerinden gitmesi gereken bir durum söz konusu, ama şu an akıllı saatler gerçekten hem yapay zeka desteği hem gelişmiş sensörlerle beraber bambaşka bir boyut almış durumda.
1: Çok teşekkür ediyorum bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Marka ve Pazarlama Direktörü Mustafa Can Akbaş bugün konuğumuzdu. Kendisiyle tüketici elektroniğinde özellikle amiral gemisi, akıllı telefon, akıllı saat ve tablet pazarındaki gelişmeleri, fiyat beklentilerini, son çeyrekteki bu indirimlerin etkisiyle kuşkusuz yapay zekanın ürünler üzerindeki etkisini konuşarak bir gündem teknolojiyi daha bugünlük burada noktalarken, gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklam.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Doktor Gökhan Özdinç. Gökhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Gökhan Bey ile birlikte bugün bankacılıkta rekabeti belirleyecek olan teknoloji trendlerini konuşacağız. Yapay zeka ve yeni nesil bankacılık ve yine dijital egemenlik ve veri güvenliği diğer konu başlıklarımız olacak. Özellikle veri güvenliği tarafında ve dijital egemenlik tarafında Yapı Kredi'nin TÜBİTAK Bilgem'le bir işbirliği var ve önümüzdeki dönemde sektörde konuşulacak bir işbirliği detaylarını yine soracağız Gökhan Bey'e. Yine yeni teknoloji ve donanımsal güvenlik ve geleceğin bankacılığına öne çıkan trendler ve Yapı Kredi'nin bu alandaki stratejileri diğer konu başlıklarımız olacak. Gökhan Bey, tabii ki çok hızlı bir teknolojik dönüşümün yanı sıra artık yapay zeka ve güvenlik tarafı artık iyice sektörde önümüzdeki dönem için konuşulan teknoloji trendleri. Dolayısıyla finans sektöründe rekabeti belirleyen temel teknoloji trendleri neler? Oradan başlayalım. Yapı Kredi bu dönüşümün neresinde yer alıyor?
2: Teşekkür ediyorum Sefer Bey. Şimdi sorunuza cevap vermeden önce isterseniz geçtiğimiz bir çok uzağa gitmeden 10 yıllık bir periyotta Türk bankacılığında neler oldu, halihazırda nereye geldik ve bulunduğumuz nokta itibariyle de ne tip hem teknolojik imkanlar var ve bunun paralelinde de önümüzde ne tip fırsatlar var ve artı bugüne kadar elde ettiğimiz geldiğimiz noktadan daha ileriye gidebilmek için bu teknolojik imkanlardan nasıl istifade edebiliriz konusunda bir parça değinmekte fayda olabilir. Özellikle gerçekten hani tüm objektif bakış açısıyla efendim uluslararası değerlendirme raporlarına göre memnuniyetle şunu ifade edebilirim ki Türkiye'nin son 10 yıllık bankacılık sektörü açısından teknolojik gelişmeye baktığımızda gerçekten istisnai bir başarı olduğunu söylemek mümkün. Bunu söylerken hangi unsurlar açısından bu değerlendirmeyi yaptığımıza baktığımızda Türk bankacılık sektöründe sunulan finansal hizmetlerin derinliği, çeşitliliği, karmaşası, karmaşıklığı ve müşterilerin ihtiyaç duyabileceği çok çeşitli farklı ortamlardaki enstrüman ihtiyacına cevap verme, buna ilişkin ürün üretme, hizmet geliştirme, dinamizmi ve bunun sektör tarafından kullanımı, bununla ilgili iştah, yeni ürünlerin, servislerin talep edilme sıklığı bakımından baktığımızda geldiğimiz noktada Türk bankacılık sektörü gerek Avrupa, gerek Amerika Birleşik Devletleri'yle kıyasladığımızda gerek dijital penetrasyon oranı bakımından, işlemlerin dijital mecralar vasıtasıyla gerçekleştirme oranı bakımından çok net bir şekilde fark yaratır pozisyonda. Ve fakat aynı zamanda hani geldiğimiz dünyada hayal ettiğimiz ama bugüne kadar hala kat edilebilecek mesafe olduğunu düşündüğümüz alanları da dikkate alarak sorunuza cevap vermek isabetli olur kanaatindeyim. Şimdi özellikle bu artan ihtiyaçlar, paralelinde geliştiren ürün ve hizmetler altyapı anlamında ölçeklenebilir, sürekli kaliteli bir hizmet sunabilmek adına bir mecburiyet arz ediyor aslında. Dolayısıyla bu ölçekteki trendin artışına paralel özellikle altyapıdaki modernizasyon ihtiyaçlarının çok daha öne çıktığını ve çıkmaya da devam edeceğini, buradaki ihtiyaçların daha belirgin hale geldiğini ki Türk bankacılık sektöründe bu anlamda yapılan yatırımların da yoğunlaştığını aslında şaşırtıcı olmayacak bir şekilde görüyor durumdayız. Elbette bunun bir alt başlığı olarak belki bulut bilişim teknolojilerinin önemini vurgulayabiliriz.
1: Evet.
2: Bunu birinci kategori olarak dikkate alırsak, ikinci öne çıkan başka bir kategori, her ne kadar bugüne kadar, bu geldiğimiz noktaya kadar önemli anlamda mesafeler kat etmiş olsak da veri başlığında hala gidilebilecek ciddi mesafeler var. Veri başlığıyla kastettiğim şu aslında bankacılık verinin çok yoğun olarak üretildiği, saklandığı, işlendiği bir alan. Bu veriyi karar verme mekanizmalarınızda, müşteri deneyiminde, sunduğunuz ürünlerin ve hizmetlerin kapsamını, çeşitliliğini ve kişiye göre değişme özelliklerine beslediğinizde çok daha özel bir deneyim sunma fırsatınız oluyor. Bunun da önümüzdeki dönemde üçüncü sayacağım başlık olan yapay zekanın da desteğiyle beraber çok daha farklı bir noktaya gideceğini, o bakımdan rekabette ayırt edici bir unsur olarak öne çıktığını söyleyebilirim. Üçüncü başlık elbette yapay zeka. Yapay zeka eskisine kıyasla bir parça daha artık farklı bir noktaya gelmiş durumda ürettiği çıktıların somut örneklerine baktığımızda. Bu çerçevede de şunu söyleyebilirim. Belki daha detaylı konuşma şansımız olur ilerleyen sorularınızda. Çok kısaca şunu söyleyebilirim. Yapay zeka artık diğer benzer teknolojik trendlerin aksine sadece bir ilave üzerine yeniden çalışacak yeni bir teknoloji trendi olmanın yanı sıra bu işin özünde, çekirdeğinde, merkezinde köklü değişiklikler yapma potansiyeli olan yepyeni bir fırsat alanı ve aynı zamanda da tabii ki risk alanı olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı olarak ana trendler açısından bu başlıkları saymak mümkün.
1: O zaman biraz daha yapay zekayı açalım. Yapı Kredi'nin teknoloji vizyonunda yapay zeka nasıl konumlanıyor? Ve bu konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda da aslında bir bildiri yayınladınız siz.
2: Evet.
1: Bundan da biraz bahsederseniz
2: tabii
1: sevinirim.
2: Tabii ki şimdi yapay zeka en güncel trend malum. Şöyle Yapı Kredi açısından değerlendirdiğimizde aslında bu bizim için çok yeni bir başlık değil. Belki bunu duymak bir parça şaşırtıcı olabilir. Zira yapay zekanın da temelinde yer alan makine öğrenmesi üzerine inşa edilmiş gerek organizasyonel yapılanmamız, gerek çalışma planlarımız ve bunun neticesinde çıkardığımız ürün gamına baktığımızda aslında bizim için 10 yılı aşmış bir süredir üzerinde emek sarf ettiğimiz, kafa yorduğumuz bir kul var. Ve tabii ki geldiğimiz noktada bu kadar yaygınlaşmış ve daha somut çıktılar üreten bir teknoloji olduğunu da gördüğümüzde bu kadar eskiden başlamış olmanın getirdiği bir takım avantajların olduğunu söylemek şaşırtıcı olmayacaktır. Bu çerçeveden baktığımızda temel fark olarak sorunuzun ana cevabı olarak ilk kısmının, sorunuzun ilk kısmının cevabı olarak yapay zekanın diğer benzer trendlerden farklı olarak artık işin yapış şeklini, yani ilave bir teknolojik fırsat ya da kulvar olmaktan ziyade işin merkezinde, özünde köklü değişiklikler yapma, yani diğer bir ifadeyle bankanın çalışma şeklinde dönüştürücü bir potansiyele sahip olan bir teknoloji olması sebebiyle bu kadar popüler olduğunu ifade edebilirim. İkinci kısma geldiğimizde şimdi tabii sorumlu yapay zeka ilkeleri dokümanımızdan bahsediyorsunuz. Bu yıl içerisinde hem yatırımcılarımıza hem müşterilerimize hem iş ortaklarımıza yayınladığımız ve tüm yapacağımız yapay zeka çalışmaları sürecinde uçtan uca en başta kavram düzeyinden en son müşteriye sunulma noktasına kadar tüm aşamalarında yapay zekayı hangi ilkelere bağlı kalacak şekilde gerçekleştireceğimizin bir nevi sözünü vermiş, bunun bir çerçevesini çizmiş oluyoruz. Zira günümüzde aslında çok da sıcak bir konu, hatta bugün bile, dün bile konuşulan konulara baktığımızda yapay zeka açısından hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dahi dün bu konuya özel bir toplantı düzenlendi. Evet. Ve orada da gündeme gelen başlıklara baktığınızda yapay zeka sunduğu fırsatların yanı sıra aynı zamanda önemli risk unsurları da barındırıyor.
1: Kesinlikle.
2: Hal böyleyken, böylesine de dönüştürücü güce sahip bir potansiyelden bahsederken bunları hayata geçirme sürecinde Yapı Kredi bugüne kadar hem holding düzeyindeki köklü etik ilkelerinden aldığı prensipler çerçevesinde hem kendinin bugüne kadar takip ettiği tüm müşteri hizmet prensiplerine riayet etme açısından çerçevelendirdiğimizde şunu söyleyebilirim. Dokümanımız özetle şunu söylüyor. Yapay zeka bu barındırdığı riskler de dikkate alınarak ayrıca evrensel standartların da harmanlanıp onların da uyumlandığı bir şekilde insan haklarına saygılı, çevreye, doğaya her zaman hassasiyet gösteren, açıklanabilir, şeffaf, adil, güvenli, müşteri mahremiyetine dikkat edecek şekilde tüm çalışmalar, yapay zeka ile ilgili çalışmalar tüm bu prensipler ekseninde, çerçevesinde geliştirilecek şeklinde Yapı Kredi'nin bir beyanı olmuş oluyor. Ve bunu da aslında yaklaşık 10 yılı aşkın süredir sürdüre geldiğimiz çalışmalarımızda hep bu şekilde takip ettiğimiz bu prensipleri önümüzdeki dönemde sürdüreceğimiz yoğun çalışmalarda da aynı şekilde devam ettireceğimizi ifade etmek isterim.
1: Peki şimdi tabii teknoloji geliştikçe veri güvenliği ve teknoloji bağımsızlık daha kritik hale geliyor. Bu noktada son dönemde konuşulan dijital egemenlik kavramı nasıl tanımlıyorsunuz siz Yapı Kredi olarak?
2: Çok önemli bir konu Sefer Bey. Dijital egemenlik özellikle son çok uzağa gitmeyeceğim. Son birkaç yılda olan ve bir takım da maalesef acı tecrübeler de barındıran bir takım olaylardan sonra gerek sektörel düzeyde gerek ülkeler düzeyinde daha da fazla ilgi çekmeye başlayan bir konu oldu. Özellikle Avrupa'da Fransa'nın, Almanya'nın, Norveç, Danimarka gibi ülkelerin liderliğini yaptığı bir takım girişimler olduğunu söyleyebilirim. Girişimler derken yanlış anlaşılmasını istemem. Sadece teorik düzeyde kalmış uygulamalardan bahsetmiyorum. Bazı çalışmalar gerçekten somut çıktılar vermiş ve uygulanır durumda. Tarifine gelirsek açıkçası şimdi teknolojinin günümüzde geldiği, aslında bunu sırf bankacılık için de ifade etmek doğru olmaz, tüm sektörler için verinizin üzerinde kurduğunuz teknolojik altyapı ve onun üzerine inşa ettiğiniz hizmet ürün gamı ve bunun üzerine yine yürüttüğünüz stratejik planlamalarınız hepsi teknolojiden çok önemli miktarda etkilenir halde. Hal böyleyken stratejik düzeyde de devamlılığınızı ve hani ülke boyutundan ele alırsak örneğin gerek eğitim, gerek enerji, gerek telekomünikasyon gibi çok kritik hayat, finans gibi çok kritik sektörlerdeki sürekliliğinizi sağlayabilmek ancak bu bahsettiğim altyapılar üzerinde ne kadar hakimiyet sahibi olduğunuzla doğrudan alakalı hale geliyor. Dolayısıyla dijital egemenliğin önümüzdeki dönemde bu hali hazırda sahip olduğu popülariteyi de sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye için belki birkaç cümle söylemekte fayda olabilir. Türkiye bankacılık

0: sektörüyle başlayalım arzu ederseniz. Zaten Türkiye'deki bankacılık sektörü çok güçlü regülasyon kurallarıyla uzun yıllardır bu prensiplere oldukça uygun şekilde inşa edilmiş durumda ve bunun da faydalarını hep beraber her türlü ortamda beraber görüyoruz. Hı hı. Şimdi bunu ülke düzeyinde baktığımızda da Türkiye için örneğin bu sene içerisinde Haziran ayında basına da duyurulan, lansmanı yapılan, hı hı, Milli Yapay Zeka Eylem Planı'na da baktığımızda dijital egemenlikle ilgili çok önemli vurgular ve çizilmiş çerçeveler ve bu noktada konulmuş hedefler görüyoruz. Ve bu çok memnuniyet verici elbette. Zira artık teknoloji sadece efendim size yardımcı bir unsur olarak yer almıyor. Aynı zamanda hayati gördüğünüz, gerek sektörel gerek ülkesel düzeyde hayati gördüğünüz çok önemli fonksiyonların kesintisiz, sürekli ve güvenilir bir şekilde işleyebilmesinin olmazsa olmazı durumunda. Bu bakımdan dijital egemenliği çok önemli görüyorum.
1: Şimdi Gökhan Bey, tam bu noktada aslında TÜBİTAK Bilgem ile hayata geçirdiğiniz bir yerli HSM projesi dikkat çekiyor. Tabii geçen hafta Yapı Kredi Koru'da, İstanbul'da sektörün önemli temsilcileri geldi, gazeteciler geldi, ben de oradaydım. Bu lansmanı yaptınız. Öncelikle izleyicilerimiz için HSM nedir ve bu proje neden bu kadar önemli? İsterseniz oradan başlayalım, sonra birkaç sorum daha olacak.
0: Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca davetimize de icabet edip katıldığınız için. Gerçekten bizim için çok özel bir gündü. 15 Eylül tarihli lansmanımızla çok iftar ettiğimiz bir gelişmeyi tüm ilgililerle paylaşmış olduk. Sorunuzun ilk kısmına gelelim. Şimdi HSM nedir? Türkiye'ye donanımsal güvenlik modülü olarak çevirebileceğimiz. Aslında çok temelde şunu ifade edebilirim Sefer Bey. Şimdi malumunuz günümüz iş dünyasında bankacılık ve diğer sektörlerde de güvenlik ihtiyaçlarımıza cevap vermek için şifreleme metotlarını, tekniklerini, teknolojilerini kullanıyoruz. Ve bu şifreleme yöntemlerinde uluslararası standartlarda da hep kullanılmakta olan kriptografik algoritmalar ve kriptografik anahtarlar söz konusu. Ve bunlar yoğun olarak matematiksel işlemler üzerine inşa edilmiş bir takım algoritmalarla çalışıp sonuçlarını üretiyorlar. HSM cihazları bu bahsettiğim kriptografik fonksiyonları, şifreleme işlemlerini, bu matematiksel işlemleri gerçekleştirmek üzere özel olarak düzenlenmiş, özelleştirilmiş çiplerden, işlemcilerden oluşan bir donanım aslında. Dolayısıyla bu işlemleri, hayatın her alanına temas eden bu güvenlik işlemlerini güvenli, hızlı, yüksek ölçekte ve hacimde yapabilecek özel donanım cihazları. Bugüne kadar elbette bu cihaz Türkiye'de dediğim gibi sadece bankacılık sektörüne has bir ihtiyaç değil bu. Tüm sektörlerde kullanılan ve bankacılık sektöründe de özellikle elektronik imza gibi, kartlı ödeme sistemleri gibi, kartlı ödeme sistemleri gibi, kimlik doğrulama, elektronik mobil imza gibi işlemlerde kullanılan bir ekipman olarak hep yurt dışından tedarik edilmekteydi. Bu lansmanla beraber çok güzel bir işbirliğinin neticesinde ortaya çıkmış yerli HSM'imizi tanıtmış olduk.
1: Şimdi biraz Drak HSM'i aslında bir Ar-Ge çalışmasından çıkarıp gerçek bankacılık işlemlerinde kullanmaya başladınız. Bugüne kadar ki hangi aşamalardan geçildi? Bugün hangi noktadasınız burada?
0: Evet. Şimdi bir evvelki sorunuza cevap verirken ifade ettiğim üzere aslında oldukça geniş bir kullanım alanından bahsediyoruz. Ve TÜBİTAK Bilgem'le yaptığımız çalışmaların aslında tarihçesine baktığımızda 3 yılı aşkın bir zamana dayanıyor. Elbette tek başlık HSM değildi. Çokça başlık üzerinde beraber çalışmaya da devam ediyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. HSM ilk lansmanı yapılan aslında işbirliği neticesi oldu. Umarım yakın zamanda yeni lansmanlarda da buluşma fırsatımız olacak. Geçilen aşamalar bakımından özellikle son bir yıl içerisinde yoğunlaşan çalışmalarımız neticesinde TÜBİTAK Bilgem ile beraber ortaya çıkardığımız, geliştirdiğimiz bu ürünü sene başında öncelikle doküman doğrulama, doküman imzalama akışlarımızda gerçek ortamda, gerçek verilerle kullanmaya başladık. Daha sonra Haziran ayında çok önemli bir gelişme oldu Sefer Bey. Özellikle bu bahsettiğimiz cihazların dünyada da ülkemizde de en yoğun kullanım alanlarının başında gelen ödeme sistemlerinde Haziran ayı itibariyle Yapı Kredi'de gerçek ortamda kullanmaya başladık. Ve hatta lansmanda da Sayın Ali Bey, TÜBİTAK Bilgem Başkanı'na da bu eşitem kullanarak üretilmiş bir kart takdiminde bulunduk. Şimdi önümüzdeki dönemde de bu kullanım alanlarını, ölçeğimizi daha da büyüterek çalışmalara tüm hızımızla devam etme arzusundayız.
1: Peki bu yerli eşitem Gökhan Bey, bundan sonra hangi alanlarda?

0: Uluslararası platformda dünyanın en büyük yapay zeka üreticilerinden birisinin yaptığı bir test nitelikli, siber güvenlik alanında test nitelikli bir çalışma esnasında yapay zeka modüllerinin, yapay zeka ajanlarının kendilerine verilen görevin dışında kendi aralarında geliştirdikleri özel bir protokol ve haberleşme sistemi yöntemiyle aslında kendilerine verilen hedefin dışına çıkıp meşru olmayan bir şekilde Hugging Face isimli meşhur makine öğrenmesi paylaşım platformu bilgi portaline erişip oradan bir takım normalde hakkı olmamasına rağmen bir takım dokümanlara, bilgilere eriştiğini gördük. Şimdi aslında bu bir nevi şunu gösterdi bütün sektöre ve bize. Şimdi bu bahsettiğim kriptografik işlemler, şifreleme işlemlerinde aslında teknoloji dünyası bugüne kadar ana olarak iki kategoride çözüm üretmeye çalıştı hep. Birisi yazılım tabanlı şifreleme algoritmaları, diğeri de donanım tabanlı. Şimdi bu bahsettiğim bizim az evvel lansmanını yaptığımızı ifade ettiğim HSM tabii donanımsal kategorideki bir ürün. Ve az evvel ifade ettiğim bu yaşanan ve üzerinde de hala tartışmaların sürdüğü Hugging Face olayı, evet, diye bilinen olayda şunu bir kere daha gördük ki aslında yazılım tabanlı şifreleme metotları, akışlarının güvenlik anlamında muhakkak bir takım donanımsal çözümlere göre daha dezavantajları söz konusu olabiliyor. O bakımdan HSM'ler açıkçası siber güvenliğin yer aldığı, ki aslında istisnasız neredeyse teknolojinin olduğu her yerde siber güvenliğin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. HSM'ler de kullanılabilir. Sadece bankacılık sektörü değil, tüm sektörlere aslında hitap eden bir gelişme olarak değerlendirebiliriz.
1: Peki Gökhan Bey, geleceğe baktığımızda nasıl bir bankacılık deneyimi bizi bekliyor yani? Çünkü bu gelişmeler baş döndürücü,
0: evet,
1: hızla ilerliyor.
0: Gerçekten öyle. Gerçekten baş döndürücü hızla ilerliyoruz. Şimdi geleceğin bankacılığını hayal ederken şöyle bir dünya çizebiliriz Sefer Bey, çok geniş çerçevede. Şimdi açıkçası bugüne kadar ilk sorunuza cevap verirken söylediğim, elde ettiğimiz başarıların gerçekten objektif değerlendirmedeki sonucu yadsınamaz. Çok takdire şayan ve bu bütün sektörün bir başarısıdır. Ve fakat hala daha iyi yapabileceğimizi gördüğümüz, bildiğimiz, örneğin, hı hı, birincisi müşterilerimize hizmet sunarken onları çok daha iyi tanıyarak çok daha kişiselleştirilmiş özel hizmet vermek adına kat edilebilecek önemli bir mesafe var. Burada yapay zekanın da önemli fırsatlar barındırdığını, yine ilk soruya cevap verirken kullandığım veri altyapınızın da çok kritik olduğunu ifade edebilirim. Bunun yanında senelerin içindeki bankacılığın evrimine baktığımızda aslında en son geldiğimiz noktada belki birçok bariyeri aştık ama, ki bizim bankamızın da malumunuz mottosu sınırları kaldırmak, sınırları kaldıran teknolojilerin yeri olma mottosuyla hareket eden bir kurum olarak insanları zamandan, mekandan bağımsız ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere bir an evvel kavuşturmak. Şimdi yeni dünyada aslında biz bunu bir parça daha olabildiğince insanın hayatından zaman alır durumdan çıkartmak istiyoruz. Yani açıkçası görünmez olmak istiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyacakları, az evvel söylediğim onları çok iyi tanımış, tanıyan teknolojik altyapılarla beraber onların ihtiyaç duydukları hizmeti onlara özel parametrelerle, özel bir şekilde çerçevelenmiş olarak onlara sunmak ve olabildiğince hayatlarının normal akışında herhangi bir ilave, engel, zaman vesaire gibi konuların gündem olmayacağı, onların özgürce ve zaman zaman da kendilerinin verdiği onay ve kurallar çerçevesinde kendi adına bir takım kararları alıp işlemlerini tamamlayabileceği bir dünya hayal edebiliriz. Yani bankacılık görünmez, hızlı, kaliteli ve güvenli olmak istiyor diye görebiliriz önümüzdeki dönemde.
1: Gökhan Bey, şimdi son 1,5 dakikada isterseniz Türkiye'nin finansal teknolojiler alanında küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu olması için sizce en kritik ihtiyaçlar neler, isterseniz bu ihtiyaçlarla bitirelim yayını.
0: Tabii ki şimdi Türkiye'nin gerçekten az önce ifade ettiğimiz başarılarının yanı sıra çok önemli başka avantajları da söz konusu. Bahsettiğimiz bu efendim teknoloji ihtiyacı, teknoloji iştahı, teknolojik ürünlerin talep edilmesi, kullanılması ve benzeri çok sayıda. Bunun dışında ülkemizin gerçekten çok ciddi, yetişmiş, dinamik bir potansiyeli, insan kaynağı potansiyeli söz konusu. Bana sorarsanız bahsettiğiniz anlamda önemli bir sıçrama yapabilmenin en önemli konularından birisi kolektif çalışma, bir ekosistem bakış açısı.

0: ve halihazırda da yürütülen, ki bu anlamda ülkemizin de çok ciddi yatırımları ve eylem planları söz konusu. Bu yürütülen teknolojik programların yapay zeka dahil daha verimli sonuçlar üretilebilmesi, sektördeki tüm paydaşların, oyuncuların, ki bunun içine bankaları da dahil ediyoruz, bir ekosistem bakış açısıyla ve kolektif yaklaşımla bu çalışmalara katkı sağlaması büyük fark yaratacaktır diye düşünüyorum ve bunun için de ihtiyaç duyduğumuzu aslında her şeyin olduğunu memnuniyetle görüyoruz ve bunun gayet de mümkün erişilebilir bir hedef olduğuna inanıyoruz.
1: Gökhan, değerli katılım için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle bu yerli projelerdeki hedeflerde de başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Doktor Gökhan Özdinç'ti. Gökhan Bey ile birlikte hem bankacılığının geleceğini konuştuk, hem özellikle dijital egemenlik ve veri güvenliği neden önemli, Türkiye'nin bu alanda önümüzdeki dönemde küresel alanda daha güçlü olması için neler yapması gerekiyor, detaylı bir şekilde konuştuk. Kısa bir aranın ardından Piyasa Hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
6: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul, 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
7: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
8: Bloomberg HT katkılarıyla.
9: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Reklam.

Piyasa hattına hoş geldiniz. Merhaba. Önce bir rakamlarla görünüme bakalım. Hareketli bir haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Borsa İstanbul 13.000'in altında, %2'nin üzerinde. Kayıpla 12.979 puanda seyrediyor. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafıyla başlayalım. %2,18 satıcılı. Mali taraf %3'ün üzerinde aşağı yönlü. Sanayi endekste ise %1,90'lık aşağı yönlü bir hareketi görüyoruz. Bir sonraki sayfaya bakacak olursak orada da sayfanın tamamı kırmızı. Hizmetler tarafı %1,80. Turizm tarafı %1,97. Ulaştırma ise %1,28 satıcılı seyrediyor. Tüm endekse yayılan bir satış dalgasını takip ediyoruz an itibariyle. Paralarda 48.85 dolar TL seviyesi, Euro TL'de 55.69, Euro dolar çaprazında 1.13.74 seviyesi var. Dolar endeksi son dönemin yine en

0: yüksek seviyelerine tırmanırken 101'in üzerine giderken euro dolar çaprazı da 1.14'ün de altına gevşedi ve 1.1374'e geldi. Sterlin dolardaysa 1.3230 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarıyla devam edelim. Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir vardı. Bugün de çok değişen bir hava yok. Londra borsası dün de yine bu saatlerde yatay pozitifti. Sonra biraz yukarı yönlü, sonra da satıcılı seyretmiştik. Hakaran endeksi %0,16 aşağı yönlü. DAX endeksi de benzer oranda satıcılı. Milano borsasındaysa %0,3'e gelen aşağı yönlü bir görünüm var. Amerikan vadelilerine bakacak olursak o tarafta görünüm. Dow Jones %0,25, Nasdaq %1'e doğru giden %0,9 aşağı yönlü. S&P'de ise %0,5'lik negatif hareketi takip ediyoruz. Getiri eğrisine bir bakalım. Orası yeniden hareketlendi. 5.12'de 10 yıllık tahvil faizi. Şimdi burası tabii en önemli nokta. Trump'ın açıklaması sonrası tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimleri ana konu küreseldeki. Petrol tabii 103'ün üzerine gitti. Fed'in faiz artırımlarını sürdüreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi bu. Bir de Amerikan hazinesi hazinesinin satışları, tahvil satışları 70 milyar dolarlık 5 yıllık tahvil ihalesine de zayıf talep geldi. Dolayısıyla bu tarafta yukarı giden bir hareketi takip ettik. Nisan 2025'ten beri, yani o tarifelerin geldiği dönemden beri en sert yükselişi görmüş olduk. 5 yıllıklar 4.99'da, 2 yıllıklar 4.86'da, yani 5'in altına bir miktar geldi burası. İşte 4.94'lere, 95'lere geldi diyorduk ki yeniden 5'in üzerine giden bir denklemi takip ediyoruz. Şimdi petrol, emtia, oralara da bir bakalım hızlıca. Spot altının ons fiyatı 4.257 dolar 45 sentte. Yine baktığımızda altın tarafı da, yani altın aslında 2025'ten beri orası da bildiğimiz gibi değil. Burada artık hani riskler artıyor, altın artıyor temasının çok olmadığını görüyoruz. Gümüşte 63 dolar 49 sent, Bitcoin'de ise 83.545 dolar seviyesini görüyoruz. Brent petrol 104'ün üzerine gitti, 104 dolar 44 sentte. Amerikan tipi ise 93 dolar 10 sentte an itibariyle. Böylece kabaca rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve ilk bağlantımızı yapalım. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan bugün telefon hattımızda yayına katılacak. Harun, hoş geldin, merhaba.
1: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Seninle hemen her gün konuştuğumuz, daha doğrusu bir şöyle altını çizdiğimiz Amerikan getiri eğrisindeki görünümde sert hareketleri takip ediyoruz. Küresele baktığımızda ana konu burası. Çünkü yani burası dünyanın benchmark aldığı ve de hani çok ciddi etki üretebilecek bir nokta. Burada sert hareketler var yukarı yönlü. İçeride ise fon düzenlemeleri sonrası SPK adımları, bugün ekonomi yönetiminin gündemindeki konular, yine fon hareketleri sonrası, yani daha doğrusu buradaki müdahaleler sonrası özellikle tasarruf sahiplerinin mağdur edilmemesine dönük ne yapılacağı, nasıl bir yol haritası izleneceği konulu bir ekonomi yönetiminin toplantısını da takip edeceğiz bugün. Bu eksende Borsa İstanbul'a baktığımızdaysa satışların genele yayıldığı bir görünüm var. Senden daha fazlasını dinleyelim.
1: Evet, küresel taraftan başlayacak olursak Zeynep Hanım, burada tabii her gün aynı temadan bahsediyoruz. Burada risk iştahı yüksek seyrediyor. Petrol fiyatı tekrardan 100 doların üzerinde. Diğer yandan tabii şu anki 28 Ekim FED toplantısı tahminlerine baktığımızda %75'e varan bir faiz artırım beklentisi var. Bu noktada tahvil faizi yüksek seyretmesi, beklentilerin hala faiz artırımına işaret etmesi hisse senedi piyasasını baskılıyor. Tabii en çok baskı gören tarafta emtia piyasası oluyor bu noktada. Altın tarafında da aşağı yönlü fiyat hareketini takip etmeye devam ediyoruz. Bu görünüm devam eder mi? Burada ana temanın petrol olduğunu söylüyoruz zaten. Petrol ve enerji maliyeti gerilemediği müddetçe buradaki faiz artırım beklentisinin korunmasını bekliyoruz. Bundan kaynaklı şu anki görünüm aslında hafta boyunca konuştuğumuz gibi yüksek risk iştahı ve buna bağlı da fiyatlamayı takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. Yurt içine baktığımızda söylemiş olduğunuz gibi fon tarafındaki haberler hala piyasanın ana odak noktası. Bu noktada ay sonuna kadar da bu gündemin yoğun gerçekleşmeye devam etmesini bekliyoruz. Burada özellikle tasarruf sahiplerine yönelik yapılacak açıklamalar, düzenlemeler de önemli olacaktır. Buradaki risk algısının biraz daha gevşemesi ve güvenin tekrar gelmesi halinde alımlar tekrardan hız kazanabilir. Ancak bu noktada tabii haberlerden biraz daha arınmamız gerektiğini düşünüyoruz. Burada seviye bakımından özellikle borsa endeksinde 13.200 seviyesinin öneminden bahsetmiştim. Burada bu bölge üzerine tutulmak önemli olacaktır. Çünkü önümüzdeki süreçte ciddi bir enflasyon rakamı var. Burada enflasyon rakamına kadar, Eylül ayı enflasyon rakamına kadar özellikle seviye bakımından bu bölgede tutulmak önemli olacaktır. Burada hareketliğin bir noktada fon haberlerinden sonra banka tarafının öncülüğüne gerçekleşmesini bekliyoruz. Bundan kaynaklı bankacılık endeksinin 16.600 bölgesini aşması ve ardından 17.000 bölgesinin üzerine yerleşmesi önemli olacaktır. Bundan ötürü bankacılık öncülüğünde fiyat hareketliğini takip edeceğiz. Toparlayacak olursam önümüzdeki süreç dediğimiz gibi yurt içinde fon haberleri, küresel tarafta ise ABD için görüşmeye diyebiliriz. Burada risk iştahı yüksek, bundan kaynaklı temkinli olmakta fayda var. Ancak şu anki görünüme bakarak konuşursak hala negatif bir havanın olduğunu ve tekrardan yeni bir hikayeye ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldıktan sonra stüdyoya dönelim. Stüdyoda yanı başımda Kutay var. Kutay Gözgör, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Hoş geldin Kutay.
2: Hoş buldum, teşekkürler.
0: Vallahi nereden başlayacağımı bilemiyorum. Her yerde konuşacak bir başlık var. Küresele baktığımızda Amerika'da tahvil, aslında sadece Amerika'da değil ama hani 10 yıllıkların benchmark olma özelliği üzerinden orayı çok tartışıyoruz. Çünkü yani burası dünyanın en büyük likit piyasası ve işte neredeyse bütün faizleri etkileme, yani ona bağlı olarak fiyatların oluştuğu piyasa burası. Dolayısıyla en çok burayı konuşuyoruz ama dünyanın geri kalanında da aslında özellikle uzun bacakta yükseliş eğilimi bir süredir seninle de diğer konuklarımızla da gündeme almaktan kaçamadığımız bir başlık ki tam böyle 5'in altına geldi diyorduk Amerikan tahvil faizleri. Yeniden yukarı gitti. Bu tarifelerin açıklandığı dönemden bu yana en yüksek sıçramayı yaptığını anlıyoruz 10 yıllık tahvil faizinin. Hazinenin İhalesine, Amerikan hazinesinin ihalesine gerekli ilginin olmamasının da burayı derinleştirdiğini anlıyoruz satış anlamında. Şimdi tabii baktığımızda yani Amerika'da, daha doğrusu şöyle, hani petrol yeniden 103'ün üzerinde. Orada gelen PMI verilerinin alt kırılımlarına baktığımızda yine orada maliyetlerin arttığı bir görünüm var. Dolayısıyla girdi maliyetlerinin yani. Hı. Bir yandan işte tahvil faizi yeniden 5-12'lerde. Dolayısıyla önce şunu konuşalım. Yani bunun iki bacağı var. Bir, evet, yani enflasyonist kaygılar. Bir yandan da borçluluk meselesi. Ki küresel olarak artıyor. Amerika zaten en başlarda geliyor. Şimdi Fed açısından şu an nasıl bir zemin var Fed'in faiz patikası açısından?
2: Açıkçası uzun vade tahvillere biraz daha farklı yaklaşmamız gerekecek. Çünkü para politikası veya Fed'in attığı adımlar 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizinin üzerine etkisi sınırlı.
0: Evet.
2: Burada ama fiyatlamalar başka şey.
0: Ama şunu söyleyeyim mi? Yani muhtemelen sen de borçluluk ve diğer hikayeleri de deneyeceksin ama. Yani bu son harekette biz en çok da, yani en azından ben dışarıdaki analizlere bakınca Fed'in enflasyonla baş etme kapasitesinden duyulan endişeler üzerinden yukarı giden bir hareket var diyorduk. Şimdi burada belirginleşen tema başka bir yer mi olmaya başladı?
2: Şimdi açıkçası şöyle yaklaşmaya başladık artık olaya. Daha uzun vade tahvillerde düşüşler sınırlı kalıyorsa Amerika özelinde öncelikle büyüme tarafına da bakmamız gerekecek. Çünkü 10 yıllıklar, 30 yıllıklar çok uzun vadeyi fiyatlayan şeyler ve şu an bir AI sürecindeyiz. Yani bir yapay zeka yatırımları yapılıyor. Ve 30 yıllıklar, 10 yıllıklar bu kadar yükseliyorsa aslında sadece FED'den dolayı yükselmiyor. Bunun içerisinde yani yatırımcının daha çok prim istemesinin sebebinde birkaç tane neden var. Sizin saydığınız enflasyon beklentinin yüksek olması var. Borçlulukla ilgili endişeler var. Ama bir de yavaş yavaş şunu da artık konuşmamız gerekecek. Yapay zekanın yapılmış olduğu yatırımların ilerleyen düzeyde Amerika'da çok ciddi bir büyüme etkisi yaratacak mı? Şimdi güncel tartışmalar da artık buraya doğru kaymaya başladı. Çünkü biz bunun sonuçlarını ölçemiyorduk. Ama artık yavaş yavaş yatırımların gayri safi yurt içi hasılasına baktığımızda orada da kıpırdamalar var. Yani ciddi anlamda yapılan bu yapay zeka yatırımları 10 yıllıklar, 30 yıllıklar üzerine etkili oluyor. Çünkü Amerika ekonomisi ciddi şekilde büyüyecek mi? Ona bak. Onun da fiyatlamalar içerisine yer alıyor. Eğer bu olacaksa Amerika'daki reel faiz oranlarının yükselmesine sebebiyet veren bir görüntü. Yani eskiden bu büyüme beklentisi olmadığından dolayı beklediğimiz, bunu daha iktisadi anlamda R yıldız olarak ifade edilir. Bu beklenen büyüme oranı ya da reel getiri oranı daha düşükteydi. Eğer bu AI çılgınlığıyla birlikte bu daha yukarıya gidecekse demek ki daha yüksek bir reel faizle karşılaşacak Amerika ekonomisi göreceğiz. 10 yıllık 30 yıllık süreç içerisinde. Ve tabii ki bunları da aslında fiyatlamanın içerisine dahil ediyor. Ve piyasada biraz bunu da fiyatladığını görebiliyoruz. Şöyle bir örnek de verebilirim. Hindistan aslında bugünkü en yakın örneği. Orada da çok ciddi bir büyüme sürecindeyiz ve uzun vadeli tahviller çok hızlı yükseliyor. Bunun yükselişin sebeplerinden biri sadece Hindistan tarafında örneğin enflasyon beklentinin yükseliyor olması değil. Aynı zamanda çok ciddi bir büyüme ve büyüme potansiyelinin olmasından kaynaklı da yükseliyor. O yüzden artık böyle bakmaya başladık. Yani uzun vadede Amerikan ekonomisindeki denge daha yukarıda bir yerde mi oturmaya başlıyor? Ve bu da sadece dediğim gibi FED'le ilgili bir süreç değil. Yani FED faiz indirim sürecine geçse bile ilerleyen süreçlerde ki 2027'nin sonunda muhtemelen geçmeye başlayacaktır. Biz 10 yıllıkların, 30 yıllıkların o kadar da çok düştüğünü görmeyebiliriz. Neden? Çünkü ileriye dönük enflasyon beklentileri çıpalansa bile büyüme beklentileri kaynaklı 10 yıllıklar, 30 yıllıklar veya benzeri oranlar daha yüksek kalma ihtimali var. Ama bu bizi neyi işte endişelendiriyor? Borçluluk oranlarını. Çünkü dünyada şu an benim de hatırladığım, okuduğumuz, gördüğümüz hem bu kadar yüksek borçluluk olduğu hem de faizin de bu kadar yüksek olduğu bir ortam olmadı.
0: Evet.
2: Bence en büyük risk o. Yani 2007-2008'e de yükseldi. Hani diyoruz 2007'den beri en yüksek seviyelere geldi. Doğru ama hiçbir zaman borçluluk bu kadar yüksek değildi. Arada iki tane kriz atlatıldı. Biri mortgage, öbürü 2011 Avrupa krizi. Ardından 2020 pandemi. Yani şu an çok büyük borçluluklar var. Japonya'dan tutalım, aynı zamanda İngiltere olsun vesaire, hepsinde. Sadece merkez bankaları veya hükümetler buna hazır mı? Ondan açıkçası emin değiliz. Böyle bir ortamı şu an kimse tecrübe etmedi. Yüksek borçluluk, yüksek uzun vadeli tahviller ve bir yandan da büyüme potansiyeli artma çabası olan Amerika ekonomisi. Yani aslında her şey şu an üst üste gelmiş gibi. Tabii böyle biz de tabii ki biraz da kompleks yaklaşıyoruz. Yani sadece mesele açıkçası FED faiz arttırdı veya arttıracak olayı değil. Bu arada şunu da söylemeden de atlamayalım istiyorum konuyu. Kısa vadede FED faiz evet arttıracak ama 2 yıllıklara 5 yıllıklara etkisi daha fazla. O
0: yani
2: yüzden
0: kendi kontrolü oradaki etkisi körü, olan tarafta.
2: Evet, yani oradaki getirisini kontrol edebilir FED bir şekilde. Ama işin içerisine 10 yıllıklar, 30 yıllıklar geldi mi oradaki kontrolün içerisine birçok etki giriyor.
0: Orada
2: birçok
0: da piyasa şekillendiriyor giriyor. O tarafı. Yani.
2: Tabii ki beklentiler şekillendiriyor. Yani bu fiyatlamaların içerisinde özetlemek gerekirse enflasyon beklentinin yüksek olması var. Borçlulukla ilgili endişeler var. Özellikle yine FED'in tahvil ihraç etmesi var. Dediğim gibi büyümeye yönelik beklentiler var. Yani tek bir fiyatlama yok. Ve bunu da piyasalar şu an ölçmeye çalışıyor. Hem akademik çalışmalar olsun hem de özellikle San Francisco FED'in çalışmalarını görüyoruz. Herkes aslında bu sorunun cevabını aramaya çalışıyor. Ama genel olarak buralarda şekillendiğini söyleyebilirim.
0: Yani aslında hem enflasyon hem kamu maliyesi tarafından bir ciddi endişeli küresel görünümü yaşıyoruz.
2: Kesinlikle, evet.
0: Bütün dünya ekonomisi için bir sorundan bahsediyoruz. Ve tabii aslında yani dediğin gibi hani merkez bankaları açısından da bir yere kadar meselenin kontrolü söz konusu. Bir yerden sonrası piyasa dinamikleri ve dediğin gibi beklentilerle şekilleniyor. Peki buradan biraz içeriye doğru gelelim. Yani bizim merkez bankası açısından, şimdi biz içeride tabii bir yandan bu fon evreninde, daha doğrusu onun küçük bir bölümünde yaşananları takip ediyoruz. Onun etkilerini de takip ediyoruz. Bir yandan alınan önlemleri ve hani dengelenmeye çalışılan bir piyasa dinamiğini, bir yandan da ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri, almaya devam edeceği tedbirleri takip ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı işte ilgili taraflarla bir bugün görüşmeler dizisini başlatıyor anladığımız kadarıyla. Bugün ve yarın olacak diye biliyorum. Özellikle tasarruf sahiplerinin sürecine ilişkin biz de bilgileri aktaracağız aldıkça. Şimdi içeride böyle bir görünüm varken, küreseldeki hikayede böyleyken, yani bizim açımızdan resim nasıl şekilleniyor? Hem Merkez Bankası'nın alanı açısından, hem dışarıdan bu tarafa gelebilecek fon akımları açısından, giden yabancının hızla geri dönmesi açısından ne söylemek lazım?
2: Tabii aslında biraz daha şimdi analizi kısa vadeye çevirmemiz gerekecek. Çünkü uzun 10 yıllıklar, 30 yıllıklara vesaire o beklentide konuşurken daha uzun vade yöneliyorduk. Evet. Ama muhtemelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yine ana hedefi enflasyon görünümüne göre para politikasını şekillendirmeye devam edecek. Ama tabii ki enflasyon görünümünü bozacak veya bozmaya aday etkenler varsa mutlaka onları takip edeceğiz. Birincisi hala da düşmeyen petrol fiyatları ki zaten petrol fiyatlarının size de yaptığımız yayınlarda çok da kısa vade düşmesini beklemiyorduk. Orada arz ve arz tarafında özellikle hala daha noksanlık devam ediyor. İkincisi ise içerideki gelişmelerin etkisi. Onlar da bir dezenflasyonist bir süreç yaratacak, enflasyonist süreç mi yaratacak? Onları da şu an için söylemek için erken ama ben biraz daha dezenflasyonist sürecin destekleyecek nitelikte olmasını bekleyebilirim. Çünkü bu tarz gelişmeler finansal koşulların sıkılaştığı anlamını taşır ve finansal koşulların sıkılaştığı bir ortamda en azından biraz daha kısa ve orta vadede dezenflasyon süreci desteklemesini bekleyebiliriz. Ama ana etken enflasyon görünümü olacak. Yani şu anki sürece bakıldığında mevcut enflasyon ve enflasyon beklentilerinde çok ciddi bir bozulma yok. Yani aslında belirlediğimiz patika içerisinde hareketini sürdürüyor ve şu anki görünüme de bakıldığında ki tahminlerimiz de Eylül ayı enflasyonu 1.94-1.96 civarlarında şekilleniyor. İkinin biraz aşağısında bir enflasyon beklentimiz var ve yıllık bazda muhtemelen %29'a yakın bir yıllık bazda enflasyon beklemeyi düşünüyoruz, bitirmeyi düşünüyoruz veya tahminlerimiz oralarda şekilleniyor. Ve bu beklentilerle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimi gerçekleşecek bir alanı mevcut bu süreçte. Tabii ki bunu kullanıp kullanmayacağı zaten iki toplantı kaldı. Muhtemelen bir sonraki toplantıda 100 bas puanlı bir faiz indirimi hala daha devam etmesini bekliyoruz. Çünkü az önce söylediğim gibi mevcut enflasyon beklentilerinde veya enflasyonu bozacak şu an çok ciddi bir görüntüyle karşı karşıya değiliz. O yüzden aslında birkaç önceki stratejiyi hala daha devam ettiriyoruz. Ama tabii ki finansal koşullarındaki sıkışıklık, bu içeride yaşadığımız fonlarla ilgili gelişmeler, oradaki likitlerin ne tarafa kayacağı. Çünkü onlar da önemli olacak. Yani döviz tarafından ithal fiyatlarına bir baskı yapacak mı? Yoksa bir toplam talebi daraltacak bir etki mi yaratacak? Bunlar açısı şu an konuşmak için çok erken bir süreç. Ve onlar geldikçe de, verileri gördükçe de bu sürecin bir dezenflasyon mu yoksa enflasyon mu yaratacağı biraz zamana yayacak bir durum. O yüzden şu anki verilerle mevcut görüntüye göre Merkez Bankası'nın hem son enflasyon raporunda açıkladığı hem de piyasa beklentileri paralel bir şekilde devam etmesini öngörebiliriz.
0: Peki. Bugün süremiz normalden biraz kısa. Haftaya devam ederiz seninle kaldığımız yerden. Kutay Gözgör konuğumuzdu. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından piyasa hattının ikinci ve son bölümüne geleceğiz.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa hattı devam ediyor. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş yanı başımda. Merhaba Alper Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız diyeyim önce?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sizinle bu hani Türkiye'de KOBİ'lerin finansal dayanıklılığı başlığıyla bir başlayalım. Çünkü şöyle bir durum var ortada. Yani az önce de konuştuk. Sıkı para politikalarının devam ettiği küresel olarak, borçlanma maliyetlerinin yükseldiği, borçluluğun zaten çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani bu konjonktürde Türkiye'deki KOBİ'lerin görünümü, finansal dayanıklılığı noktasında, nakit akışı yönetimi noktasında nasıl bir tablo var? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok teşekkürler. Çok yerinde bir soru açıkçası ama dinleyiciler açısından da KOBİ'ler aslında kimdir, nedir aslında, bir onları
0: tamam,
1: biraz çerçeveleyelim isterseniz. Yani Türkiye'de 3.9 milyon KOBİ var.
0: Türkiye ekonomisini onlar oluşturuyor.
1: Aynen öyle. Neredeyse %99,5 adetsel olarak. İstihdamın %65'i, cironun %45'i. Dolayısıyla KOBİ'lerden bahsederken neredeyse toplumun tamamından aslında bahsediyoruz. Çok geniş bir kitle.
0: Doğru.
1: Tabii KOBİ'lerin genellikle istihdam ve hep kredi bacağında konuşuruz. Çok da doğaldır. Genellikle finansmana erişim konusunda KOBİ'lerin ihtiyacı yüksek oluyor. Çok doğal. Bizim geçtiğimiz yıldan bu yıla baktığımız zaman toplam krediler Türkiye'de %42 büyürken KOBİ diye tanımladığımız müşterilerimizin kredileri %47 büyüyor. Dolayısıyla ve bizim gördüğümüz kadarıyla da bu büyüme bu senede, önümüzdeki senede devam edecek. Dolayısıyla bir istihdam, finansmana erişim konusunda daha yapacak konular var. Bu kitleye tabii bu kadar özelliğinden dolayı kamu otoritesinin de çok sağladığı aslında faydalar, yardımcı olmak için yarattığı paketler, programlar da var. Dayanıklılık anlamında özellikle KGF gibi, KOSGEB gibi kamu kuruluşlarının yarattığı programlar, buralara özel programlar her zaman bu KOBİ'lerimizin lehinde çalışan hususlar. Diğer taraftan da baktığımızda tabii bankacılar ve bizler de bu sistemin bir paydaşı olarak çok önemli bir fonksiyonda üstleniyoruz. Nedir burada yapmamız gereken? Yani bir finansman konusu söz konusu, finansmana erişim elbette husus, finansmana doğru zamanda erişim konusu, doğru vadeyle, sürdürülebilir şartlarla erişme çok önemli.
0: Doğru yapılandırma.
1: Doğru yapılandırılmış şartlarla erişme çok önemli. Bugün itibariyle çok büyük bir problem aslında görmüyoruz finansman erişim konusunda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de benim gördüğüm kadarıyla bir finansmana erişim konusunda KOBİ'lerin zorlanacağı bir hat oluşmayacak gibi gözüküyor.
0: Şimdi peki siz yani KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda, yani güncel ihtiyaçlar doğrultusunda, çünkü KOBİ'lerin gündeminde kaçınılmaz olarak dijitalleşme, kaçınılmaz olarak bu yeşil dönüşüm tarafı ve buna hitap eden ürünlere ulaşma konusu var. Çünkü artık Avrupa Birliği ile iş yapma adına o dönüşüm olmazsa olmaz Doğru. hale geldi. Sınırda karbon düzenlemesi vesaire gibi mevzuatlar nedeniyle. Dediğim gibi burada siz KOBİ'lerin nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz? KOBİ bankacılığı nereye gidiyor? Siz nasıl ürünler sunuyorsunuz?
1: Tabii KOBİ'ler aslında dijitalleşmeden bahsettiniz. KOBİ'ler bizim şu anda 10 müşterimizin 9'u dijital mecralarımızı sıklıkla, neredeyse günde birkaç kere olacak şekilde kullanıyorlar. Ve sürekli de buradaki deneyimi mükemmelleştirmek istiyorlar. Böyle talepleri var. Neden? Çünkü gerçekten KOBİ'lerin dünyası çok dinamik. İhtiyaçları sürekli değişiyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için bankalarında aynı hızda yanlarında olmalarını görmek istiyorlar. Çok doğal bir talep. Dolayısıyla bizler bankacılar olarak onlara mümkün olduğunca yanlarında olacak hızlı çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Peki burada sadece finansman mı? Hayır. Nakit yönetim anlamında onların işlerini kolaylaştırmak için bazı ürünler oluşturmaya çalışıyoruz. Onların daha rahat, daha düşük maliyetlerle katlanabilecekleri küçük meblağlarla işlerini çözebilecek araçlar sunmaya çalışıyoruz. Bunlar tabii bir parçası. Mesela son dönemde yine belki duymuşsunuzdur, dijital KGF diye bir ürün çıkarttık. Bunun temel sebebi bir sürü prosedür olan aslında süreçleri kısaltıp ucudan uca başvurusundan kullanımına kadar tamamen dijital bir süreçten Akbank Mobil üzerinden yapabileceği işlemlere gerek bir araya getirmek. Burada biz özellikle burada teşekkür etmek gerekir tabii kredi garanti fonuna yöneticilerine çok beraber kamu ve özel sektörün beraber çalıştığı bir ve çok da başarılı bir sonuç oldu. Bu bir parçası. Dolayısıyla bunların yanında ticarette tabii satış yapmak kadar tahsil etmek de önemli. Bu tahsili güven içinde sağlamak önemli. Bizim yine buralara özel çözümlerimiz var. Belki ondan bahsedebilirim.
0: Buyurun bahsedin.
1: Ödemen güvende diye bir ürünümüz var. Bu aslında ticaretteki en önemli hususlardan bir tanedir. Yani bir ürünü satıyorum ama acaba bunun tahsilatını doğru zamanda doğru bir şekilde yapabilecek miyim? KOBİ'lerin çok önemli bir kaygısı. Buna göre nakit akışlarını planlarlar, ödemelerini düzenlerler. Biz burada tabii dijital yetkinliklerin de artık geldiği seviyede bankalara bir güvence veren taraf olarak tam bir ticaretin ortasına giriyoruz.
0: Bu güvence nakit akışı esnekliği getirmek amaçlı mı?
1: Aynen. Hem nakit akışı esnekliği getirmek amaçlı hem de alacaklarını güvence altına almak amaçlı. Tamam. Alacaklı olarak ben alacaklarımı karşı taraftan bir ödemen güvende ürünüyle istiyorum. Akbank araya girerek bunu garanti altına alıyor. Ve ben bu ödemen güvendiği alıcı taraf olarak gidiyorum. İstediğim vadede iskonto edebiliyorum. Anında nakit akışımı düzenleyebiliyorum. Veya başka bir borcum için onu virman yapabiliyorum. Dolayısıyla çok da esnek bir çözüm ve bunu tamamen ucundan önce dijital bir cep telefonundan yapabilir haldeyiz şu anda.
0: Peki. Şimdi baktığınızda biraz bu özellikle yeşil dönüşüm odaklı yeşil krediler noktasını hem onu sormak istiyorum hem de biraz hani demografiye ve de özellikle kadın girişimciye dönük hangi alternatiflerin ön plana çıktığını da merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii. Şöyle söyleyeyim. Biz tabii aslında müşterilerimizin genelini belli gruplara ayırarak değerlendiriyoruz bir taraftan ama artık yapay zekanın da bize vereceği imkanlarla aslında her müşteriyi bizatihi kendi ekosisteminde müfrit olarak da değerlendirmeye başladık. Ve biz aslında o müşterilerimizin ihtiyaçlarını mümkünse onlar daha bize gelmeden önce hissedip onlara proaktif olarak gitmeyi ve ihtiyaçlarını T0 noktasında çözmeyi hedefliyoruz. Peki sizin dediğiniz gibi acaba belli gruplarımız yok mu? Var tabii. İşte yeşil dönüşüm gibi bizim yeşil dönüşüm paketlerimiz var. Müşterilerimize yeşil dönüşüm çünkü biraz önce siz de söylediniz. Çok doğru bir nokta. İhracat yapmak istiyorsak bunları yapmak zorundayız hep beraber. KOBİ'lerimizin de çok büyük bir ihracat gücü olduğunu biliyoruz. Toplam ihracatın %20'sini KOBİ'lerimiz yapıyor. Burada özel paketlerimiz var. Dönüşüm, enerji, sürdürülebilirlik konularında paketlerimiz var. Kadın şu bizim için çok önemli. Türkiye'de de çok önemli. Mesela bir örnek vermem gerekirse 2023 yılından itibaren biz 13 kat kadınlara verdiğimiz desteği artırdık. Yani şunu demeye çalışıyorum. Uluslararası fonlar var. IFC gibi, EBRD gibi sizlerin de bildiği. Onları Türkiye'ye getiriyoruz. Uygun maliyetlerle kadınlarımıza, kadınlarımızın kurduğu işletmelerimize destek olmaya çalışıyoruz.
0: 13 kat artışın geldiği yer neresi rakamsal olarak?
1: Yani rakamı tam isterseniz vermeyeyim ama ben toplam büyüklüğü söyleyeyim size. Türkiye'de kadın KOBİ'lerin toplam büyüklüğü 380 milyar TL. Bunun önemli bir payını biz alıyoruz aslında. Onu söylemem lazım. Burada özel bankalar içinde çok önemli birkaç bankadan biriyiz. Ve burada da devam edeceğiz. Ama başka bir dikeyimiz de var. Mesela genç KOBİ'ler. Onlar da çok önemli. Ülkemiz genç bir ülke. Bizim gençlerin genelde bir deneyim eksikliği, sektöre yeni girmeden kaynaklı bir sermaye eksikliği, tabii ki teminatlanma eksiklikleri var. Biz yine bunu uluslararası fonlarla, Türkiye'de yine KGF ile beraber yaptığımız özel paketlerle genç KOBİ'lerimize belli vadelerde, onların nakit akışlarını düzenleyecek vadelerde sunmaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum Alper Bektaş katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Londra'ya gidelim. Ceren hoş geldin. Alalım arpa notlarını.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, arpa endekslerinde karışık bir görünüm var. Aslında sabah saatlerinde biraz daha satış baskısı ağırlıklı bir seyir vardı. Fakat son bir saatlik zaman diliminde endekslerin karışık seyre döndüğünü görmekteyiz. Kayıplarını azaltmış durumdalar. Tabii tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş devam ediyor. Özellikle ABD tarafında 30 yıllık tahvil faizinde dün görülen seviyeleri de aştı. 30 yıllık tahvil faizi ABD'de 2004'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bugün gün içerisinde. Diğer tarafta yoksa küresel çapta baktığımız zaman ortalama tahvil getirisi 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi. Bugün sabah saatlerinde Almanya ve İngiltere'de tahvil faizlerinde yükseliş hızlanmıştı. Almanya'da 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gördük. İngiltere'ye baktığımız zaman ise orada da 10 yıllık tahvil faizi 6 bas puan yukarıdaydı. Tabii küresel tarafta tansiyon yeniden artıyor. İşte petrol fiyatlarına baktığımız zaman Brent petrolün varili bugün 106 dolar seviyesini gördü. Orada özellikle İran liderinin dini danışmanının yaptığı açıklamalar etkili oldu. Tansiyonun artmasında ABD ile çatışmanın bir sonraki aşamasının Hint Okyanusu'na ulaşabileceğini ifade etti. Diğer tarafta İran Cumhurbaşkanı'ndan basına yansıyan açıklamalar da bir miktar aslında şu anda ilerlemenin sekteye uğrayacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi. Çünkü İran Cumhurbaşkanı Tahran ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarını dikkat çekti. Son yaptığı açıklamada doğalgaz fiyatlarında da yükseliş hızlandı. Bugün doğalgaz vadeli kontratları gün içerisinde %5'e yakın yükselişle 76 euro megawatt saat seviyesini test etmiş oldu. Aynı zamanda Avrupa'da dizel fiyatları yeniden yükseliyor. Burada özellikle ABD'nin dizelde ihracat yasağını gündeme almasının etkisiyle dün vadeli tarafta hızlı bir yükseliş yaşandığını gördük. Ardından bir Beyaz Saray yetkilisi bunu yalanladı. Bugün fiyatlar bir miktar daha geriledi. Fakat ortalama dizel fiyatlarına baktığımız zaman Avrupa'da litre başına 2.23 euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandığını görmekteyiz. Merkez bankalarından faiz artırım beklentileri güçleniyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi Schnabel'dan bugün gelen açıklamalar İran Savaşı'nın enerji şokunun ilk başladığı zaman beklenenden çok daha uzun sürdüğü yönünde ve petrolün dışına sıçramış olması bu fiyatlarda yaşanan artışın giderek endişe unsuru olmaya devam ediyor. İşte dün PMI verileri sonrası hem ABD'de hem de Euro bölgesinde beklentileri güçlendiğini görmüştük. Şu anda ECB'den önümüzdeki bir yıllık dönemde 4 faiz artışı beklentisi daha fiyatlanıyor diyebiliriz Zeynep.
0: Piyasa hattını bitirelim burada. Saat 16'da finans merkezinde tekrar görüşelim. Şimdi Alara Akgün'le iş dünyası var. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Alçı sektöründeki yapı stoğunu ve güvenli yapıyı konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Alçı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan. Asilhan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Şimdi Asilhan Bey, bakıldığında sabah kendi programımda kentsel dönüşüm tarafını konuştum. Bugün ise aslında güvenli yapı stoğu ve güvenli malzeme tarafını sizinle alçı özelinden konuşacağız diyelim. Bu sabah da Şanlıurfa'da bir deprem gerçekleşti ve bu deprem sonrası neyse ki bir can veya mal kaybı olmadı, hasarlı binada olmadığı açıklandı. Demek ki burada aslında daha güvenli yapıların yeni yeni ortaya çıktığı ve bir diğer taraftansa daha sağlam binaların kurulduğunu görüyoruz diyerek tüm aslında Şanlıurfa'daki izleyicilerimize geçmiş olsun dileklerimizi buradan sunmuş olalım diyelim ve sektördeki son performans konuşmaya sizinle beraber başlayalım dilerseniz. Şimdi bakıldığında 15 üreticinin faaliyet gösterdiği bir sektörde bir şapkanız var ve sizce bu tarafta son çeyrek performans nasıl ilerler? Şimdi 3. çeyreğe kadar geldik. Belli bir üretim kapasitemiz de ortaya çıktı ve sektör büyüklüğü 600 milyon doların üzerine çıkmış bulunmakta. Peki yılı hangi bantta kapatabiliriz ve şu an sektörde nasıl bir ortam var? Sahadaki ilk izlenimi biraz sizden dinleyelim.
2: Öncelikle tabii ki 2026'nın ilk 6 ayında

0: Maya gitti çünkü ihracat kalemleri açıldı. Sektörümüz çok yoğun bir şekliyle deprem bölgesine hizmet vermekte ve kentsel dönüşümdeki inşaatlara hizmet vermekte. Bu Türkiye'nin geneline yaygın olmakla beraber 2023 Hatay depremiyle birlikte o bölgede aşırı derecede yoğunlaşmış durumda. Sektörümüz tabii sahip olduğu o bilgi birikim ve yüksek teknoloji kapasite ile birlikte oradaki inşaatların zamanında tamamlanması ile alakalı üzerine düşen tüm misyonu gerçekleştirdi. Bu son derece sevindirici. 2026'nın ilk 6 ayı, 2025'in ilk 6 ayına kadar %2-3 gibi bir daralmayla kapattı. Ama son çeyrekle birlikte ben bunun toparlanacağını düşünüyorum. Savaş faktörü ihracat yaptığımız ülkelerde iki satış kapasitemizi düşürmüştü. Sadece bölgesel değil, yani buradan Avrupa'daki ülkeler de etkilendi. Onun da sebebi uluslararası konjonktürde savaşı risk gören sektör ister istemez ticarette ayağını gazdan çekti. Bunun da yansımalarını biz anlayan yaşadık. Ama inanıyorum ki son çeyrekte daha iyi bir performansla bu açık kapanacaktır.
1: Şimdi bakıldığında ihracatta 30 ülkeye ihraç bir sektörsünüz. Evet. Alçı ve aslında alçı bazlı yapı malzemeleri ihraç ediyorsunuz. Peki bu tarafta hangi pazarlarda şu an daha büyük fırsat olduğunu görüyorsunuz? Şimdi ABD-İran savaşıyla bakıldığında bazı sektörlerde bir fırsat alanı da oluştu. Avrupa'daki tedarikçilerin çoğu bizim ülkemize doğru da bir talep eğilimi göstermişti. Peki sizin sektörünüzde böyle toparlanmalar son dönemde görülebildi mi? Ya da son çeyrekte böyle bir toparlanma siz ihracatta öngörüyor musunuz?
0: İhracatta öngörüyoruz ilk 6 aya göre. Her ne kadar 2025 rakamlarını yakalayamayacak olsak da bir toparlanma eğiliminde olacak. Tabii Rusya, Ukrayna Türkiye için çok ciddi bir pazar. Orta Doğu ülkelerinden Irak, Suriye henüz açılmadı ama bizim için çok ciddi bir pazar. Yine Kuzey Afrika, MENA ülkeleri ve Avrupa ülkelerine ciddi anlamda ihracatlarımız var. Üreticilerimiz tarafından. Ben inanıyorum ki Suriye tarafındaki toparlanmayla birlikte, yapısal toparlanmayla birlikte orada da bir pazar oluşacaktır. Ama sektör kendi içinde oluşturduğu dinamikleri ve yılların birikimi ve tecrübesiyle yüksek teknolojik kapasiteyle üretim yapan tesisleriyle artık Avrupa ve Amerika, Kanada pazarını konuşuyor. Yani buradan Amerika'ya kadar, Kanada'ya kadar ürünlerimiz ihraç edilebiliyor. Bu gerçekten Türkiye sanayisi ve bizim sektörümüz açısından son derece kıymetli. Yani ürettiğimiz ürünler zaten Avrupa standartlarında aynı TS ile birlikte aynı sertifikasyona sahip. Tüm kodlarda ve bunlarla birlikte pazarda çok rahat kendini ifade edebiliyor. Pazarda yerini alıyor ve ürünlerimiz çok beğeniliyor. Türkiye'nin artı olan yönlerinden biri, Türkiye alçı madeni bakımından zengin sayılabilecek ülkeler arasında. Madenlerimiz de son derece kaliteli. Yani dünya ortalamasının çok üstünde kaliteli madenlerimiz var. Bunlar yüksek teknolojiyle buluştuktan sonra da pazarda beğenilen, aranan ürün oluyor.
1: Peki Suriye tarafında bir fırsat penceresi olduğunu görüyor musunuz? Çünkü geçtiğimiz haftalarda Ticaret Komitesi tarafından da Suriye, Şam'a bir aslında ziyaret gerçekleştirilmişti ve bu ziyaret sonrası birçok alanda anlaşmaların da olabileceği öngörülmüştü. Şimdi tabii orada bir toparlanma sürecinin de olduğu altı çiziliyor. Peki alçı ve alçı bazlı yapı malzemeleri tarafında Suriye'de bir fırsat var mı? Ve yakın zamanda bu tarafta yeni projelerle karşı karşıya kaldınız mı? Nasıl bir öngörü var şu an sektörde?
0: Açıkçası yeni hükümet ile birlikte, orada devlet yapılanmasıyla birlikte biz sektör olarak oraya ihracata başladık. Çok da güzel gidiyordu. Ama geçtiğimiz Haziran ayın birinde Suriye devleti bir kararla gümrük vergilerini yükseltti. Bu yükseltmeyle birlikte de bizim pazarda var olma şansımız azaldı. Bunu bakanlar nezdinde gerek Ticaret Bakanlığımız, gerek Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, gerek Dışişleri Bakanlığımız birçok görüşmeler yürüterek bu gümrük duvarlarının kaldırılması yönünde taleplerini ilettiler. Ama henüz bir sonuç alamadık. İnanıyorum ki oradaki o gümrük duvarlarının yerinden eski seviyelerine gelmesiyle birlikte Türkiye o yüksek üretme kabiliyetiyle birlikte o pazardan yerini alacaktır.
1: Peki şimdi diğer taraftan bakıldığı

0: Bursa'da ise son dönemde yaşanan yangınlar ve yapı malzemelerinin yangına dayanıklılığı da yeniden aslında bir tartışmaya yol açtı. Biz depremleri konuşuyoruz, yapı stoğundaki güvenliği konuşuyoruz. Fakat yangınlar da bir diğer taraftan böyle bir handikap da ortaya çıkartabiliyor. Peki siz bu tarafta alçı bazlı yapı malzemelerinin yangın güvenliğine nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
1: Alçı ürünleri yanmaz ürünler, inorganik bir ürün. Ve A1 ile A3 sınıfı yanmaz özelliği taşımakta ürün cinsine göre. Bu tabii çok enteresan. Alçının gerçek anlamda metropol şehirlerde kullanılması da bir yangın süreciyle başlıyor tarihinde. 1666 Londra'daki büyük yangın sonrasında yapıları, özellikle ahşap yapıları yangından nasıl koruruz diye bakıldığında alçıyla kaplanmış binalarda hasarın daha az olduğu görüldü. Ve bununla birlikte alçının kullanım serüveni her geçen gün arttı ta ki günümüze kadar. Alçı tabii ki bu yönüyle gerçekten ciddi anlamda farkındalığını ortaya koyuyor. Kendi içinde bulunduğu nem ısıyla birlikte ısıyla reaksiyona girdiği zaman orada içindeki suyu dışarı vererek yangının ilerlemesini önlüyor ve arkada koruduğu materyalin zarar almamasını sağlıyor. Bu gerçekten alçıyı öne çıkaran en büyük özelliklerinden biri.
0: Peki sizce burada deprem tarafını konuşuyoruz fakat yangın yönetiminde nasıl bir açık ortaya çıkıyor? Şimdi nasıl bir ihtiyaç var burada bir düzenlemeye gidilmesi için? Siz bir eksiklik görüyor musunuz?
1: Şöyle, meteoroloji malzeme bilimi her geçen gün gelişiyor ve günün şartlarına göre de kendini güncellemek zorunda. Bu güncellemeler tabii ki yapı yönetmeliklerinin de güncellenmesini doğuruyor. Biz ve bizim gibi sektör temsilcileri kamuyu doğru bilinçlendirerek, yeni çalışmalar yaparak onların da bu yönetmelikleri hazırlamasında ön açıcı ve destek olucu bir rol üstleniyor. Biz burada kendimizi doğru ifade etmek için üniversitelerimize, Gazi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile çok önemli çalışmalara imza attık yaklaşık 3 yıldır. Ve bunların sonuçlarını almaya başladık. Bu sonuçlarımızla birlikte deprem yönetmeliği ile alakalı çalışan Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bir sunumumuz olacak önümüzdeki günlerde. Yoğun bir şekliyle onlar da COP31'e çalışıyorlar. Biz de bu sunumla birlikte onlara hem yeşil mutabakatta, alçının çevresel faktörlerdeki üstünlüğü, hem karbon emisyonundaki düşüklüğü, hem depreme maruz kalan binalarda alçı ve alçı levhaların, özellikle alçı levhaların nasıl bir performans gösterdiğini bilimsel değerlerle ortaya koyacağız.
0: Peki. Alçı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, sizinle devam edeceğiz sonrasında. Fakat şimdi bir canlı yayınımız var. Hemen buradan gidelim, kameralarımızı çevirelim. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya şu an bizimle röportaj yapacak. Ve kıdemli muhabirimiz Burak Karagöz de bizi bekliyor. Burak, merhabalar, sözü hemen sana bırakalım.
2: Alara merhaba, senin de söylediğin gibi uluslararası turizm fuarındayız. Turizm sektörünün bütün oyuncuları burada bugün İstanbul'da toplanmış vaziyette. Turizm sektörünün geleceği, önümüzdeki sene neler yapılacağı konuşuluyor. Ben de hemen Zafer Bey'e soracağım. Efendim, senelerdir turizm sektörünün içindesiniz. Özellikle Akdeniz bölgesinde çok hakimsiniz. Dolayısıyla şununla başlamak istiyorum. Yani Akdeniz bölgesine soracağım ama fuar bu sene beklediğiniz gibi mi? Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, ya bu İstanbul Turizm Fuarı her sene olduğu gibi bu sene de önemli katılımcı payıyla gayet başarılı bir organizasyon olarak ön plana çıktı. Biz her sene yer alıyoruz bu fuarda. Bütün sektörün paydaşları burada, iletişim halinde. Bu hem bu seneyi değerlendirme açısından hem de önümüzdeki yılla ilgili olarak görüş alışverişi açısından önemli bir buluşma noktası. Bu bakımdan önemsiyoruz bu fuarı.
2: Şimdi seneyi bitirmek üzereyiz. Sizin de söylediğiniz gibi son çeyreğe girdik. Özellikle Akdeniz bölgesindeki, Akdeniz Çanağı'ndaki oteller turizm konusunda belirleyici oluyorlar. Şimdi Haziran-Temmuz ayları ben de turizm sektörünün önde gelen oyuncularına sizin gibi sordum. Çok iyi gitmedi dediler. Ağustos biraz daha görece iyiydi dediler. Sizin görüşleriniz nasıl? Bu seneyi istediğiniz gibi kapatabiliyor musunuz? Yani sene sonu hedefleri tutacak mı?
3: Şimdi tabii sezonun henüz sonuna gelmedik. Daha önümüzde önemli iki ay var. Ama genel olarak değerlendirme yaparsak çok istediğimiz noktada değiliz açıkçası. Ama inişli çıkışlı bir sezondan bahsetmemiz mümkün. Sezona işte bu Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle biraz sıkıntılı başladık. Bunun artçıları arka arkaya geldi ve dediğim gibi iyi bir başlangıç yapmamıza bir anlamda engel oldu. Daha sonraki dönemde toparlanma sürecine girmeye çalıştık. Temmuz bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Daha iyi olabilirdi. Temmuz'dan beklentimiz çok yüksekti gerçekten. Ama çok istediğimiz noktada olamadık Temmuz ayında. Ama Ağustos bir anda Antalya bölge Rus turist akınına uğradı adeta. Çok önemli veriler elde ettik Ağustos ayı içerisinde. Özellikle Rusya tarafında. Tabii isterdik ki Haziran-Temmuz da böyle olsun. O zaman çok daha farklı, daha mutlu edici rakamlardan söz edebilirdik. Ama işte Ağustos ayı böyle bir sürpriz yaptı. Aslında sürpriz değil tabii. Ağustos ayında her zaman biz en iyi işleri yapmayı bekleriz. Rus akını anlamında söylüyorum bu sürprizi. Eylül'de devamında gene Ağustos kadar olmasa da Rus turist anlamında iyi bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Ekim'de de beklentimiz var gene Rus pazarıyla ilgili olarak. Bizi şaşırtan bu sene yerli iç turizm oldu. Yani iç turizmde beklenti noktasında biraz geri kaldık. Yani daha iyi bir sezon bekliyorduk. Geçen seneki gibi bir iç turizm bekliyorduk ama bu sene daha az oldu hareket. Geneli itibarıyla dediğim gibi tekrar ediyorum. İnişli çıkışlı bir sezonu geride bırakıyoruz. Tabii iki ay içerisinde yeni rakamlarla birlikte tüm sezonun değerlendirmesini çok daha doğru biçimde yapabilme şansına sahip olacağız.
2: Şimdi Zafer Bey, Türkiye özellikle turist sayısını mı artırmalı yoksa turist başına olan geliri mi artırmalı?
3: Hiç şüphe yok ki Türkiye artık turist sayısında ısrar etmemeli. Turist sayısı bizi istediğimiz noktaya getirmiyor. Bunu net olarak görüyoruz. Turist sayısı belki daha az olabilir ama katma değerli turist eğer getirebilirsek bölgelerimize inanıyoruz ki çok daha verimli bir turizm hareketine sahip olmuş olacağız. Bu anlamda sezonu da bu şekilde değerlendiriyoruz. Turist sayısı gerçekten çok önemli rakamlara ulaştı ama gelir anlamında maalesef istediğimiz noktalara gelemedik. Bu da işte katma değerli turizmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunun farkına varan ülkeler bize örnek olmalı. En başta da İspanya. Artık tamamen katma değerli turizm yapmak istiyor İspanya. Turist sayısından daha ziyade katma değeri yüksek, ülkeye daha farklı verilerle katkıda bulunan turizm geliri olarak kültür, tarih ve türlü ülkenin zenginliklerini yaşayan turisti istiyor İspanya. Bizim de bunu istememiz lazım. Bir bütünlük sağlamamız lazım. Turizm zaten bir bütünlük barışı. Her kesim, her paydaş payını alabilmeli turizm bütünlüğünden. Bunu sağlarsak turizm geliri olarak çok daha iyi noktalarda olabileceğimizi düşünüyoruz.
2: Son olarak da şunu sormak istiyorum. Efendim sürem de bitti ama 2027 yılı kontratları ne aşamada? Dolayısıyla 2027 yılından beklentiniz ve öngörünüz nasıl? Birkaç cümleyle de onu alayım efendim.
3: 2027 senesinin 2026'dan daha iyi olmasını tabii ki bekliyoruz. Özellikle iç piyasadaki hareketlenmeyi bekliyoruz. Dış pazarlarda da gerek iki ana pazarımız Rusya ve Almanya'da daha iyi veriler umuyoruz. Bu arada bütün bunların yanı sıra ülkemizin çok önemli etkinliklere ev sahibi olduğunu da söylememiz lazım. Özellikle ülkemizde, bölgemizde ve NES Kongre Merkezimizde önümüzdeki Ekim ayı içerisinde 5 ile 9 Ekim'de 77. Uluslararası Uzay Kongresi yapılacak. Bütün dünyanın uzay bilimiyle ilgili üst düzey temsilcileri, teknoloji devleri Antalya'da ve NES Kongre Merkezi'nde buluşacaklar. Bu çok önemli bir etkinlik. Bunun da ülkemiz adına çok önemli bir tanıtım vesilesi olacağı noktasında mutluyuz.
2: Arkasından da efendim zaten Kasım ayında çok daha önemli bir zirve, COP zirvesi yapılacak. Evet. Dolayısıyla Ekim-Kasım aylarında Antalya aslında birçok misafiri ağırlayacak. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: Burak, çok teşekkürler. Değerli katkıların için sana da konuğuna da teşekkür ediyoruz diyelim ve konuğumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altı yapı malzemelerini konuşurken bir de aslında bakıldığında Asilhan Bey, yapı malzeme seçiminde ilk önce maliyete bakıyoruz. Fakat bir diğer yandansa kullanım ömrüne bakmakta fayda var da demek lazım galiba. Çünkü bakım, enerji ve maliyet tarafında da yukarı yönde bir seyrin de kullanım ömründen dolayı gerçekleştiğini gördük. Peki burada altı levha sistemleri ve geleneksel altı tarafında nasıl bir fark var şu an? Ve hangi taraf daha fazla taleple kullanılabiliyor?
1: Alçı yapı malzemeleri normalde geleneksel duvarların da kaplanmasında kullanılıyor. Bu gerçekten sektörümüz için zaten ciddi bir pazar. Ama yanlış duvar örümleri kaynaklı binalarda risk oluşturabilecek, emniyet riski oluşturabilecek ve binanın konforunu düşürebilecek sonuçlar da doğurabiliyor. Biz buraya dikkat çekmek istiyoruz. Buna alternatif olarak da alçı levha sistemlerini öneriyoruz. Çünkü alçı levha sistemleri normal geleneksel duvar sistemlerine göre çok daha hafif. Ve depremlerde gösterdikleri performanslar çok daha üstün. Yaşadığımız depremlerdeki yapılan analizlerde, yıkılan binalarda ölümlerin %3'ü duvar altında kalmalar kaynaklı. Ve yaralanmaların %55'i yine duvar altında kaynaklı kalan insanlarımızın duvarların altında kalmasından kaynaklı. Buraya bir dikkat çekmek istiyoruz. Deprem bir şekliyle binaya yanal veya yanal yük uyguluyor ve bu uyguladığı kuvvetle birlikte, yükle birlikte eğer duvarlar süneklik dediğimiz esneme refleksini göstermezse kırılmalar, parçalanmalar ve yıkılmalar oluyor. Bu yıkılmalar da gerek öncelikle kaçış noktalarına veya yaşam alanınızın içindeyse üzerinize düşme vesilesiyle yaralanmanıza, Allah korusun ölümünüze sebep olabilecek sonuçlar doğurabiliyor. Alçı levha sistemleri geldiğimiz durumda artan enerji maliyetlerine rağmen, artan işçilik maliyetlerine rağmen şu an geleneksel duvar sistemlerinden çok daha ekonomik. Hem karbon ayak izi çok düşük alternatiflerine göre, hem enerji verimliliği çok yüksek, hem de dayanıklı binalar oluşturma noktasında son derece kullanışlı ve güzel bir malzeme. Biz onun için burada bir farkındalık oluşturup tıpkı depremi çok yoğun yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da olduğu gibi çok yüksek şiddetli depremlere maruz kalsalar bile herhangi bir ölümün, yaralanmanın veya bina yıkılmasının yaşanmadığı deprem ülkesi olmak istiyoruz. Bunun için de alçı levha sistemleriyle donatılmış hafif binalar ve güçlü dayanıklı yapılarla insanlarımızın yaşam konfor alanlarını artırmak istiyoruz. Sektörümüz bu konuda her türlü kabiliyete sahip. Türkiye'nin her bölgesinde üretim yapan fabrikalarımız var. Son derece yüksek teknoloji kullanılmakta. Üretim hatlarında doğal gaz kullandığımız için çevreye verdiğimiz zarar en minimum seviyede. Karbon ayak izimiz çok çok düşük. Bunlar gerçekten son derece kıymetli. Bir de bunun yanına ekonomikliği koyarsak artık bunu kullanmamak için hiçbir sebep yok.
0: Asilhan Bey, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir cümleyle sizden rica edeyim. Burada inşaat maliyet endeksinde yukarı yönlü seyrin hala devam ettiğini çok kez programlarımızda konuştuk. Peki altı yapı malzemelerinde fiyatlar son 8 ayda ne kadar yükseldi?
1: Enflasyonun altında yükseldi. Sektörümüzde aşırı bir yükseliş yok. Yani enflasyonu inşaat malzemeleri üretimine baktığınız zaman genelinde zaten

0: gerçekleşen enflasyonun altında olduğunu görürsünüz. Bizim sektörümüzde %15 seviyesinde etkilendi. Peki. 2026 içinde.
1: Asilhan Arslan, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Us both a drink with a pad and a pencil sat by his side. I said, tell me what you think. I've been looking for my savior, looking for my truth. I even asked my shrink, he brought me down to his level. Said, son, you're not special, you won't find him where you think. You won't find him down on Sunset.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Finans tarihi yazılacaksa eğer ileride gerçekten bugünleri muhakkak ki not düşecektir diye düşünüyorum. Özellikle hemen haritamızı verelim. Dün Türkiye saatiyle gece geç saatlere kadar sosyal medyada konuyla ilgilenenlerin, takip edenlerin de hem burada kendi bakış açılarını ifade ettikleri hem haber kaynaklarının adeta durdurak bilmediği zamanları takiben bugün yine Türkiye saatiyle akıllı para başlarken saat 15 sularında ekranda gördüğünüz kırmızılarla donatılı bu harita var. Özellikle Asya açılışlarında biraz sallantı olmaya başladı demiştik. Ama ilk burada kıran aşağı yönlü hareketiyle Hang Seng ve CSI 300'de bugün düşüşle kapanışın sürdüğünü söyleyelim. Nikkei ve Kospi bundan azade kalmaya devam ediyor ama Kospi'nin kırdığı rekorlar sonrasında o gelmiş olduğu hal birazsa altın ve gümüşün düştüğü bu sene içerisindeki zaman dilimlerine yakın. Sonra devamında da yine Kospi'nin sert düşüşlerini görmüştük. Akıllarda bize yakın zaman dilimi içerisinde olan Avrupa'da durum nasıl diye bakacak olursak da ana endekslerde DAX ve Kakaran düşüyor. Bununla beraber FTSE çok sınırdan da olsa pozitif tarafta kalmayı başarsa da Norveç'i görüyorum, Sofya'yı görüyorum. Bunun haricinde çok da pozitif diye söz edebileceğim bir tek İber Yarımadası'nda Madrid ve Lisbon borsaları var. Biz %2'nin üzerinde düşüyoruz. Bugün başlangıcından itibaren geldiğimiz seviye 12.950 puanın altı şu anda ve borsanın detaylarına girecek olursak ben yine terminal ekranını rica edeyim. Haritadan

0: Buna geçişte bizde de durumun hali budur ve 12.950 puanla BIST 100'ün 73 milyar TL'lik bir hacmi var. BIST 30 %2'nin üzerinde düşüyor BIST 100 gibi. Bankacılık %2,5'un üzerinde, ulaştırma ve sanayi ise %2'ye yakın düşüyor değerli izleyicilerimiz. Bununla beraber risk primimiz 240'ın üzerine gelmişti hatırlanacağı üzere. Bir miktar altına gelir gibi olsak da şu an itibariyle onun da 250'lere yaklaştığını görüyorum. 247'de şu an Türkiye'nin 5 yıllık risk primi. 2010 yıllık gösterge tahviller bir miktar düşmüştü. Onlar da yönünü yukarıya çevirdi. Nasıl çevirmesin ki? Dün özellikle burada dünya için bir baz tahvil faizi olarak düşünebileceğimiz ABD'nin özellikle 10 yıllık ve 30 yıllık tahvillerinin 2000'lerin başından itibaren 2008 krizi seviyeleri öncesindeki rakamlara yaklaştığını görüyoruz ki özellikle salgın sonrasındaki o enflasyon şokunda görmüştük. Bol bol MOVE endeksini konuşmuştuk o dönemde. Yine benzer bir vaziyet içerisindeyiz. Bizde 2 yıllıklar %40'ın üzerinde, 10 yıllıklarda %35 seviyesinin üzerinde. Altın düşüyor, gümüş düşüyor. Gümüş 63,5 dolar bandına kadar geldi ve ons altında 4250 dolara yaklaşıyor. Brent petrol yine 105 doların üzerinde bugün. WTI Amerikan tipi ham petrolle 94 dolara yakın, spot dolar endeksi 101'i geçti. Program içerisinde bugün Bloomberg HT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le konuyu ele alacağız. Ama başta bir röportajımız var. Bloomberg HT kıdemli muhabiri Burak Karagöz, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin'le birlikte hemen sözü Bloomberg HT kıdemli muhabiri Burak Karagöz'e devrediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Çağlar. Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı'ndan senin de söylediğin gibi yayınlarımız devam ediyor. Müberra Hanım'a hemen dönüyorum ve soruyorum. Efendim fuar hayli kalabalık. Evet. 2027'nin habercisi bir fuar aslında. Neler söyleyeceksiniz fuarla ilgili?
2: Aslında İstanbul Turizm Fuarı beklediğimizin çok üstünde bir gelişim sağladı geçen seneden bu seneye. Birlikte bütün sektör paydaşlarının birlikte hareket ettiği bir fuar. Yıllardır uğraştığımız özellikle Akdeniz çanağında var olmaya çalışan bir fuar yaratmak için çabaladık. 3 senelik geçmişiyle bu yıl 4.sünü yapıyoruz. Gerçekten beklentimizin üstünde gidiyor. 10.000 metrekare alanda şu anda yapıyoruz. Önümüzdeki sene 24.000 metrekarelik başka bir alana geçeceğiz. Şu anda Yenikapı'dayız. Önümüzdeki sene Yeşiköy'de olacağız. Dolayısıyla bizim izlediğimiz, zaten Türkler çok ilgi gösteriyordu ama bu yıl yabancı katılımcılarımız çok fazla. 300'den fazla hosted buyer'ımız var şu anda burada. 340'dan fazla ayrı ayrı standımız var ve de 17.000 ziyaretçimiz var. Dolayısıyla beklentimizin çok üstünde bir gelişim sağladı. Dönüşümünün de çok pozitif olacağına inanıyoruz.
1: Müberra Hanım, İstanbul Avrupa'nın en büyük başkentlerinden bir tanesi. Büyük şehirlerinden bir tanesi. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye turizmi açısından da önemli bir şehir. Yılda bitirmek üzereyiz. Son çeyreğe girmek üzereyiz. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçti şu ana kadar turizm?
2: Ya aslında 2026 herkesin de bildiği gibi maalesef dünyada olup biten savaşlar başta olmak üzere bütün kargaşaların içinde çok çalkantılı bir yıl oldu. Yılın başında biraz iyi gibi gözüken ama yılın ortalarına doğru çok da sakin geçen, tekrar inişli çıkışlı süreçleri olan bir yıl oldu. Nihayet Ağustos itibariyle, bizim için çok geç tabii ama Ağustos itibariyle şu anda rakamlarımız, Eylül rakamlarımız da onu veriyor. Olması gereken yerde duruyor. Dolayısıyla yılı beklentimizin altında zaten gerçekleştireceğiz. Daha önce verdiğimiz rakamların altında olacak ama en azından şu anda toparlamaya başladı ve önümüzdeki döneme de oldukça iyimser bakmaya çalışıyoruz açıkçası. Tabii bu savaşlar biter ve ortalık biraz sakinlerse demek zorundayım. Çünkü bütün turizm dünyası, bütün dünya için aynı şey geçerli. İnsanlar seyahat etmek istemiyorlar bu tip ortamlarda. Kendi ülkelerinde seyahat ediyorlar. Oradan büyük bir kaybımız maalesef oldu Ağustos ayına kadar.
1: Özellikle oda fiyatları ve maliyetler noktasında neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi temel mesele İstanbul'u konuşacak olursak aslında dünyanın bütün metropolleri içinde neredeyse en düşük fiyatlı otellerin olduğu bir şehirdeyiz. Yani aslında pahalı algısı konuşulurken otellerin dışında konuşuluyor zaten bütün dünyada. Şu anda İstanbul'da

0: İstanbul metropoller içinde en ucuz konaklayabileceğiniz bir şehir. Maalesef son 4-5 yıldır döviz bazında aynı kontratları yapıyoruz. Dolayısıyla burada daha alınacak yolumuz var. Onun için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem biliyorsunuz İspanyol takımları geliyor, Formula geliyor. Çok irili, ufaklı büyüklü kongreler aldık. Onlar gerçekleşecek. Muhtemelen ortalama oda fiyatlarımız bir tık daha yukarı doğru gidecek. Ama bizim temel meselemiz satış fiyatı çok da şu anda sıkıntılı değil. Gelirlerde evet biraz sıkıntılar oldu ama asıl problem giderlerimizin çok artması ve maalesef döviz kurunun sabit gidiyor olması hizmet ihracatçısı olan otelciyi oldukça zorluyor. Bizim kazançlarımız döviz cinsi, harcamalarımız maalesef TL. Dolayısıyla orada maliyet artışları otelciyi oldukça zorlamaya devam ediyor.
1: Yıl sonu beklentiniz ne önce?
0: Yıl sonu beklentimizde de özellikle Eylül-Ekim ayını gayet iyi rakamlarla kapatacağımızı düşünüyoruz. Kasım bir tık daha belki sakin olabilir. Aralık'ta yılbaşı için özellikle büyük şehirlerimizde aslında dünyayı buraya çekecek etkinlikler yapabilmek istiyoruz. Yılbaşı için belki de o dönemde yine bir yeniden hareket yaratma imkanımız olur. 27 çok belirsiz bir yıl. Biraz önce söylediğim gibi maalesef dünyada olup biten sakinlemediği sürece biz çok da net bakamıyoruz, çok da net bütçeler hazırlayamıyoruz. Ama şu anki durumu söylüyorsanız bugün itibariyle gerçekten tekrar bir pozitif rakamlara çıkacakmış durumumuz var.
1: Teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için, sağ ol. Evet, sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz biz de Bloomberg KT kıdemli muhabir Burak Karagöz'e. Baştan bir araya gidelim. Başta da söylediğim gibi Bloomberg KT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le şu tahvil meselesini konuşacağız.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı para tüm hızıyla devam ediyor. Bloomberg HT Baş Ekonomisi Aslı Savran'ın oğlu Seren'le sohbetimize başlayacağız. Ama Aslı ile konuştuğumuz konunun sac ayaklarından bir tanesi küresel borçlar ve 365,5 trilyon doları aştı. Bakalım bunun ardında neler var.
2: Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre küresel borçlar 2026'nın ilk yarısında 10 trilyon dolardan fazla artarak 365,5 trilyon dolar oldu. Küresel borç artışının büyük bölümü gelişmekte olan piyasalardan kaynaklandı. Geçen yılın aynı döneminde küresel borçlarda 21 trilyon dolarlık yükseliş kaydedilmişti. Gelişmekte olan piyasaların toplam borcu 2026'nın ikinci çeyreğinde 110.6 trilyon dolara çıkarken artışa Çin öncülük etti. Gelişmiş piyasaların toplam borcu yine bu dönemde 255 trilyon dolar oldu. Gelişmiş piyasalarda borç birikiminin daha belirgin şekilde yavaşladığı ancak mali baskıların artmaya devam ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Japonya'nın büyük bütçe açıkları ve artan faiz giderleriyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Küresel borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yaklaşık %310 seviyesinde bulunurken, görünürdeki iyileşmenin borç yükündeki azalmadan ziyade nominal büyümeyi destekleyen yüksek enflasyondan kaynaklandığı belirtildi. Öte yandan G7 ülkelerinde kamunun ortalama borçlanma maliyetleri 2008'in ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yıllık faiz giderleri yaklaşık %85 arttı.
3: Yatırımın yolu
1: Evet, Aslı Savranoğlu Seren'le sohbetimize başlayacağız. İşsizlik maaşı başvuruları verisi geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. 197 bin, beklentiye yakın 200 binlik. Önceki de 198 bindi. Ama zaten bu yıl tabii ki doğal olarak bol bol ABD verileriyle, ABD ekonomileriyle haşır neşir olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Biraz daha işin içerisinde ABD'nin de büyük bir kütlesinin olduğu konuya değineceğiz. Biraz önce küresel borçlarla ilgili kısma göz atarken oradan zaten vermiştik ipucunu. Şimdi hep şöyle bir ifade kullanılır. Borç bir yere kadar ödemeyenin bir yerden sonra ödeyenin bir yerden sonra da işte alıcının alacaklının problemidir diye. Ama dünyada bu icatlar, efendime söyleyelim, yapay zekanın buralara gelişi, yani daha ortada bir şey yok. Boyuna değerlemede para topluyor mesela ki bir beklenti var. Ona hiç kimse gözünü kırpmadan borç olarak veriyor parasını, yatırım yapıyorum şeyiyle. Dünyada borçla bu hale geldi. Borç iyi bir şeydir diye söylemiyorum ama böyle dönüyor. Öte yandan da bazıları daha yakından bakınca anlıyor. Aa, dünyadaki toplam ekonomik büyüklüğün 3 katı 5 katıymış borç. Nasıl oluyor bu diye düşünüyor. Ama tahvil faizlerinin yükseldiği ortamda bu biraz daha anlamlı mı Aslı?
4: Evet, yani bunu yani uzun zamandır konuşuyoruz aslında. Sonuçta tahvil faizlerindeki bu yükselişin arkasında sadece enflasyon baskısı yok. Özellikle son dönemde artan borç stoğu ve daha da artması beklenen borç stoğu diye düşünebiliriz. İşte sebepleri var. Sonuçta özellikle savunma harcamalarının gerektirdiği bütçe açıklarının daha yükselecek olması ve aslında biraz önümüzdeki dönemde bence sosyal konularda da biraz daha destek gerektiren politikalar büyük ihtimalle devreye girecek. Sonuçta zaten yüksek olan borç dinamiği, borç yükü özellikle gelişmiş ülkelerde de, yani gelişmekte olan ülkeleri daha çok konuşuyoruz ama şu anda gelişmiş ülkelerde de borç stoğu gerçekten yüksek ve endişe verici boyutlarda. Bunun tahvil faizleri üzerinde etkisi olmaya devam ediyor diye düşünüyoruz ki zaten özellikle uzun vadede ki faizi yüksek tutan unsurlardan bir tanesi bu. Buradan dönüp de gelip aslında bize de herhalde ucu dokunuyor. Belki o tarafa bakacak olursak bugün mesela dün daha doğrusu çıkan ve bugün kesinleşen bizim hazinenin bir Eurobond ihracı vardı. Bu tahvil faizlerindeki yükseliş her ne kadar Türkiye'nin kendi spreadinde ve risk priminde bir kötüleşme olmasa da sonuçta borçlanmasını toplamda daha yukarıda bir seviyede oluşturmasına neden oluyor. Şimdi dünkü Eurobond ihracına bakacak olursak işte 2037 vadeli bir ihraç vardı ve yatırımcıya getirisi de %7.65 oldu ki daha önce Ocak ayında yani savaştan önce benzer bir vadede 2038 vadede yapılmış olan ihracın %6.9 getiriyle ihraç edildiğini yani buna kıyaslayacak olursak 75 baz puanlık bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün. Ki burada bir parantez daha açmak lazım. Spread olarak baktığımızda yani Türkiye'nin buradaki risk primine baktığımızda ocağa göre aslında şu andaki risk primi çok daha düşük. O zaman Amerikan tahvilleri üzerine yaklaşık 276 baz puanlık bir risk primi vermişken şu anda geldiğimiz noktada 252 baz puana inmiş durumda. Dolayısıyla aslında biraz şunu da gösteriyor. Yurt dışında özellikle tahviller yukarıya doğru, faizler yukarı çıkıyor ama Türkiye'nin borçlanmalarına etkisi büyük oranda yansıyor. Ama gene de bizim spreadimizin, bizim risk primimizde aslında görece bir iyileşme var, bir kötüleşme var. Dolayısıyla kötüleşme yok. Dolayısıyla bize yansıması daha yüksek değil. Bunu belki not etmek
3: altını
4: lazım.
3: Altını çizelim bunu yani.
4: Aynen. Sonuçta orada özellikle bu ortamda Türkiye daha riskli bir ülke olarak da addedilmiyor. Bunun da altını çizmek lazım. Ve de toplamda gene geldiğimiz zaman 2026'nın toplamında tamam bunun yaklaşık yarısı ya da işte evet neredeyse yarısı savaş öncesi dönemde çıkmış olsa da Türkiye hala belli bir oranda gerçekten kredibilitesi yüksek bir şekilde uluslararası piyasalardan borçlanmaya devam edebiliyor. Burada da tabii yani şunun altını çizmek lazım. Bütün dünyada borç stoğu bu kadar belirgin şekilde konuşulurken biz bu anlamda biraz ayrışıyoruz, daha az konuşuluyoruz. Bunu da söylemek lazım.
1: Da artık oradan da iyi olalım canım artık.
4: Yani. Evet, orada pozitif ayrıştığımız noktalardan bir tanesi. Çünkü borç stoğu, obligasyon, safi yurt içi hasıla işte %20'lerin biraz üzerinde bir seviyede ve görece düşük seyretmeye devam ediyor. Tabii burada şeyi her zaman bir parantez olarak da gene koyuyoruz. Sonuçta vadeler Türkiye'de çok daha düşük tabii ki yurt dışındaki borçlanmalara göre. Hem döviz cinsi borçlanmalar hem TL cinsi borçlanmalarda vadeler daha kısa bizim hikayemizde. Dolayısıyla biraz daha iç borç çevirme zorluğu olacak bir noktada. Biraz daha hızlı oluyor bu ama yine de seviye olarak ve miktar olarak ki o rahatlık şu anda bence

0: bizim risk primlerimizde de hissediliyor. Bir de Eurobondların geneline de bakacak olursak orada da bir Eurobondlarda da işte 5 yıllık özellikle Eurobond faiziyle 5 yıllık Amerikan tahvili hikayesine baktığımız zaman ne kadar yansımış diye aslında yılbaşından beri büyük oranda yansıdığını söyleyebiliriz. Şu anda 5 yıllık Eurobond Türkiye'nin Eurobond tahvil faizi %7'nin biraz üzerinde. Amerikan 5 yıllık tahvil faizi %5'ler civarında. Dolayısıyla orada yaklaşık bir 200 bas puanlık bir spread var. Bu da büyük oranda bizim CDS seviyemizle uyumlu diyebiliriz. Yani CDS'ler gerçi bu hafta biraz daha
1: 240'ımızdan
0: yukarıda.
1: 250'ye gidiyoruz artık
0: Biraz
1: programdan
0: yukarıda, evet.
1: sonra.
0: Ama toplamda yılbaşından beri baktığımız zaman yaklaşık işte 130-150 bas puan kadar bir artış var. Hem Amerikan tahvil faizlerinde hem de bizim kendi tahvil faizlerimizde. Bunun genel olarak yani buradaki Amerikan tahvil faizlerindeki o yükselişin genel olarak bütün Eurobond hikayesine yansımış olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi hazine borçlanırken biraz daha o spread'in daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani Ocak'tan beri ki spread artışı sadece spread artışı değil daha doğrusu getiri artışı yaklaşık 75 bas puan kadar.
1: Seninleydik diye düşünüyorum. Belki hem sen neyken söylemişimdir hem sonrasında söylemişimdir. Bizim CDS zaten böyle gözü 210'lara, 200'lerin altına doğru bakınca ben o dönemde içeride ya da bir şeyde bir şey olmazsa çok böyle kaşınmaya başlıyorum zaten. Nitekim de bu 250'lere kadar götüren içerideki dışarıdaki haber akışları oldu. Böyle olunca sanki daha rahat aşağıya gidermiş gibi geliyor. Umarız ki tabii risk primi aşağıya gelsin. Şunu sormak istiyorum. Derslerde de şimdi artık bilmiyorum son üniversite dersinden 15-16 sene olacak. Hep şöyle anlatılırdı. Arkadaşlar 2001 krizi Türkiye'de olduktan sonra işte düzenlemeler, bir takım işte önlemler alındı. O zaman işte devlet borçluydu, haneler borçsuzdu. Şirketler işte ortada bir yerlerdeydi. Sonradan itibaren zaten artık ekonomiyle ilgili bir bölüm okumaya bile gerek yok. AB tanımlı borç stoku, işte kamunun borçluluğu Türkiye benim bildiğim kadarıyla 20 senedir neredeyse örnek ülkelerden bir tanesi, iyi gidiyor
0: Aynen.
1: diye. Ama özel sektörün borçluluğu, hanelerin borçluluğu ki bildiğim kadarıyla biz hane borçluluğu anlamında da dünyada çok fena bir yerde değiliz.
0: Doğru.
1: Şimdi sen Eurobond üzerinden aslında bir nevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya da kurumsalda da çok zor zamanlarda bile kurumlar borçlanabiliyor. Bu aslında Türkiye'nin önemli yetilerinden bir tanesi. Lakin böyle bir dönemde aslında özellikle kurumlar gözüyle bakacak olursak yani haneler gidip de yurt dışından borçlanmayacağına göre bunu kimler atlatabilir? Oradan da konuyu küresele getireceğim. Çünkü işte küresel borçluluktan girdik konuya. Bu tahvil faizleri buralardan daha da ileriye gider mi? Örnek aldığımız ülkelerin göstergelerinde ve buna dayanamayacak bir takım yerler olacak mı? Tahmin ediyorum seyircilerimiz de çok merak ediyordur.
0: Yani sonuçta ne kadar yüksek kalacağı da tabii önemli konulardan bir
1: Süre de önemli
0: tanesi.
1: değil mi? Savaşın sürmesi gibi yani.
0: Evet. Yani şimdi önümüzdeki bütün bu faiz arttırım döngüsüne bakacak olursak en azından bir sene daha neredeyse bu faiz artışlarının devam edeceği. Sonra da işte 2028'den önce de belki faiz indirimi döngüsüne tekrar gelmeyeceğimiz konuşuluyor. Şimdi burada arkasından belli bir başarı sağlanıp özellikle enflasyon tarafında bir miktar buradaki faizlerin aşağıya gelmesi, yeniden yönlenmesi söz konusu olursa buradaki etki de geçici olabilir. Ama tabii şunu düşünmek lazım. Özellikle işte Amerika vesaire buralardaki faiz oranları yapılırken projeksiyonlar çok daha düşük faiz oranları dikkate alınarak yapıldığını hatırlamak lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 10 yıllık tahvil faizleri %4,3 civarındaydı. Borç stoğu, yani borç stoğunun milli geliri oranının yukarıya doğru gittiği projeksiyonlarda Amerika'da yapılırken. Dolayısıyla şu anda %5'lerin üzerinden bahsediyoruz ki buradaki hesaplamaları oldukça değiştirme potansiyeli var. Ama bunun dışında da şimdi dönüp de bize baktığımız zaman da yani dayanamayacak değil ama sonuçta maliyetleri arttıracak bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan şeye gelecek olursak özellikle sendikasyon zamanına geldik bankalar açısından. Bu hafta değil, daha doğrusu önümüzdeki Ekim ayı diyeyim. Ekim ayı ile birlikte işte başta Akbank, İş Bankası

0: Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank olmak üzere bir sürü bankanın sendikasyonlarının geldiğini görmeye başlayacağız. Buralarda gördüğümüz aslında yani spread olarak bir kötüleşme yok. Biraz önce nasıl Eurobond ihraçlarında Türkiye'nin devletin hazinenin yaptığı ihraçlarda spreadlerde bir bozulma olmadığı gibi gene bankaların sendikasyonların fiyatlamalarında da ilk fiyatlamalar bir bozulmaya işaret etmiyor. Geçen sene Ekim ayında yani mesela bazı bankaların sendikasyonlarından örnek verecek olursak bir yıllık sendikasyon sofra artı 1.50 euro bazlı da Euribor artı 1.25 iken şimdi bugün konuşulan rakamlar sofra artı 1.25 dolar bazlı ve euro bazlı da Euribor artı %1 seviyesinde. Dolayısıyla hatta spreadler bir miktar geçen yıla göre daha bile az olduğunu söylemek mümkün. Gördüğümüz kadarıyla bankaların bu anlamda gayet rahat geçiriyorlar. Yani yani son dönemde zaten bunu çok da görmüştük. Vadelerin de arttığı, sadece bir yıllık değil, geçen seneden beri, Ekim'den beri aslında hem 2 yıl hem 3 yıllık vadede sendikasyonlarında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada zaten hem Türk bankalarına hem de şirketlerine döviz cinsi kredi vermek için bir iştah var zaten yurt dışında. Bunun da maliyetlere en azından spreadlerin bir anlamda biraz daha azalmasına bile yol açtığını söylemek mümkün. Ama yine de toplamda baktığımız zaman yani hem SOFR hem de Euribor yukarıya doğru aslında hareket etti. Dolayısıyla bundan dolayı bir maliyet olacak tabii ki mutlaka. Yani baktığımız zaman son bir yıllık mesela SOFR'ın geçen yılbaşından beri değişimine baktığımız zaman %3.4'ten %4.6'ya gelmiş durumda şu anda. Yaklaşık 113 bas puanlık bir artış var. Dolayısıyla bu bankanın toplam maliyetine yansıyor olacak. Yani sonuçta 3 yıllık vadede neredeyse 140 bas puana kadar çıkıyor bu artış yılbaşından beri. Yine Euribor tarafında yaklaşık 100-150 bas puanlık geçen yani yılbaşına göre bir artış var. Euribor'da %2'ler civarından %3.7'ye gelmiş durumda mesela 18 ay vadede. Dolayısıyla bunlar maliyetlere tabii ki yansıyacak ama en azından baktığımız noktada spreadler açısından çok olumsuz bir durum olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde şirketlerin de kredilerine baktığımızda, çünkü onlarda da Euribor ve SOFR bir baz oluşturuyor. Evet, bir artış var geçen seneye göre, dediğim gibi 100-150 bas puan civarında bir artış var. Dolayısıyla bu toplam maliyetleri yukarıya doğru itiyor. Ama bu toplam maliyetler hani kaldırılamayacak bir boyutta mı? Büyük ihtimalle şu anda değil. Ama bir miktar burada belki şirketlerin borç alma iştahını azaltıyor olabilir ama öbür taraftan kredi verenler tarafından Türk şirket ve bankalarına ilgi hala devam ediyormuş gibi gözüküyor. Bunun nasıl şöyle etkileri olabilir? Tabii ki bir miktar daha özellikle yatırımların son zamanlarda yavaşladığını zaten görüyoruz Çağlar. Hani ikinci çeyrekte de gördük bunu. Üçüncü çeyrek için öncü göstergeler de yatırımlar için oldukça zayıf bir görüntü gösteriyor. Sonuçta buradaki maliyetler yukarıya çıktıkça yatırımlar açısından gene caydırıcı bir etkisi olacağı kesin. Dolayısıyla bu eğer faizler gerçekten önümüzdeki 6 ay işte neyse 9 aya kadar çıkabiliyor tahminler yükselmeye devam edecek ve bir süre daha bu seviyelerde kalacaksa yatırım iştahı açısından çok olumlu değil tabii ki. Göreceğiz. O noktada da belki dönüp içeride bazı düzenlemeler de gerekli olabilir. Çünkü içeride biliyoruz ki özellikle makro ihtiyati tedbirler, bu dezenflasyon sürecini destekleyen makro ihtiyati tedbirler kapsamında döviz cinsi borçlanmalar da dahil olmak üzere bir kredilerde özellikle ciddi sınırlamalar var. Belki buradaki sınırlamaların bir süre sonra gevşediğini görmek mümkün eğer bu taraftan çok fazla fonlama zararı, yani çok fazla fonlama sağlanamıyorsa ama her halükarda maliyetlerin daha yüksek olduğu ve olacağı bir ortam olacağı kesin.
1: Yani işin bir kısmı bu, çok da can sıkmayayım ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde açık iş pozisyonlarının seyriyle dibe doğru giden S&P

500'ün performansı ki endekslerin gösterdiği değer olarak baktığımızda teknoloji yoğunlaşmasını gösteriyoruz. Koşulların zorlaşmasıyla beraber bir taraflarda para kazanılıyormuş gibi görünmesi önceden anladığımız şekliyle işler çok iyi gidiyor anlamı taşıyor mu? Bunu her haberi okurken işte tahville ilgili, hisseyle ilgili, işsizlik verisiyle ilgili düşünmemiz

0: karlarını baskılama ve hisse senetlerinin cazibesini azaltma riskini de beraberine getiriyor diye. Bir 3-4 dakikamız kaldı. Burada herhangi bir usulsüzlük vesaire olmadan piyasanın olumsuz anlamda kendi kendini düzeltmesi gibi bir durum ya da yol kazası olması ihtimali yüksek demiyorum ama bundan bir sene öncesine göre ya da 3-5 sene öncesine göre daha yüksek diyebilir miyiz?
1: Evet, yani sonuçta yüksek faiz her durumda hisse senedi değerlenmeleri için olumsuz bir senaryo üretiyor olmalı. Yani sonuçta burada kullandığınız iskonto oranı çok daha yüksek oluyor ki sizin değerlemelerinizi aşağı çekiyor. Ama tabii orada da çeşitli bu sefer hikayeler devreye giriyor. İşte özellikle işte yapay zeka ya da işte bazı sektörler sürüklediği endeksler olabiliyor. Ama yani evet, yani textbook olarak baktığımız zaman normal şartlar altında yüksek faizlerin en azından hisse senedi piyasasında bir sınırlayıcı, hatta biraz azaltıcı diyeyim, düşürücü bir etki yapmasını bekleriz. Ama dediğim gibi oradaki hikaye bazen daha farklı olabiliyor. Yani sonuçta bir süre sonra şu da olumlu bir şekilde yansımaya başlayacak. İlk etapta mesela bankalar için sonuçta görece yüksek faiz çok olumlu bir senaryo olmamakla birlikte bizim durumumuzda Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam ettiği bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir miktar buradan dengelenme potansiyeli taşıyor. Ama toplamda baktığımız zaman evet, yani maliyetlerin ve faizlerin daha yüksek olduğu bir ortam, en azından döviz cinsinden baktığımız zaman böyle. TL cinsinden baktığımız zaman bir miktar daha sınırlı da olsa Türk lirası cinsi kredilerde bir miktar aşağı doğru gelme potansiyeli belki burayı destekleyebilir. Ama zaten şu anda bizim hisse senedimizde herhalde hisse senedi piyasasında başka bir hikaye zaten.
0: Ben de. Bizi de sıra onlara gelir inşallah en kısa sürede.
1: Aynen.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bunu KT Baş Ekonomisi Aslı Savunoğlu, Serhan bizlerle birlikteydi.

Mümkünse eğer bitirmeden bir kere daha verelim ekranı. Aselsan, Bimaş ve Tüpraş'ın şu an düşüşlerinin ön planda olduğu ekranı görüyorsunuz. Haritada da değişen çok bir şey yok. Böylelikle noktayı koyalım akıllı paraya.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur.

çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını aktararak başlayalım. Sonra hem rakamlarla görünüme bakacağız hem de daha fazlasını program boyunca ele alacağız önümüzdeki yaklaşık 50 dakika boyunca. Ama önce günün öne çıkan başlıkları bir gelsin. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 18 Eylül haftasında 4,3 milyar dolar düşüşle 174,4 milyar dolara geriledi. Son 4 haftada brüt rezervlerde 14 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti. Swap hariç net rezervlerde aynı haftada 6,8 milyar dolar düşüş kaydedildi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre döviz mevduatları geçen hafta 3 milyar dolar arttı. Döviz mevduatları gerçek kişilerde 362 milyon dolar, tüzellerde 2,7 milyar dolar yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı geçen hafta 110 milyon dolarlık hisse, 116 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. İran dini liderinin danışmanı Yahya Rahim Safavi, ABD ile savaşın Hint Okyanusu'na yayılabileceğini söyledi. İran'ın yarı resmi Fars Ajansı'na konuşan Safavi, olası bir çatışmanın bir sonraki aşamasında savaş daha da genişleyerek Hint Okyanusu'na veya başka yerlere uzanabilir diye konuştu. New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enerji fiyatları ve yapay zeka yatırımlarının tetiklediği talep göz önüne alındığında enflasyon konusunda hala yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Williams, ABD ekonomisinin önemli şoklara rağmen dikkate değer bir dayanıklılık sergilediği kanaatinde.

Gelelim rakamlarla görünüme, piyasa dinamiklerine, fiyatlamalara bir bakalım. Borsa İstanbul için negatif bir gün. 12.994 puanında, 13.000'in altında devam ediyor Borsa İstanbul. %1,96'lık geri çekilmeyle. Genele yayılan bir satıcılı seyri takip ettiğimiz bir gün. Bankacılık

0: tarafına baktığımızda oradaki kayıpların seviyesinin %2,35 olduğunu görüyoruz. Bu oranda bir geri çekilme. Mali tarafta %3,10'luk satıcılı seyir. Sınai tarafta ise %1,56'lık aşağı yönlü görünüm var. Bir sonraki sayfanın da tamamı kırmızı. Burada turizm endeksi %2,34, hizmetler endeksi %1,84, ulaştırma ise %1,63 aşağı yönlü. Kurlara bakacak olursak dolar endeksinin yüksek seyri devam, 101'in üzerinde. 48.85'te dolar TL var. 1.1377'ye geldi euro dolar çaprazı doların yukarı gitmesiyle. Tabi burada tahvil tarafındaki mesele de aslında euroya baskı yapıyor. Euro TL'ye baktığımızda 55.71 seviyesini görüyoruz. 1.3232'de de sterlin dolar çaprazını takip ediyoruz. Avrupa borsalarına bir kez daha bakalım. Orada borsalarda Londra borsası bir tek yatay pozitif görece iyi konumda. Yani diğer negatiflerden pozitif ayrışıyor. Kakaran endeksi %0,28. Milano borsası da aynı oranda aşağı yönlü. DAX endeksi ise %0,16 satıcılı. Getir eğrisine bir bakalım. Asıl işte işlerin karıştığı yer orası. Çünkü 10 yıllık tahvil faizi %5'in üzerinde, 5.11'deydi, 5.09'a gelmiş. 5 yıllıklar 4.96'da, 2 yıllıklarsa 4.84'te. Baktığımızda Amerika tarafında piyasalarda da çok iştahın olmadığı bir görünüm vardı. Gerçi Nasdaq iki kere rekor tazeledi ama vadelilere baktığımızda Dow Jones'ta %0,24, Nasdaq'ta %0,86, S&P 500'de ise %0,47 kadar aşağı yönlü bir görünüm var. Brent petrol 105'in üzerinde seyrediyor. Amerikan tipi $93.62'de. Spot altının ons fiyatı $4.281.50'den işlem görüyor. Gümüş $63.64'de. Bitcoin 84.000'in altına geldi. $83.720'dan işlem görüyor. Rakamlarla görünümü böyle özetledikten sonra şöyle bir araştırma masasına gidelim.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçiyor.

0: Hoş geldin Elif. Elif Canseven yayına katılıyor bu noktada.
1: Hoş bulduk Zeynep, iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Şimdi aslında değişmeyen gündemimiz küreselde tahvil faizleri. Uzunca bir süredir zaten buradaki yüksek seyri konuşuyorduk ki ciddi bir sıçramayı daha takip ettik. Yani bu tarifelerin açıklandığı dönemden sonraki en yüksek sıçrama olarak görülüyor. Nitekim petrol tarafına bakıyoruz. Orada da yine yukarı yönlü bir hareket var. Suudi petrol sevkiyatları savaşın en yüksek seviyesinde olmasına rağmen.
1: Özellikle 10 yıllıklarda Nisan 2025'ten yani Liberation Day'den beri en yüksek sıçramaları gördüğümüz bir gün atlattık dün itibariyle. Bugüne baktığımızda ise özellikle 10 yıllıklarda 5.09 seviyelerini görüyoruz. 30 yıllıklar son 20 yılın zirvesine çıktığı bir gün geçirdik Zeynep. Dün başlayan aslında satış dalgasının bugün de devam etmesiyle beraber ABD borsalarında şu an 5.40 seviyelerinde olan 30 yıllıkların 5.45 seviyelerine kadar çıktığına şahit olduk. 2 yıllıklara baktığımızda ise savaş başından bu yana aslında 150 bas puana yakın bir yukarı yönlü hareket kaydetti. 30 yıllıklarda savaş başından bu yana 80 bas puana yakın yukarı yönlü hareketlerini takip ettik. 5 yıllıklarda ise 2007'den bu yana ilk defa %5'in üzerinde bir seviyeye geldi küresel piyasalarda. Tabii ki de bunun Brent petrolün 105 dolara gelmiş olması, jeopolitik gerilimlerin sıkışmış olması biraz daha tahvil satışlarını hızlandıran ana unsurlardan, ama ABD tarafındaki büyümenin devam etmesi, keza dün gelen PMI ve verilerinde de bir miktar daha bunu teyit ettik. Büyümenin devam ediyor olması ve yüksek borçlulukta tahvil faizlerini yukarıya çeken unsurlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımız aslında Scott Bessent'in Ağustos ortasında başlattığı tahvil uzun, özellikle uzun bacak tarafındaki tahvil tarafındaki hareketin sınırlı bir katkısı olduğunu tahvil piyasalarına söyleyebiliriz. Bu noktada da dün önemli öne çıkan bir başlık vardı. ABD tarafında özellikle borçlanma tarafını ilgilendiren, çünkü 5 yıllık 5 yıllık tahvil ihalesi dün ABD tarafında gerçekleştirdi ve burada 2018'den bu yana ölçüt açısından en kötü ikinci ihale gününü geçirdiler. Boyutu 70 milyar dolar seviyesindeydi ve faiz oranına baktığımızda ise 2006'dan bu yana en yüksek seviyelerde bir faiz oranı vardı. Yani şu an ABD tarafında 40 trilyon dolarlık

0: Bir kamu borcu olduğunu düşünürsek bunu çevirmek oldukça gitgide zor duruma gelmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Keza grafiğimize gelen, şu an ekranımıza gelen Bloomberg küresel toplam hazine tahvilleri endeksine baktığımızda ise dün başlayan yükselişe küresel piyasaların da eşlik etmesiyle beraber 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hemen hatırlayalım, dün başlayan aslında küresel satışa ABD ile başladık ama Almanya 10 yıllıklarında da 2009'dan bu yana en yüksek zirveleri gördük. Japonya 10 yıllıklarında 1996'dan bu yana en yüksek zirveleri gördüğümüz bir gün geçirdik. Buradan hemen geçmek istiyorum biraz Brent petrol tarafına. Çünkü bugün şüphesiz ki bir yandan tahvil fiyatlı faizlerini konuşurken diğer taraftan da öne çıkan başlıklardan bir tanesi tekrar 105 dolar bandına gelmiş Brent petrol tarafıydı. Jeopolitik risklerin sıkıştırmasıyla beraber Brent petrolün yukarı yönlü hareketlerine şahitlik ederken bir yandan da Suudi Arabistan tarafından gelen olumlu haber akışlarıyla beraber ki orada Hürmüz Boğazı'nda geçirdiği sevkiyatların savaş neredeyse savaşın başından bu yana en iyi seviyelere gelmiş olması birazcık petrolü aşağı yönlü iten unsurlardan bir tanesiydi. Bu noktada neredeyse Hürmüz'den geçen sevkiyatların sıfır noktasına inmesi Nisan-Mayıs ayında önemli çıktılardan bir tanesi. Şu an geldiğimiz noktada günlük 5.28 milyon varil ki Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede. Hemen grafiğimizi rica edelim rejimizden. Orada da daha net göreceğiz. Hem Yanbu Boğazı'ndan geçen hem de burada turuncu sütunlarımız bize Basra Körfesi'nden yani Hürmüz üzerinden geçen sevkiyatları gösterirken beyaz sütunlarımızsa bize Kızıldeniz üzerinden geçen Yanbu Boğazı üzerinden geçen sevkiyatlarımızı da gösteriyor. Burada da net bir şekilde görüyoruz ki artık Nisan-Mayıs ayında durma noktasına gelen Hürmüz Boğazı ki biz burada Mayıs ayında sıfır seviyelerini ölçüyorduk. Şu an geldiğimiz noktada biraz bir miktar daha artmış durumda ki bu oldukça olumlu bir haber akışı. Çünkü biz Kızıldeniz üzerinden özellikle Eylül ayının başında drone saldırısıyla beraber bir pompa istasyonunun zarar görmesiyle o tarafta da geçişlerin birazcık daha yavaşladığını takip ediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada biraz daha o taraftaki tadilatlar yapılmış olsa da hala 4 ile 8 hafta arasında sürebileceği yani Hürmüz'ün bunu bypass edebilecek seviyeye gelmiş olması Suudi Arabistan için olumlu haber akışlarından bir tanesi. Terminal verilerine baktığımızda ise Hürmüz üzerine gelen terminal verilerine baktığımızda ise Bloomberg'un takip ettiği verilere göre pazar gününden bugüne şu an en az 26 milyon varil Suudi petrolü taşılabilecek tankerlerin terminale uğradığı ölçülmüş durumda. Biz de bundan sonraki süreçte olumlu ve olumsuz haber akışlarını tabii ki de takip ediyor olacağız ama şu an sevkiyatların en azından Suudi Arabistan tarafından sevkiyatların eğer Kızıldeniz tarafındaki hiç bu Eylül'deki drone saldırısını yaşamasaydık da neredeyse savaş öncesi seviyelere gelmiş durumda olması olumlu haber akışlarından Brent petrolü aşağı yönlü iten haber akışlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Elif, teşekkürler.

0: Avrupa'ya bir bakalım. Ceren Dilekçikösoğlu notlarıyla yayına katılacak. Ceren, hoş geldin. Baktığımızda Avrupa tarafında yine özellikle enerji odaklı haber akışı dikkat çekiyor. Dizel fiyatları Avrupa'da ABD fiyatlarının önüne geçti. Akışını, haberlerini takip ediyoruz. Bir yandan da tabii Almanya'nın iş dünyası görünümü Avrupa'dan yansıyanlar arasında.
1: Merhabalar Zeynep. Evet, ABD'nin ihracat yasağı getirme ihtimali özellikle dün Avrupa'da dizel fiyatlarında hızlı yükselişe yol açmıştı ki Avrupa'da dizel fiyatları ABD fiyatlarının önüne geçmişti. Baktığımız zaman özellikle ABD dışındaki dizel piyasasında fiyatlarda hızlı bir yükseliş var. Amerikan fiyatlarına kıyasla sert yükseldiğini görmekteyiz. Çarşamba günü dizelle neredeyse aynı ürün olan kalorifer yakıtı Avrupa'daki muadiline karşı Nisan sonundan bu yana en düşük primde kapandı ve günlük oynaklık 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bugün hareket kısmen terse dönmüş olsa da burada ABD'nin ihracat yasağı getirip getirmeyeceği noktasında piyasa biraz daha netlik bekliyor. Dün Beyaz Saray yetkilileri bu konuyu yalanladılar. Fakat Enerji Bakanı Wright özellikle petrol sektörü temsilcilerine yaptığı açıklamada burada kısıtlamaya hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda Trump'tan yansıyan açıklamalar var. Trump'ın yönetim yetkililerine kısıtlamaları değerlendirme noktasında hazırlık yapmaları gerektiğinde bir çağrıda bulundu ifade ediliyor. Avrupa Birliği ise endişeli. Burada olası bir yasağın dizel benzin fiyatlarında sert yükselişe sebep olma ihtimali üzerine acil bir toplantı kararı almaya hazırlanıyorlar. Avrupa Komisyonu bugün açıklama yaptı. Şu anda bölgede dizel sıkıntısı yaşanmadığını, stokların yeterli seviyede olduğunu ifade ettiler. Fakat önümüzdeki hafta bir toplantı kararı aldıklarını söylemiş oldular. Zaten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hafta başında basına yansıyan açıklamalar vardı. Macron yakıt arzını güvence altına almak amacıyla ve yakıt arzını artırmak amacıyla Avrupa Komisyonu'ndan yakıt kalitesi kurallarını gevşetme çağrısına bulunmuştu. Aynı zamanda biz hafta içinde Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da açıklamaları takip ettik. Uluslararası Enerji Ajansı Avrupa'nın hala gerekirse kullanabileceği önemli acil yakıt rezervinin olduğunu ifade etti. Tabii ABD'nin bu yönde bir adım atması halinde, ihracat yasağı getirmesi halinde gözler diğer ülkelere çevrilmiş durumda. Diğer ülkelerden ne kadar arz sağlanabileceği noktasında da belirsizlikler var. Basra Körfezi'nden arz akışı artmış olsa da burada aslında durum tamamen rafinerilerin hayata geçmesine, yani yeniden akışa geçmesine bağlı olarak değişebilir diyebiliriz. Bugün petrol fiyatlarında yeniden yükseliş hızlandı. Brent petrolün varili 106 dolar seviyesini gördü. Doğalgaz piyasasına baktığımız zaman doğalgaz vadeli kontratlarında günlük yükseliş %5'e yaklaştı. 76 euro megawatt saat seviyesini takip ettiğini gördük. İran Cumhurbaşkanı gelen açıklamalar burada etkili oldu. Tahran ve Washington arasındaki görüş ağırlıklarına dikkat çekti. Aynı zamanda İran cephesinden gelen bir başka açıklama ABD çatışmasının Hint Okyanusu'na uzanabileceği yönündeydi. Bu açıklamalarla beraber biz petrol piyasasında tedirginin yeniden arttığını gözlemledik. Fakat Avrupa endeksleri sabah saatlerinde satıcılığıyla karışık seyre dönmüş durumda. Endekslerde daha sınırlı hareketlerin olduğunu söyleyebiliriz Zeynep.
0: Ceren, çok çok teşekkürler. Ceren'in notlarıyla bir ara verelim, aranın ardından finans merkezi devam edecek.

0: Merkezi devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Güntay Şimşek yanı başımda. Güntay Bey hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli filo büyüme stratejisi doğrultusunda Amerikalı işte Boeing'le yaptığı 150 adet kadar Boeing 737 Max uçağını kapsayan bir anlaşması, sipariş anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında. Şimdi biraz burayı konuşalım. Önemli bir anlaşma. Bugüne kadar yaptığı anlaşmalardan bir farkı da var. Onu anlatmayı size bırakayım. Uzun da sürdü. Niye bu kadar sürdü? Hangi merhalelerden geçti? Ne ifade eder, ne getirecek?
2: Ya aslında kesinleşti diye veriyoruz da bu anlaşmanın iki ayağı vardı. Birisi işte uçak üreticisiyle Boeing'de olan görüşmelerdi ki yaklaşık 3 yıl, 3,5 yıl öncesine gidersek o zaman Türk Hava Yolları geniş bir filo yapılanması 2033'leri hedefleyen açıklamıştı ve o adımın ilk etabı olarak tarihte ilk defa Boeing Airbus dengesini biraz daha da bozan bir adım atılarak Airbus'a çok daha fazla sipariş verilmişti. Yaklaşık 350 seviyelerinde diyelim. Yuvarlak söylüyorum çünkü opsiyonlar da var. Sonradan da Boeing'le anlaşmaya varıldı ama o dönem Airbus'la anlaşma imzalandığında Boeing'le mesafe kat edilmemişti. Oradaki sebep neydi? Tek motor muydu? Boeing'de olan anlaşmalarda Airbus'tan elde edilen işte verimlilik avantajlar orada sağlanamamış mıydı yoksa o zaman da yani 3 yıl önce de motor sorunu muydu tayin önünü kilitleyen o sorunun net cevabını o zaman veremiyorduk ama bugünlerden baktığımızda galiba en önemli sorunlardan birisi motor sorunu. Şu an Boeing 737 uçaklarında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Trump arasında imzalanan o anlaşmada da henüz motor detayı yok. Halbuki en önemli kilit motordu. Dolayısıyla burada biz önümüzdeki günlerde özellikle de bu havacılık sektörüne ilgi duyanların veyahut da bizim gibi gazeteci tarafından, gazeteci gözüyle bakanların merak ettiği en önemli konu bu G ve Fransız Safran ortaklığında kurulan CFM International diye bir motor şirketi var. Onun ürettiği LIP 1B motoru, LIP motorlarından TH'ye 737 Max'lerde anlaşmak için uzun süredir masadaydı. Yani yaklaşık 3-3,5 yıldır konuşuluyordu ve henüz daha bitmiş değil. Buradaki sorun da nedir? Boeing 737 Max'lerde sadece tek bir tip motor var. Yani ikinci bir üretici yok. İlla şeyle anlaşacaksınız. G ve Safran'ın ortak kurduğu CFM International. Yani bir tarafta Amerika, bir tarafta Fransa şirketinin olduğu. Bununla anlaşacaksınız. Eğer o uçakları alacaksanız, eğer o uçakları almazsanız da bu sefer dar gövdede, yani dar gövde uçak dediğim tek koridorlu uçaklar var ya, işte yakın mesafe falan uçanlar diyelim. Boeing 730 Max ailesini TH'ye filosuna hiç koymamanız gerekir. Bu sefer tamamen 320 ailesine döneceksiniz. Airbus'un 320 ailesinde de iki tane motor var. İşte birisi bu TH'nin Max'lerde konuştuğu o uçak motorları, diğeri de Pratt & Whitney motoru. Pratt & Whitney motorlarıyla da TH'ye daha önce anlaştı. Yaklaşık son 3 yıldır ortalama olarak her yıl 45'e yakın uçağı motor sorunundan dolayı uçuramadığı yerde yatırdı. Şimdi TH'nin de ağzı böyle bir
1: sütten
2: yandığı için bu sefer tek kaynak bir motor bağımlı olunca da masaya oturduğu zaman ne istiyor? Uçakları aldığım zaman yerde durmayacak, uçurabileceğim bir formülle ve bir verimlilik anlaşmasıyla. Çünkü sadece diyelim ki 100 tane uçak aldı, 737 Max. İki kanatta iki motor, toplamda ne yapıyor? 200 motor. Buna bir de yedeklerini aldınız, işte diyelim 25-50 tane motor. Bununla bitmiyor. Bunun uzun vadeli bakımları. kanat altında bir sorun olduğu zaman hemen yerine koyabileceğin veyahut da sorun çıkardığı zaman atölyeye gönderip anında bakım oranları yapabileceğin bir düzenek. Yani uzun vadeli bakım verimlilik anlaşması istiyor. Hatta TEA'ya bir adım daha öteye giderek diyor ki ben bölgemizde bu motorların en iyi bakımının yapıldığı ve dünyada da bu CFM International motorların yani TEA'nın almak istediği veyahut da almak zorunda olduğu motorların 8 tane böyle premium bakım merkezi var. Onlardan birisi olmak istiyorum diyordu. Yani hem motorları alalım verimli bakımını hem de şeyinde burada da bakım merkezi yapalım. Şimdi burada tıkanmışlardı. Henüz bu sorunun cevabı yok. Yani açıklanmadı. Anladım. Belki de dönünce TEA yönetim kurulu başkanı, TEA ekibi orada iki lider önünde Boeing'de yapılan anlaşmayı açıkladılar. Zaten fotoğrafta da zaten motor sorununun muhatabı olan yetkililerden kimse yok zaten. Dolayısıyla Boeing'de yapılan bir anlaşma. Şimdilik sanki bir virgül koymuş gibiyiz. Motor konusunu biraz daha konuşacak gibi duruyoruz. Böyle bir durum var.
1: Peki. Şimdi o zaman yine havacılık tarafını yakından ilgilendiren bir jeopolitik gelişme üzerinden devam edelim. Yani Amerika'nın İran'a uyguladığı uyguladığı uçuş yasakları savaş kapsamındaki işte yaptırımlarına bu taraftan devam etmesi. Şimdi Amerikan Hazine Bakanlığı'nın işte açıklaması ekseninde İran'ın havacılık sektörünü tamamen çökertme hedefiyle işte ekonomik kıyamet günü diyorlar bu yaptırımlara da genişletilmiş bir yaptırım paketinden söz ediyoruz. Dolayısıyla hem küresel hem bölgesel sivil havacılıkta da böyle işte sert diyebileceğimiz zincirleme etkileri söz konusu olacak gibi. Ne diyorsunuz?
2: Vallahi birincisi dediğin gibi Amerikan Hazine Bakanı mıydı? İlk açıklayan oydu. Sonradan diğer yetkililerden de açıklamalar geldi. Yaklaşık İran'da 47'ye yakın havacılıkla ilgili şirketlere yasak koyduklarını söylediler. Türkiye'den de İran'dan Türkiye'ye operasyon yapan şirketlere yakıt, işte yer hizmetleri, biletleme falan gibi veyahut da temsil gözetim hizmetleri veren 3 şirketi listeye aldıklarını söylediler. Dolayısıyla o şirketler de onlara hizmet veremeyecek duruma geldi. Mahane'yi zaten ilk uçuşunu askıya alan havayolu olarak ismini açıkladı. Ama bu devam ettiği takdirde İran tescilli hiçbir havayolunun bizim bu tarafa da uçmama gibi bir sıkıntısı olacak. Yani İran'ın kendi şirketleriyle ülkesinden yakın coğrafyaya zaten her tarafa uçamıyordu da uçtuğu yerlerde de bu tarz sıkıntılar yaşayacak. Hatta uçtuk bazı ülkelerde de hizmet alma anlamında değişik sorunları vardı. İkincisi zaten İran tek kaynak üretici olarak hava yoluna baktığınız zaman havacılık camiasında Boeing ve Airbus var. Oralardan da direkt uçak temin etme, satın alma anlamında da zaten sorunlar yaşıyordu. Hep ikinci el pazarlardan ve dolaylı yollardan uçaklar tedarik ediyordu. Bakım hizmetlerinde, yedek parçada bir sürü sorun yaşıyordu. Şimdi bununla birlikte bambaşka bir cephe daha açılmış olacak ve bunun için İran Dışişleri Bakanı da İran'ın değişik yetkililer de şey söylüyorlar. Eğer bunu yakın coğrafyamızda komşularımız Amerika'nın bu taleplerini kabul ederlerse biz de o ülkelerin havalimanlarını kullanılmaz hale getiririz. Yani burada neyi kastediyorlar tam anlayamadım ama yani ilk yapabilecekleri şey belki şu olabilir. Hava sahasını kapatabilirler. Dolayısıyla İran hava sahasını kullanıp kısadan işte diyelim Türkiye'ye gelen veyahut da Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden veyahut da başka yerlere İran hava sahasında kullanılarak gidenlere belki böyle bir izin vermeyebilirler. Bu olabilir ama bunu verince de zaten hem kendisi uçamıyor. Diğer ülkelerde oraya uçamayınca tamamen dünyayla, bölgeyle biraz bağlantı sorunu yaşayacak görünüyorlar. Ama diğer taraftan Çin ve Rusya'yla uçuşlar devam ettiği yönünde şimdi gelirken de inceledim. Bilgiler var, şeyler var. Orada Çin ve Rusya nasıl bir pozisyon alacak? Özellikle Çin nasıl yapacak? Devamı ne olacak? Bu havacılıkta koyulan ambargolar İran'ı nasıl etkileyecek? Çünkü halen daha Türkiye'ye yanamıyorsam 5 tane havayolu falan var sefer yapan ve İran'ın ambargosundan kendini imtina etmiş pozisyonda Türkiye'de bazı şirketler var. Yani ABD'nin ambargosunu dikkate almayacak şekilde kendisini kurgulamış şirketler var. Onlar İranlı şirketlere yakıt, gözetim veyahut da hizmetleri anlamında hizmet vermeye devam edecekler. Bu şekilde olduğu zaman da Amerika, Türkiye veyahut da bizim gibi aynı pozisyonda olan diğer ülkelerin Amerika ile ilişkisi, İran'la ilişkisi, havacılık anlamında ne olacak? Galiba önümüzdeki hafta da bu konu çok fazla konuşulacak bir konu olacaktır.
1: Yine önümüzdeki dönemde konuşacağımız, fazlasıyla konuşacağımızı düşündüğüm bir başlık da yine telekomünikasyon tarafında. Şimdi tabii 5G ticari entegrasyonu aşamalı olarak devam ederken bir yandan 6G teknolojisi de artık gündemde. Buranın tabii küresel standartları netleşiyor. Bu anlamda işte Türk şirketlerinin de stratejilerini çizmeye başladığı bir dönemdeyiz sanırım.
2: Ya şimdi hem Türksel hem de Türk Telekom geçen hafta ikisi de özellikle 6G noktasında açıklamalar yaptılar. Yani bu işe bir küresel oyuncu yahut da 6G standartlarını belirleyen o kurullarda yer alan ve o standartların belirlenmesinde bir rolü olan şirket pozisyonuna gelebilmeyi ümit edecek adımlar attıklarını söylediler. Ama 5G tarafına baktığımızda da aynı şeyler söylenmişti. 5G'de hiçbir şey ortaya koyduğumuzu tam söyleyemem. Sadece Türk Telekom'u biraz kenarda tutuyorum. Çünkü Türk Telekom'un Amerika'da, yurt dışında da şirketleri vardı. Kendine ait patent hakları sattığı, sahada, şebekede kullandığı, ihracatını yapıp para kazandırdığı ve Türkiye'de de lisans anlamında en fazla başvurusu olan ve bu alanda da altyapısı güçlü olan bir pozisyonunu biliyoruz. Dolayısıyla Türk Telekom'un bu yapısı, 5G'deki bu bakışı, kurulumu, lisansları ticarileştirme yaklaşımı ve bunu satıp paraya döndürme anlayışı 6G'de de onu güçlü yapacak. Türksel tarafı biraz daha boyunda geri kalmamak için bilim kurulu kurduğunu söyledi ama henüz Türk Telekom gibi, Türk Telekom'un Ankara'da ciddi bir laboratuvarı var. 6G anlamında çalışıyorlar. Ben yazmıştım ama o işin o konusunu biraz es geçtim demeyeyim de detaylı işleyemediğim için sezenişleri de geldi hem bilim adamlarından. Çünkü ciddi anlamda çalışma yapıyoruz. Ama Türksel tarafında bilim adamı heyeti daha çok danışma heyeti gibi çalışıyor. Umarız onlar da bunu bir laboratuvara dönüştürürler. Bilim adamlarıyla, üniversiteleriyle, endüstriyi bir araya getirip başvurdukları Türksel'in de ciddi anlamda Türk Telekom'dan sonra ikinci sırada bunu ticarileştirecek adımları atarlar. Yoksa yapay zeka ile birlikte 6G'de başka bir yere gidiyoruz. Oyundan tamamen kopmamamız lazım. Eğer bu dönemde iyi adım atarsak o koptuğumuz yeri bir yerden sonra yakalama şansımız olur. Niş alanlara yönelmek lazım. Çünkü nakit anlamında yani buna ayıracağımız bütçe ve bilim adamı anlamında bizim Amerika ile ve Çin ile yarışma şansımız yok. Ama bizde çok değerli bilim adamları var ki Çin'e değer katan bilim adamlarından birisi Türk. Amerika'da da benzeri var, Nokia'da da var. Bunları iyi kullanırsak ve spesifik alanlara yönelirsek Türksel ve Türk Telekom da maddi güçlerini algıya değil de özellikle Türksel çok fazla algıya oynamıştı. Daha önce de depremde işte drone falan göstermişti. Deprem olunca ortada bir şey olmadığını görünce sorgular hale gelmiştik. Öyle bir şey yaşamamamız lazım. Yani daha fazla bilime, bilimin sahaya yansımasına, alınan lisansların ticarileştirmesine eğilmemiz lazım. Bu dönem o dönem biz de üzerinde durursak herhalde iki şirketi daha fazla motive edip bu alanda da bir başarı yakalayabiliriz.
1: Teşekkürler Güntay Bey. Habertürk yazarı Güntay Şimşek konuğumuzdu. Bir ara daha verelim, ardından Finans Merkezi'nin son bölümüne geleceğiz.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümünde konuğumuz Tevfik Kınık, BTC Türk Grup CEO'su. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Şimdi son sizin ekosistemi ilgilendiren son gelişmeyi konuşarak başlayalım istiyorum. Geçen hafta da bu Amerikan Senatosu'nun önüne gelen Clarity Act meselesini işte oylamadan geçmemesini daha doğrusu konuştuk. Oylamaya gelmeden önce de aslında piyasada bakılıyordu, burası bir işte coin evreni içinde jumping point olur mu, bir sıçrama şeyi görevi görür mü diye. Şimdi o olmadı. Fiyatlama kısmından sonra geliriz ama önce hani Clarity Act'in kabul edilmemesi sonrası takip ettiğimiz bir gelişme daha var. O da SEC ve CFTC'nin kongreyi beklemeden idari yetkileriyle kendi kurallarını, işte özellikle bu tokenize hisseler, işte saklama kuralları üzerine yazmaya başladı haberini takip ettik. Dolayısıyla ben buradan başlamak isterim müsaadenizle. Bu kurumların hem Clarity Act'in senatodan geçmemesi, ardından da kurumların uygulama yoluyla kural belirleme gibi bir stratejiye gitmesi piyasayı nasıl etkiler, nasıl analiz etmek lazım?
2: Tabii Clarity Act federal düzeyde aslında bu işlerin daha geniş kapsamlı bir düzenlemesini içeriyordu. Ben çok kötümser değilim bu konuda. Federal düzeyde bu işin düzenlenmesini geciktiriyor. Ya bu konuda hemfikirim. Lakin şimdi ekosisteme baktığınızda öncelere göre çok daha farklı bir noktadayız. Artık kripto ekosisteminde çok fazla kurumsal mesela yatırımcı var. Talepte bulunan Bitcoin ETF'ler var. 100 milyar dolarları geçmiş bir piyasa büyüklüğünden bahsediyoruz. Bankalar tarafında blockchain teknolojisinin kullanımı yaygınlaşıyor. Ödeme tarafında, mutabakat tarafında, kayıt tarafında ve hemen hemen bütün büyük bankaların bu konuda çalışmaları var. Keza Clarity Act gecikmiş olmakla birlikte geçtiğimiz yıl Genius Act geçti. Stablecoin piyasasını düzenleyen. Orada da 300 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşmış durumdayız. Artık ödeme tarafında da neredeyse kart ödemelerinin %60'ına ulaşmış bir büyüklük var stablecoin ödemelerinde. O bakımdan SEC ile CFTC'nin yaptıklarının da Amerika'nın bence sadece Trump'ın bu konudaki öncü olmasıyla açıklanmayacak ekosistemde öncü olma politikasıyla uyumlu bakmak gerekiyor. SEC örneğin şunu söyledi geçen hafta 17 Eylül'de. Tokenize hisse senetlerinin ikinci piyasalarda işlem görmesi konusunda 5 yıllık bir muafiyet getirdi. Artık hisse senetleri tokenize edildiğinde bu platformlarda işlem görebilecek. Keza CFTC başkanının açıklamaları var. Mass tokenization olacak diye. Oldukça da iddialı gözüküyor. Bence Bitcoin ile başlayan, artık 10 yıl boyunca gelen, arkasından altcoin'lerin katılmasıyla büyüyen piyasa, stable coin'ler, onların artık ödeme tarafındaki rolünün belirginleşmesi sonrasında tokenization'la büyümeye devam edecek. O sebeple evet, regülasyon olsaydı daha iyi olurdu. Ama bu gelişmeler artık geleneksel finansal aktörlerin bu teknolojiyle yakınlaşmasını da dikkate aldığımızda bence devam edecek. Eminim regülasyon da bir gün gelecektir.
1: Peki, şimdi burada tabii birkaç soru var. Yani özellikle sizin açınızdan mesela hani küresel ölçekte kurumsal adaptasyon noktasındaki zamanlamaya da baktığınızda, yine bu Clarity Act üzerinden soruyorum. Sizin stratejinizi nasıl etkiliyor BTC Türk olarak?
2: Bizim stratejimizde şimdi biz bir kere regülasyon yokken zaten aslında bu piyasada işlem yapan kurumlardan bir tanesiydik. Ve

0: TC Türk'ün bence en önemli ayırıcı özelliklerinden bir tanesi, regülasyon yokken bile regülasyon varmış gibi bir finansal kurum hassasiyetiyle bütün davranışlarını, bütün aksiyonlarını, organizasyonunu, kullanıcısıyla olan iletişimini yürütmüş olması. Yani örneğin biz son 6 yıldır 4 büyük bağımsız denetim şirketinden bir tanesinden bağımsız denetime tabiyiz. Hem cüzdanlarımızı denetlettiriyoruz, hem finansal tablolarımızı denetlettiriyoruz. Yani bu hiçbir zorunluluk yoktu örneğin finansal ya da regülasyon tarafında. Ancak Türkiye'de de artık bir regülasyon var. 2024 sonunda meclisimiz tarafından kabul edildi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında da SPK tarafından ikinci düzenlemeler çıktı. İşte kripto platformlarının kuruluşları, faaliyetleri, saklama esasları, sorumlulukları, kayıt düzeni, bilgi sistemleri altyapısına ilişkin oldukça kapsamlı ve bence globaldeki en kapsamlı düzenlemelerden bir tanesini de gördük. O sebeple şu anda da bir geçiş dönemindeyiz. O geçiş döneminde hazır kurumlardan bir tanesi olduğumuzdan düşünüyorum. Yetkilendirmeleri bekliyoruz. Keza az önce şeyden bahsetmiştim. Geleneksel finans ile artık blockchain teknolojisinin yakınlaşmasından ve iç içe geçmesinden. Biz çok öncesinde buna hazırlık olarak ve bugünleri görerek geleneksel finansa da yatırım yaptık. İşte BTC Türk hisse markamız, BTC Türk portföy markamız tamamen bu amaca yönelikti. Ve kripto piyasasından, Bitcoin'den öğrendiklerimizi geleneksel finansal uygulama gibi. Yani bunlar nedir? Birincisi hız, takas sürelerinin olmaması. İkincisi maliyet tarafında kullanıcının daha şeffaf bir maliyet tablosuyla karşı karşıya olması ve kullanıcı açısından kolaylık oluşturulması. 7/24 çalışan bir ekosistemdeki öğrendiklerimizi aslında geleneksel finansa uygulama gayretiyle başladık. Nitekim globaldeki regülasyon altyapısına baktığınızda da hem kullanıcıların ya da yatırımcıların hakları ya da korunması konusunda aynı standartlar olsun ama mutabakat, takas, teminat altyapısı, ödemeler, kayıt tarafında blockchain teknolojisinin kullanılmasına yol açan, cevaz veren bir yaklaşım görüyoruz regülatörler tarafında da. Türkiye'de de bu arada buna benzer bir şey var. Çünkü yeni sermaye piyasası kanunu, kripto varlıklara ilişkin getirilen sermaye piyasası kuruluna sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihracını düzenleme yetkisi verdi. Orta vadeli planda da buna benzer bir yaklaşım görüyoruz. Buna ilişkin bir düzenleme altyapısı oluşturulacak dedi. Bunlar açıkçası bizi heyecanlandırıyor. Artı Bitcoin ETF'i çok önemsiyoruz biz. Dünyada hemen hemen 20'ten fazla ülkede şu an Bitcoin ETF kullanıcılar tarafından alıp satılabiliyor. Ve 120 milyar dolarlara yaklaşan bir büyüklükten bahsediyoruz. Bizim mesela portföy yönetim şirketimizin önceliklerinden bir tanesi de Bitcoin ETF'i çıkartabiliyor olmak.
1: Şunu sormak istiyorum aslında bu söylediklerinizden. Bir, yani geleneksel bankacılık ve bu tarafın dengesi ve uyumu noktasında nasıl bir işte denge tutturulması gerektiğim. İkincisi de yine az önce söylediğiniz yani OVP'de de geçen sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesi ve kayden izlenmesi maddesi, ona atıfta bulundunuz. Şimdi bu süreç, yani buranın işleyişi nasıl olacak sorusu şuna bağlanıyor gördüğüm kadarıyla daha ziyade. Yani hisse senetleri, işte tahviller, fon payları kripto varlık olarak ihraç edilebildiğinde geleneksel tarafın yine bu borsanın likiditesini ve yatırımcı profillerini nasıl etkileyecek diye.
0: Şimdi finansal servisler tarih boyunca aslında aynı. Nedir? İnsanların cebinde parası var. Bunu yatırıma yönlendirmek istiyor. Bazılarının kredi ihtiyacı var. Kredi kullanmak zorundalar. Ve finansal kurumlar işte artı saklama hizmeti sunuyorlar. Hem paranın ya da diğer varlıkların. Bu değişmeyecek. Hiçbir zaman değişmeyecek. Ve bence insanlık tarihi boyunca da böyle devam edecek. Ama bu teknolojiye şöyle bakmak gerekiyor. Ki yeni yeni de uygulanmaya başlanıyor. Özellikle global örnekleri çok fazla bu alanda. Kayıt de tekrar söylüyorum, mutabakat, teminat yönetimi, işlemlerin takibi, operasyonu tarafında altyapı değişikliğinden bahsediyoruz. Şimdi bundan 50-60 yıl önce düşünün, internet yoktu. bankalar muhtemelen her şubede ayrı bir muhasebe tutuluyordu. Ondan sonra periyodik olarak birleştiriliyordu. Şu an gelinen noktada artık mobilden her işlemimizi yapabiliyoruz. Ama bankaların altyapıları, finansal kurumların altyapıları tarafında hala eski bizim legacy dediğimiz sistemler geçerli. Hı hı. Keza borsalarda işte uluslararası para gönderimlerinde birçok adımdan geçmesi gerekiyor. Operasyonel çok fazla süreç var. Blockchain teknolojisi programlanabilir altyapılarla bunu değiştirme yolunda önemli bir fırsat sunuyor bütün finansal kurumlara.

0: kayıt işte ya da dokümantasyon şeyleri artık blockchain'de tutulabildiği için önemli bir maliyet avantajı oluşuyor. 1/40 neredeyse bazı araştırmalara göre maliyetler düşüyor. Bir de kullanıcı açısından tabii büyük bir kolaylık. Çünkü erişilebilirlik sağlıyor. Bu 7/24 işlem yapma ve yaptırma mantığı bence kullanıcıların finansal hizmetler tarafından, bu alanda hizmet sunan kurumlardan beklentilerini de değiştiriyor. Ve artık daha basit, hızlı, kolay bir hizmet almalarını sağlama yolunda beklentileri var. Biz de aslında burada öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. O bakımdan geleneksel finans tarafındaki yatırımlarımızı çeşitlendiriyoruz, büyütüyoruz ve kullanıcılarımıza 6 milyonu geçen bu hizmetleri sunmak konusunda adımlar atıyoruz.
1: Şöyle bir 30 saniyelik bir cevap rica edebilir miyim?
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: Bitcoin'deki hareket ve altcoin'lerdeki görünüm farkı adına.
0: Ya Bitcoin artık bence bir ana akım yatırım araçlarından bir tanesi oldu. Çünkü Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısı, arz sınırı önemli fırsatlar sunuyor. Altcoin'ler tabii buradan farklılaşıyor. O yüzden Bitcoin'i biz ayırt ediyoruz. Altcoin'ler tarafında da bir kurumsal yatırıma uygunluk önemli. Uygun olanlar var olacaklar, büyüyecekler belki. İkincisi gelir yaratma potansiyeli. Ödeme altyapısında, mutabakat altyapısında ya da başka gelir üreten faaliyetlerde kullanılabiliyor mu? Bu projelerde bence yaşamaya devam edecektir ama spekülatif olan, kullanıcı açısından değeri kısıtlı olan ya da çok şüpheli olan altcoin'ler muhtemelen hayatımızdan çıkıyor olacaktır. Ben önümüzdeki dönemin artık geleneksel finansla, sermaye piyasalarıyla, bankacılıkla, sigortayla aslında bu teknolojinin iç içe geçtiği bir dönem olmasını bekliyorum.
1: Tevfik Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Katıldığınız,
1: sorularımızı yanıtladığınız için. Tevfik Kınık konuğumuzdu. BTC Türk Grup CEO'su. Burada finans merkezini tamamlayalım, bitirelim. Birazdan kapanışa doğru var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Yarın yine görüşürüz.

0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
1: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Emtek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi bugün yine içeride oldukça sert bir satış dalgası olduğunu görüyoruz. Detayları elbette konuşacağız. Biz içeride kendi fon krizi gündemimizle boğuşurken bir yandan da tabii yurt dışında yükselen petrol fiyatları, yine enflasyona ilişkin kaygıların artıyor olması ve faizlerdeki yukarı yönlü seyir, özellikle ABD tahvil faizleri, ki bununla da sınırlı değil şüphesiz. Bütün dünyada tahvil faizlerinde yükseliş var ama ABD tarafı özellikle tabii dikkat çekiyor. Dünyaya da bulaşıcılığı noktasında, dolayısıyla onu bir yandan takip ediyoruz. Bir yandan da bugün yeni konut satışları gelecek diye bekliyorduk Amerika'da. O da geldi, paylaşayım. Ağustos'ta aylık %6.4'lük bir artış var. Beklenti %1.3'lük artış yönündeydi. Önceki veri ise %4.3'lük gerileme şeklindeydi. Yani Temmuz'daki aslında belki bir miktar duraksama ve kayıplar Ağustos'ta telafi edilmiş gibi duruyor. Sezonsal olarak da aslında Amerika'da Ağustos verileri genelde yoğun verilerdir. Dolayısıyla bunu da not edelim. Beklentilerin üzerinde bir yeni konut satışı Amerika'da karşımıza çıkıyor Ağustos ayına ilişkin olarak. Şimdi içeride MASAK'tan gelen açıklamalar vardı, biliyorsunuz. Yine fon süreciyle ilgili TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiğini duyurdu MASAK. Burada 21 Eylül 2026 tarihi itibariyle 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsünün de durdurulduğu belirtiliyor. Bu süreç hala gündemimizde ve bir sürede gündemimizde kalacak gibi duruyor tabii ki. Yan etkileri ve ek dalgaları izliyoruz aslında piyasalarda. Bunu da konuşmak lazım bir miktar. Sadece ilgili fonlarda pozisyonu olan bireysel yatırımcılar değil veya kurumsal yatırımcılar değil, ama daha da ötesinde biraz daha sanki yayılıyor. Özellikle reel sektörde halka açık şirketlerin de bir kısmının kredi kullanırken yine ilgili fon ve hisseleri teminat olarak kullandıkları, ki bu normal. Ama düşen seviyelere baktığımız zaman fiyatlara, işte burada bu krediyi bu fiyattan biz teminat olarak size verdik, şimdi aradaki farkı tamamlayın gibi talepler doğabiliyor. Burada ödeme güçlükleri doğabiliyor notları. Sahadan gelen notlar arasında var. Ama hepsinin elbette üstesinden gelebilmek için de adımlar atılıyor ve iş sıkı da tutuluyor. Biraz geç mi kalındı noktasını çok

Çok tartışabilirsiniz. Konuşuyoruz da ama olan oldu. Şimdi bunu temizlemek yine bir kez daha bu piyasaya ve bizlere kalıyor genel olarak, yani halk olarak diyelim ve rakamlara bir bakalım isterseniz. Çünkü rakamlar dediğimizde yine borsada 13 bin puan seviyesinin altına gelen bir seviyeden bahsediyoruz. %2.06'lık bir düşüş, 12.979 puan seviyesindeyiz. İşlem hacmi 91 milyarla sınırlı, zira işlem yapılamayan noktalarda var. Dediğim gibi borsada biraz işler bu anlamda karışık. Sermaye hareketleri noktasında da. Özellikle dünkü SPK haberini sizlerle paylaşmıştık zaten. Onunla da bağlantılı yine 7 aracı kurumunda içinde olduğu bir haber akışı ve burada elbette şu anda dengelerin ve sistemin tekrar çözülmesini, işleyişinin kazanmasını bekleyen bir piyasadan bahsederken işlem hacminin düşmüş olması da şaşırtıcı değil. Büyük ölçüde de bu döneme özel bir durum. Bununla birlikte kur tarafına bakıyoruz. Burada özellikle euro dolar paritesi 1.14'ün altındaki seyrini sürdürüyor. 1.1377'deyiz şu anda ve dolar endekste 101.31'de. Dolar TL içeriye dönüp baktığımızda 48.85.53'e geldi. %0.05'lik bir yükseliş var. Euro TL tarafı biraz daha belirgin yukarıda, %0.25'lik bir yükseliş bize 55.72.19 seviyesine taşıyor. Bu tarafı takip ediyoruz. Gelsin Avrupa borsaları. Biz içeride negatifiz, evet, ama dışarıda da öyle çok büyük bir heyecan yok. Yani Londra'da %0.28'lik bir yukarı yönden bahsedebiliriz. Bu pozitifse pozitif diyebiliriz bunun adına. Ama Paris'te, Frankfurt'ta ve İtalya tarafında sırasıyla %0.07, %0.11 ve %0.24'lük nispeten böyle hani daha dar alanda negatif ilerleyen bir tabloya işaret ediyor. ABD piyasaları peki bu tarafta neler oluyor diye baktığımızda da yine Nasdaq kompozit tarafı biraz daha fazla zayıf. %0.56'lık bir düşüş var burada. Nasdaq %0.52. S&P 500 yeniden 7700'ün altında %0.20'lik düşüşle. Dow Jones tarafında da %0.19'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ve ABD tahvilleri, asıl hikaye tabii burada şekilleniyor. Birazdan Elif Canseven de bize detaylarıyla anlatacak. Hem tahvil getirilerindeki bu tablo, bu yükseliş, hem de aslında bunun hisse senedi tarafına yansımalarından bahsedecek. Şimdi bugün biraz daha, yani yine 10 yıllık tahvil 5'in üzerinde, zaten 5.08.93'teyiz şu an, ama bir miktar alım var bugün ve o alımlar sayesinde de getiriler hafif aşağı gelmiş vaziyette, ama bu hafif aşağı gelmiş hali. ABD 5 yıllıkta 4.97.15'e gevşedi. ABD 2 yıllık tahvilde de 4.85.57'ye gelindiğini görüyoruz. Şimdi gelsin emtia ve Bitcoin ekranımız. Bu tarafta tabii Brent petrol önemli ve hatta kritik önemde. Çünkü özellikle bölgeden, İran-ABD savaşı ekseninde, Körfez'den gelen haber akışı bugün Brent'i tekrar yukarı yönlü tetikledi. Yani biraz oradaki gemi geçişlerinin, tanker geçişlerinin içinde bulunduğu riskli ortam, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başka rotalara da sıçrayabileceğine ilişkin yepyeni söylemler, Brent'te yönü yukarı çevirdi. %2.13'lük bir artış var. $105.28'e geldik. ABD tipi ham petrolde de yine %2.07'lik bir yükseliş var. Orada da tam $94 sınırının üzerinden geçiyor işlemler. Bitcoin tarafı yatay pozitif, sadece $104'lık bir artış var. $84.303'dan geçiyor şu anda işlemler Bitcoin'de. Ve değerli metallerden gümüşle altına bakıyoruz. Gümüş bugün de %1.5 civarında geriliyor. $63.50 civarındayız şu anda. Spot altında da yine 4300'ün altındaki seyir devam ediyor. %0.34'lük bir gerileme var. $4271'dan fiyatlanıyor spot altın. Rakamlar böyle. Şimdi Elif Canseven'in elindeki notlar için araştırma masasına gidelim. Buyurunuz. Yatır.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ABD tahvillerinden bahsettik. Buradaki getirilerin seyri önemli bir mevzu. Uzunca bir süredir konuşuyorduk. Aslına bakarsan önümüzdeki günlere ve haftalara da aslında riayet edecek, sirayet edecek bir tablo var orada. Çünkü bu seviyeler artık yeniden normal seviyeler mi? Yatırım hem ihtiyacı hem iştahı aslında bilhassa yapay zeka ve ekseninde yoğun kalmaya devam ediyor. Bir yandan da borçluluklar zaten çok yüksek. Dolayısıyla bu tablo belki biraz daha yoruma muhtaç. Özellikle de riskli varlıklarla etkileşimi ve etkisi üzerinden neler söylenebilir?
1: Didem, bugün oldukça hareketli bir gün geçirdik ama onun öncesinde sana hoş geldin demek istiyorum. Birkaç gündür aklımız sendeydi. Tekrar geçmiş olsun. Hoş
0: çok teşekkür geldin. Ediyorum Elif. Çok teşekkürler.
1: Bugün piyasalara baktığımızda aslında bunu finans merkezinde birazcık Zeynep Özyol'la beraber de konuştuk ama küresel tahvil faizlerinde ciddi bir yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Buradaki satışlar gittikçe derinleşiyor. Dün başlayan satış dalgasının bugüne de yansımasıyla şu an biraz daha toparlanmış olsa da hala satıcılı seyrin tahvil piyasasında devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de ana etken jeopolitik gelişmelerle beraber Brent petrolün yukarı yönlü hareketlerinin devam ediyor olması. Bugün 105 dolar sınır seviyesine gelmiş bir Brent petrol seviyesi takip ettik. Bunun yanında dün gelen ABD PMI verilerinde de gördüğümüz ABD tarafındaki büyümenin hala devam ediyor olması, borçluluğun yüksek seviyelerde olması aslında birazcık daha tahvil faizlerindeki satışı tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Özellikle uzun vadeli tahviller tarafında keza 30 yıllıklarda artık 20 yıl aşkın sürenin en yüksek seviyeleri bir tanesini gördük. 2005 yıllıklarda 2007'den bu yana %5 seviyesini ilk defa gördüğümüz günler geçiriyoruz. Bunların swap piyasalarına yansımalarına baktığımızda ise dün yine bu saatlerde %50 civarında fiyatlanan Ekim ayı faiz artırım ihtimalinin şu an %70 seviyelerine çıkıyor olması aslında enflasyon endişelerinin Brent petrolün yükselişiyle beraber piyasalardaki enflasyon endişelerinin doğrudan yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Keza seneye Haziran ayına kadar artık 3 tam faiz artırımı fiyatlamalara bariz şekilde girmiş durumda. Dördüncü faiz artırımı da seçeneklerden bir tanesi. Artık o da konuşmalarımıza dahil oluyor. Dördüncü faiz artırımı ihtimalinden de bahsediyoruz FED tarafından önümüzdeki bir sene için. Bunların küresel hisse senedi piyasalarına yansımalarına baktığımızda ise satıcılı seyri derinleştiriyorlar ama tahvil tarafındaki bu satışı artık şirket tahvillerinde de gördüğümüz, hazine tahvilleri tarafında gördüğümüz bu satış dalgasının ABD tarafında artık şirket tahvillerinde de gördüğümüz söyleyebiliriz. Keza dünyanın en büyük şirket tahvili olan Meta'nın Hyperion veri merkezi için ihraç edilen şirketi tahvilinde çok ciddi satıcılı bir seyir takip ettik bugün. Bundan sonra da artık şirket tahvillerine yansımalarını daha net bir şekilde görüyor ve takip ediyor olacağız Didem. Ama küresel hisse senedi tarafına dönecek olursam evet, satıcılı bir seyri gün içinde hem Avrupa tarafında hem Asya tarafında takip ediyor olduk ama Wall Street taraflarına yansımalarını da hem vadelilerde görmüştük gün içi açılışıyla beraber birazcık daha teyit ediyor oluyoruz. Keza S&P ve Nasdaq tarafından son günlerde rekor seviyeler görüyorduk. Şu an geldiğimiz noktada dün akşamki düşüş serisiyle beraber aslında Eylül ayının başından beri yaptığı pozitif getiriyi bir törpülediği bir seans geçirdi. Bugün de açılışın negatif de yapması aslında küresel hisse senetleri açısından olumlu bir gelişme olmadığını, tahvil faizlerinin yükselişinin olduğunu söyleyebiliriz. İleriye dönük verimliliklerine baktığımızda hemen grafiğimizi rica edeyim rejimizden. Çünkü o tarafta da 10 yıllık tahvil faizleriyle S&P 500'ün eşit ağırlıklı endeksinin kar verimine baktığımızda son yılların, son ayların en düşük seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da aslında yani 0.4 puana kadar, eksi 0.4 puana kadar gerilemiş durumda o tarafta. Yani eşit ağırlı endeksin ileriye dönük kar verimleri 10 yıllık ABD tahvillerinin yaklaşık 40 bas puan daha aşağısında bulunuyor. Burada üstünde bulunması aslında hisse verimliliklerinin bir miktar daha arttığını, altında bulunması ise 10 yıllık tahvil faizlerinin birazcık daha şu an yatırımcılar için daha olası yatırım yönünde daha olası bir senaryo olduğunu bize gösteriyor. Burada aslında biz savaş döneminde 0.6-0.7 puana kadar yukarı yönlü hareketlerini takip etmiştik. Özür diliyorum, savaş öncesi dönemde. Bugün geldiğimiz noktada negatif seviyelerde olması yatırımcılar için şu an hisse senedi tarafının çok da iyi seçilmesi mümkün bir senaryo olmadığını ve o tahvil faizlerindeki getirilerin daha olası gidilis, daha olası bir senaryo olduğunu bize gösteriyor ve risksiz getirinin cazibesine bir miktar daha kapılıyor yatırımcılar tarafı diyebiliriz Didem.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum bu değerlendirme ve toparlama için. Sana kolaylıklar diliyorum. Elif'i uğurlayalım, biz devam edelim. Buyurunuz.

0: Kapanışa doğru da şimdi Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'u alacağız yanımıza. Kerem, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin.
0: Ben de iyiyim. Yani aslında iyi adettendir, iyiyim diyoruz. Aslında hakikaten kafalar çok karışık, piyasa çok yoğun, dışarısı içerisi vesaire derken paylaşacak, anlatacak muhtemelen çok şey var. Zor da bir süreç. Bu arada FED tarafından Paulson diyor ki yapay zeka yatırımları talebe ve fiyatlara anlamlı bir katkı sağlıyor. Şimdi aslında bu önemli. Biraz Elif'in de bıraktığı yerden istersen çok hızlı bir yurt dışı değerlendirmesi alayım senden. Çünkü ABD tahvil faizlerine bakıyoruz. Çok sert bir yükseliş yaşadı. Hani bunun kalıcılığı konusunda sen ne düşünüyorsun? Borçlanma ihtiyacı çok artıyor. Çünkü yapay zeka yatırımları burada bayağı öne çıkıyor. Bu yeni bir gündem oluşturuyor mu kafamızda? Bir de tabii yapay zeka ekseninde söylenen çok fazla şey var. Hani biraz frene basılması gerektiğinden tut da hayır, tam gaz devam ediyor olmalıyız noktasında. Fed faiz arttırdı. Bu koşullar altında petrol fiyatlarında düşünecek olursak bayağı bir karmaşık bir tablo var elimizde. Sen nasıl okuyorsun bunları Kerem?
1: Evet, doğru. Yani gerçekten biraz karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız ama bir kere bence Amerika'daki tahvil faizlerinden başlayacak olursak hikayenin, yani tahvil faizlerinin neden yükseldiğine dönüp baktığımızda yani kabaca 2-3 tane neden var gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi bir kere jeopolitik gerginlik. Yani ben jeopolitik gerginlikler masadan kalkmadığı sürece de tahvil faizlerinde herhangi bir gevşeme görme ihtimalimizin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ancak getiri risk kontrolüyle bu iş bir yerden sonra kontrol altına alınabilir. Eğer bu tarafta jeopolitik tandans devam edecekse. İkinci konu FED patikasının yukarıya doğru aslında shift etmesinin miktar. Yine tahvil faizlerinde yukarıya doğru gitti. Güçlü ekonomik veriler hala daha gelmeye devam ediyor. Amerika'da makro tarafta. Üçüncüsü de tabii bu AI tarafındaki sermaye harcamalarının talebi konusu. Burada bence Fed'in faiz arttırımları konusu dönüp de riskli varlıklara nasıl yansıyacak? Fed faiz arttırdı diye illa hisse senetleri piyasasında değer kaybı görecek miyiz, görmeyecek miyiz konusuna bence bir miktar pencere açmak lazım. Yani geçmişe baktığımızda ilk 3 ay belki Fed'in faiz arttırımlarının genel olarak hisse senedi endeksleri üzerinde negatif bir algısının olduğunu görmekte özlemleyebiliyoruz ama 3 aydan sonraki 9 aylık periyoda baktığınız zaman aslında hisse senetleri pozitif bile ayrışabiliyor. Buradaki ana hikayemiz şu, eğer Fed gerçekten enflasyon kaynaklı bir faiz artışı yapıyorsa bu biraz problematik. Ama güçlü büyümeyle beraber faiz artışı yapıyorsanız bizim odaklanmamız gereken konu şirketlerin karlılıklarının ne düzeyde olacağı ve bunun sürdürülebilir olmayacağı konusu. Yani şirketlerin biraz daha ileriye dönük beklentilerinin neye göre evrileceği konusuna bakmak gerekiyor. Böyle değerlendirdiğimde ben en azından şu anda sektörel olarak baktığımda mega cap diye adlandırabileceğimiz şirketlerin borçluluk yapısına baktığımda sabit ve uzun vadeli borçluluklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yukarıya giden faiz hatları özellikle mega cap şirketler üzerinde biraz daha aslında nötralize edilebilir bir ekstra kalem olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bence genel algıda çok büyük bir bozulma faiz artışına rağmen yok. Ama şu kısım tabii ki oldukça önemli. Uzun vadeli faizler kısmı neden önemli? Çünkü S&P 500'ün bugünkü değerinin yaklaşık %75'i baktığınızda şirketlerin 10 yıllık rakı takımından aslında geliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla önümüzdeki o 10 yıllık rakı takım konusu oldukça önemli S&P 500 içinde. O yüzden bu özellikle uzun vadeli tahvil faizlerine karşı herkesin hassasiyeti daha yüksek. Bunu biraz da böyle değerlendirmek lazım ama

0: Son olarak şunu söyleyeyim. Bence çok hızlı bir şekilde Amerika tarafında getire risk kontrolüne doğru ilerliyoruz.
1: Şimdi hazinenin de tabii bu çerçevede attığı ve atmakta olduğu adımlar var. Geri alımlar gibi örneğin. Çok oralı olmadı sanki piyasa ilk bakışta ama sonuçta hazinede ben buradayım diyor. Fed Paulson şunu da söyledi. Üretim sağlam, iş gücü piyasası şoklara rağmen dayanıklı. Enflasyonla ana eğiliminde neredeyse hiç ilerleme kaydedilmedi ve yine hani biraz daha sıkılaştırma gelebilir belki notu var burada. Burası ABD tarafı. Şimdi ama biz biraz kendi iç gündemimizde aslında kavruluyoruz son birkaç haftadır bilhassa. Onun öncesi de var şüphesiz ama şimdi bulunduğumuz nokta itibariyle İçeride biz ne kadar duyarlı olabiliyoruz dışarıda yaşananlara? Bir dezenflasyon sürecimiz var bizimki hayli önemli. Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin olduğu, arttığı bir süreçte içsel bir durumla daha karşı karşıyayız. Bunu nasıl absorbe ediyor şu anda piyasalar? Nasıl yorumlamak lazım Kerem?
0: Ya bir kere son 2 haftada küresel piyasalarla entegrasyonumuz tamamen dağılmış durumda. Bunu
1: Evet.
0: net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani küresel piyasalar çok farklı bir şey söylerken biz içeride gerçekten tamamen kendi dertlerimizle uğraşır boyuta doğru gelmiş durumdayız. Bu da biraz gerçeklik konusundan ne kadar koptuğumuzun da bir göstergesi bence. İçerideki bu puslu havanın 1-2 hafta daha devam etme ihtimali bence yüksek. Özellikle işte yatırım fonları tarafında yaşanan bu süreç bir miktar gerek bireysel gerek kurumsal taraftaki yatırımcılar açısından da Türkiye'deki hem çok basit aslında riskli gruplar dediğimiz yani hiç risksiz diye adlandırdığımız para piyasası fonlarında hem de riskli varlıklar olarak adlandırdığımız hisse senetleri tarafında da ciddi bir paniğe yol açmış durumda. Yani yatırım fonu rakamlarından baktığımızda şunu gözlemliyorum ben son bir haftada yatırım fonlarının tamamında yaklaşık 664 milyar TL'lik bir çıkış var. Ve herhangi bir yatırım fonu kategorisine bir para girişi de olmadığını gözlemliyoruz. Yani aslında tüm fon kategorilerinden çıkışlar an itibariyle gözlemlediğimiz bir dünyayla karşı karşıyayız. Bunun önümüzdeki hafta itibariyle özellikle tasfiye edilen fonların para piyasası fonları bacağı ile yavaştan belki biraz daha netlik kazanmasıyla alakalı ödemelere ilişkin bu puslu havanın bir miktar dağılabileceğini düşünüyorum. Ama dönüp bizim içerideki makro ödevlerimize baktığımız zaman ne konumdayız, neredeyiz diye bakacak olursak Eylül'de yine yükselen enerji maliyetleri nedeniyle her ne kadar geçen senenin Eylül ayına kıyasla iyi bir enflasyon, aylık enflasyon alacak olsak da sınırlı bir iyileşmeyi bize gösteriyor. Ekim'de de bu yüksek enerji fiyatlarıyla devam edecek olursak orada da çok sınırlı bir iyileşme olabilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için oyun alanının biraz daraldığını gözlemliyoruz. Sadece bizim değil, tüm küresel merkez bankalarında da bu arada aynı dert var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla küresel anlamda böyle değerlendirdiğimizde yani riskli varlık grupları için çok çok pozitif olma ihtimalimiz bence yok. Hala daha politika faizinin %37 olduğunu unutmayın.
1: Peki şimdi sen tabii bunu söylemişken dönüp benim BIST 100 için ve endeks için beklenti sormam bir anlamını yitiriyor aslında, önemini de yitiriyor. Çünkü şu anda dengesini bulmaya çalışan, tekrar fabrika ayarlarına dönmeye çalışan tabiri caizse bir piyasamız var ama şunu merak etmiyor değilim. Olan bitenler, bu yaşananların yurt dışında bulduğu etki, yankı ne? Mesela hani yabancı yatırımcılar dediğimiz yatırımcı kesimi nasıl yaklaşıyor bu yaşananlara? Burada iki boyutu olabileceğini düşünüyorum ben geçmiş tecrübelerime dayanarak. Bir dakika ya, ne oluyor yine oralarda diyor olabilirler. Ama ikincisi ve daha önemlisi, eğer bu işler çözülecek ve temizlenecek ve sistem daha pürüzsüz bir halde çalışır hale getirilecekse de aslında arka planda bir şeyler oluşuyor olabilir onlar için. Hangi tarafta yoğunlaşıyor senin aldığın yorumlar?
0: Evet, ilk etapta bir kere bir bakıp görüp anlamaya çalışacaklar. Dolayısıyla ne oluyor oradanın bir tanımı bence bu. Dolayısıyla belli bir süreyi böyle geçireceğiz. O yüzden de bu adaptasyon sürecinin bir miktar daha sürmesini

0: Ben beklerim açıkçası. Ama ardından özellikle gerek SPK tarafından gerek Borsa İstanbul tarafından atan adımlarla beraber artık elimizde çok daha dengeli ve çok daha anlaşılabilir bir BIST 30'a sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim için değerli. Yani kaybetmiştik tekrar bulduk gibi bir dünyayla karşı karşıyayız ama günün sonunda burada yabancı yatırımcıların tekrar bu tarafa odaklanma alternatifleri olabilir. Şunu unutmayalım. Dünyada bu kadar fazla yüksek faiz hattından bahsediyoruz. Ama MSCI gelişmekte olan ülkelere öyle veya böyle para giriyor. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda konvansiyonel tarafta belki swap'la, carry ile para toplayabiliyor. Ama onun devamında biraz daha smooth hale gelen bu BIST 30 endeks değişiklikleriyle beraber bilinen, tanınan şirketlerimize ben yabancılar tarafından bir teveccüh olabileceğini değerlendiriyorum. Yılın son çeyreğine girdiğimizde. O yüzden bu önümüzdeki bir belki bir, 1,5 ay biraz yabancılar tarafından anlaşılma aşamasıyla geçecektir. Ama ondan sonrasında gerek küresel taraftaki konjonktür bile bizim biraz müsait ederse Merkez Bankası ufak adımlarla bir miktar faiz indirimine başlarsa yabancı ilgisinin ben belli sektörlerde BIST 30 kağıtları özelinde yoğunlaşabileceğini düşünüyorum. Ama
1: Peki.
0: bunun için şu an biraz erken.
1: Peki. Çok hızlıca şunu da sormak istiyorum. Çünkü hem TL mevduata geçiş olduğunu gördük tabii. Hani buradan çıkmak isteyen yatırımcılar oldu haklı olarak. Ama döviz mevduatlarında da güçlü bir artış var. Hem bireyselde hem de tüzel kişiliklerde. Böyle baktığımız zaman bir yani kur tarafıyla ilgili özellikle tabii Merkez Bankası'nın da rezervleri bir miktar kullanılıyor. Bir herhangi bir tehlike görüyor musun?
0: Ya yani kurda sene sonuna kadar parabolik bir hareket göreceğimizi düşünmüyoruz. Onu net bir şekilde söylemek lazım. Hala daha çünkü Türkiye ciddi anlamda kendi tarafında nette yabancıya ciddi bir getiri sağlamaya devam ediyor açıkçası. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yaklaşık 7 milyar dolara yakın bir uluslararası net rezervinden bir tüm swaplar hariç gerileme vardı. Ama bunun 2-3 milyar dolarını yerine koyduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla böyle bir net uluslararası rezerv varken elinde, böyle bir cephane varken tırnak arasında bunu açıkçası dolar TL tarafında parabolik bir harekete yönlendirileceğini çok düşünmüyorum
1: Peki.
0: ben. Yatırım fonları tarafında da serbest döviz fonlardan çıkışlar bir miktar mevduat tarafına gidiyor diyebiliriz. Bu da bu konjonktür içerisinde biraz normal diye karşılamak lazım.
1: Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy. Çok teşekkür ediyorum Kerem. Kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştığın için bugün hepinize sevgiler, selamlar, kolaylıklar dileyelim. Efendim Kerem Aksoy'u uğurladık. Kapanışa doğru da bir reklam arasının ardından bir diğer konuğumla yine önemli bir gündemi konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festivale sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.

0: Bloomberg.org, Bloomberg HT katkılarıyla.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
14: Diğeri de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gözler New York'taydı. Önemli temaslar var. Yapılıyor, yapılmakta, yapıldı. Notlarını konuşuyoruz. Hatta bu dakikalarda Xi-Trump görüşmesinden de ne çıktı, bir şey çıktı mı çıkmadı mı onu da merak ediyoruz ve takip ediyoruz. Onu not düşeyim ve hemen Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sanlı'yı alalım yanımıza. Süleyman Bey, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Nasılsınız?
15: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Didem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
14: Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi çok mühim bir başlık çünkü hem kendi içinde önemli mesajların yer aldığı, zaten konjonktür çok karışık ve önemli. Dolayısıyla liderlerin yaptığı açıklamalar, şirket üst düzey yöneticilerin bir arada yaptığı temaslar ve bundan sonrasına ilişkin kurulan hem ilişkiler, irtibatlar, verilen sözler, hepsini çok merak ediyoruz ve sizin gözlemleriniz ve notlarınızla devam etmek istiyoruz efendim. Buyurun.
15: Teşekkür ederim Didem Hanım. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tabii ki ana mottosu güveni yeniden inşa etmek. Bu noktada bu güveni yeniden inşa etmek noktasında da Cumhurbaşkanımızın hakikaten Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma taraflı tarafsız çok büyük ses ve yankı buldu. Onu ifade edebilirim öncelikle. Ardından lider, zaten uzun yıllardır lider diplomasisi Birleşmiş Milletler'de ve buna benzer G2, G7, G20 gibi diplomasilerde yürütülüyor. Daha sonrasında devreye kurumlar giriyor. Burada liderler arası görüşmelerde en önemli başlıklardan bir tanesi bugünkü G2'nin iki tarafı olan Başkan Trump'la Başkan Xi Jinping, bütün gözler üzerinde. Çünkü karşılıklı bir ticari ateşkesin 3 ay uzatılması gibi bir görüşme öncesinde Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu 30 milyar dolarlık bir muafiyet sağlama, işte LNG'ye %15, Amerikan LNG'sine %15 vergi uyguluyor Çin tarafı. Bu anlamda da bu yaklaşım durumu söz konusu olduğunu da ifade edebilirim. Tabii Birleşmiş Milletler kapsamında, Birleşmiş Milletler dahilinde ve New York'ta birçok yerde ticari görüşmeler ve finans görüşmeleri de yapıldı. Bunların ana başlıkları arasında özellikle finansta baktığımızda, efendime söyleyeyim, uzay ekonomisi nasıl yürütülecek ve bununla ilgili nasıl işbirlikleri, uzay işbirlikleri, uzay ekonomisi nasıl yürütüleceği yönünde. Keza Başkan Trump her zamanki gibi yapay zeka ile ilgili regülasyonlara karşı çıktığını yeniden ifade etti. Yapay zeka ekonomisinin şu anda mevcut dünya ekonomisini çok güçlendirdiğini ve büyüttüğünü, bu konuda sınırlamalar ve regülasyonlara karşı çıkıyor. Bu anlamda tabii bunun tartışmaları ve alt tartışmaları da devam ettiğini de ifade edebiliriz. Ülkemiz açısından özellikle enerji tedariği noktasında

0: LNG, bunun yanında SMR, Türkiye'de ortak SMR projelerinin kurulması ve bunun finansmanının sağlanması başlıkları altında önemli görüşmeler gerçekleşti. Keza Section 301 kapsamında bu mekanizmaların Türk sanayicisi nasıl muafiyetler sağlanabilir? TIFA kapsamında örneğin bir yatırım çerçeve anlaşması kapsamında bir ticaret anlaşmaları kapı bir şeyler yapılabilir mi? Konusu oluyor. Amerikan ham maddesi kullanılarak bu tartışmalar gündemde. Biz de tabi olarak New York'ta çok etkili bir program yaptık. 21 Eylül'de 3 bakanımız katıldı. Ticaret, Adalet ve Sağlık Bakanımız katıldı. Senatörleri misafir ettik. 250 civarında üst düzey Amerikalı ve Türk girişimcileri bir araya getirme şansımız oldu. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımızı Washington DC'deki önemli lobicilerle de bir araya getirdik bu ortamlarda. Son derece etkili görüşmeler gerçekleşiyor. Tabii ki başlıkları incelediğimizde özellikle orada gündeme damga vuran şeylerden birisi mesela Türkiye Irak Başbakan yani Cumhurbaşkanımızla Irak Başbakanı görüşmesiydi. Orada işte efendime söyleyeyim Türk askeri varlığının uzlaşmalı bir şekilde şey yapması. Tabii burada özellikle Rus yaptırımları çok fazla gündemde. Çünkü Rus yaptırımlarını Başkan Trump zirve öncesinde hemen yasalaştırdı. Bunun üçüncü ülkelere yönelik trafiği de başladı. İran'a keza öyle. İran'la hem müzakere masası mı kurulacak yoksa ne şekilde bir yolun izlenecek? İran'ın bu anlamda ekonomik açılımlarına hizmet eden şirketlere yönelik yaptırımlarda maddede zaten uygulamaları da başladı. Türkiye'de de ve Rusya'da da önemli bazı şirketlere bu kapsamda yaptırımlar geldi. Rus enerjisine aracılık eden özellikle tanker filolarının da mesela bu kapsamda değerlendirilebileceği yönünde ana başlıklar var Didem Hanım. Bunun yanı sıra özellikle bizim çalışmalarımız orada Türk iş dünyasının çalışmaları, Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, TAİK birçok kuruluşumuzun çalışmaları gayet
1: Evet.
0: de efektif sonuçlar almaya başladık.
1: Bunlar çok güzel haberler. Özellikle de tabii bu yaptırımlar dünyasında Türkiye-ABD ikili ilişkileri düzleminde bazı muafiyetlerin devreye girmesi bekleniyor. Bu umuluyor. Dolayısıyla umarım bu görüşmelerden biraz bu yönde de sonuç çıkar. Çok az zamanım kaldı ama Meta'nın Türkiye'de veri merkezi yatırımı da konuşuluyor örneğin Süleyman Bey. Bu temasların ardından bu konuda bir gelişme bekleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
0: Şimdi veri merkezi biraz enerji fiyatlarına bağlı malumunuz Didem Hanım. Bunun tabii ne şekilde enerji tedariği son derece önemli. Çünkü veri merkezlerinin en önemli şeyi enerji fiyatları bu kapsamda. Ama bunun yanı sıra tabii ki tartışılan ana başlıklar arasında karşılıklı ilişkilerin gittikçe artması. Çünkü Türkiye'yi şunu gördük. Amerikan ticaret politikası bu konulan ambargolar yaptırımlar yanı sıra ikiye ayrılmış. Nearshoring ve friendly shoring şeklinde yani yakınından tedarik et, dostundan tedarik et. Türkiye friendly shoring kapsamında açılımlar bekleniyor yani bu kapsamda. Çünkü önemi Türkiye'nin önemi her masada vurgulandı. Bunu da ifade edebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum Süleyman Bey. Tekrar emeklerinize de sağlık. New York'tan bize aktardığınız bu notlar için teşekkür ediyoruz efendim. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sanlı'yı ağırladık. Kapanışa doğru da çok hızlı bir piyasaya bakıyorum şu anda. 12.955 puan seviyesindeyiz. Geri çekilme devam ederken bankacılıkta %2.66, ulaştırmada %2.15, sanayi endeks tarafında da %1.81'lik geri çekilmeler görüyoruz. Hala 100 milyarın bir tık altında bir işlem hacmine bakmaktayız. Kapanışa da yaklaşık yarım saat gibi bir zaman kaldı diyelim. Buraya noktayı koyalım. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
3: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Kamu spotu.
8: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
9: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
8: Saatlerimiz 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Tam da bu dakikalarda Amerika'da Çin Devlet Başkanı ve Amerikan Başkanı Trump'ın bir merhaba dedikleri ve ilk açılış konuşmalarını yaptıktan sonra artık ikili görüşme için arka tarafa geçtikleri anları görüyorsunuz. Biz de oradan yansıyan notları sizlerle paylaşıyor olacağız ama şu ana kadar tabii iki liderin buluşması biraz yapay zeka gündemi çerçevesinde, hatta gergin bir yapay zeka gündemi çerçevesinde başladı. Çin Devlet Başkanı Xi de şöyle diyor: yapay zekayı yönetme sorumluluğumuz var. Çin ve ABD yapay zekayı yönetebilecek kapasitede. Öte yandan yine özellikle bu tarafa ilişkin olarak yapay zekanın her zaman insan kontrolü altında olmasını sağlamalıyız diyor. Tabii o kadar mühim bir konu ve aslında etrafını da çok etkileyen bir konu ki bunun içine giren her türlü konu başlığını ilgilendiriyor yapay zeka yatırımları ve iki ülke arasında da ciddi bir ticari savaş diyebileceğimiz, aslında kaygı diyebileceğimiz belki bir başka boyutuyla da bir konu başlığı. Kimin bu konuda daha önde olacağı aslında biraz da gücü elinde tutan tarafın ortaya çıkması şeklinde sonuçlanabilir. Bu boyutuyla bakıldığında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Belki de bu bahsettiğimiz tırnak içinde yine ticari savaşın ertelenmesi, ötelenmesi, belki bazı işbirlikleri, bilemiyorum ne çıkacak oradan ama takip ediyoruz. Seans notlarına başlarken bunu da sizlerle paylaşmış olmak istedim. Şimdi gelsin rakamlar. İçeride biz tabii biraz yurt dışı gündeminden bağımsız bir satış baskısı yaşıyoruz. Fon gündemiyle ilgili olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün MASAK'tan gelen bir açıklama vardı. İncelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği belirtildi. Bir yandan da sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları yapıldığı ve bunun sonucunda 21 Eylül 2026 tarihi itibariyle 2,5 milyar liraya yakın tutarda bir işlem teşebbüsünün durdurulduğu da belirtildi. Yani fon tarafında, yine fonlar tarafında yaşanan gelişmelere MASAK da bu boyutuyla dahil oldu. Adli boyutu zaten oluşmuştu, onu da takip ediyoruz ama bir yandan da piyasalarda tabii bir miktar likiditeyi zor duruma düşüren bir gündem olduğunu not edelim. Ne demek istiyorum? 102 milyar liralık sadece bir hacim var şu ana kadar. 15-20 dakika kaldı. Hani bunun 10 dakikası normal işlem, ardından da eşleşmeler ve kapanış seansı derken

0: TL tarafı %0.22 artıdan 55.70-64'e işaret ediyor. Euro dolar paritesi bir tık sanki 1.14'e doğru yakınsama gayreti içinde. Yine %0.06 ekside ama 1.13.76'ya geldi. 101.28 ise dolar endeksinin bulunduğu seviye. Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda burada kayıplar Paris, Frankfurt ve DAX'ta biraz daha arttı. %0.34 Kakaran 40, %0.31 DAX ve %0.40 FTSE MIB endekslerindeki kayıplar. Londra'da FTSE 100 endeksinde ise primler biraz azaldı. Orada da %0.16 şu anki prim düzeyi. Geldik Amerikan borsalarına. Bu tarafta çok önemli bir değişiklik olmadığını görüyorum. Nasdaq kompozitte %0.56'lık bir geri çekilme var. Neye göre değişiklik olmadığını söylüyorum. Tabii 17'deki aktarımımdan bu yana burada önemli bir değişiklik olmadı. S&P 500 7700'ün altında hala %0.27'lik bir kayıp var. Dow Jones'daki kayıp %0.45. Nasdaq yüzde de yine %0.50'lik bir düşüş olduğunu söyleyelim. Ve gelelim ABD tahvillerine. Şimdi saat 17'den bu yana bakınız burada değişim var. Nasıl? 5.08'deydik ABD 10 yıllık tahvil getirisinde. Yeniden 5.12.68'e yükseldi. Buraya tekrar satış geldiğini görüyoruz. ABD 5 yıllık tahvilde 5'in altındaydı getiride. 5'in hemen üstüne geldi. 2 yıllık tahvil ise hala 4.88 sınırının biraz üstünde işlem görüyor. Daha doğrusu getiriler burada. ABD 2 yıllık tahvilde hala bir miktar alımların etkisi var. Ama değişir mi değişmez mi? Biz daha fazla uzun vadeye odaklanıyoruz bugünlerde. MTI ve Bitcoin tarafına baktığımızda ise Brent petrol, ABD tipi ham petrolün %2'lerin biraz üstündeki primleri şimdi %3'ün üzerine taşındı. Brent petrol %3.27 yukarıda. Aslında her iki tarafta da aynı yükseliş var. Brent petrol $106.43'e geldi. ABD tipi ham petrolde de $95.20'e geldik. Bitcoin eksiye döndü. Burada çok hafif bir yükseliş vardı. Şimdi %0.44'lük bir kayıp var. $84.000 seviyesinin altına geldik. 83.834'ten geçiyor işlemler Bitcoin'de. Bu arada gümüşte spot tarafta %1.64'lük değer kaybıyla $63.37 civarına geldik. Hatta biraz altına düştü. Spot altında da %0.68'lik bir geri çekilme bizi 4258 seviyesine getiriyor fiyatlama noktasında. Şimdi elbette yani bu rakamlar oldukça yüksek bir volatilite eşliğinde de oluşuyor. Yine paylaşmayı sürdüreceğiz şüphesiz. Fakat bir yandan da içeriden gelişmeler yani fon tarafıyla ilgili yaşananların bizlerin makro beklentileriyle ilgili neleri nasıl şekillendirdiğine dair de bir yorumumuz var. Bir yorum alındı. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör Eylül ayında %2'nin altında enflasyon beklediğini söylüyor. Fonlarla ilgili gelişmeler sonrası ise likiditenin nereye kayacağının önemli olduğunu kaydettiği bu yorumlarını sizlerle paylaşalım. Sonra Mehmet Özdemir'in katılımıyla seans notları devam edecek.
1: Tahminlerimizde Eylül ayı enflasyonu 1.94-1.96 civarlarında şekilleniyor. İkinin biraz aşağısında bir enflasyon beklentimiz var. Ve yıllık bazda muhtemelen %29'a bitir, yakın bir yıllık bazda enflasyon beklemeyi düşünüyoruz, bitirmeyi düşünüyoruz. Veya tahminlerimiz oralarda şekilleniyor. Ve bu beklentilerle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirim gerçekleşecek bir alanı mevcut bu süreçte. Tabii ki bunu kullanıp kullanmayacağı zaten iki toplantı kaldı. Muhtemelen bir sonraki toplantıda 100 bas puanlı bir faiz indirimi hala daha devam etmesini bekliyoruz. Çünkü az önce söylediğim gibi mevcut enflasyon beklentilerinde veya enflasyonu bozacak şu an çok ciddi bir görüntüyle karşı karşıya değiliz. O yüzden aslında birkaç önceki stratejiyi hala daha devam ettiriyoruz. Ama tabii ki finansal koşullarındaki sıkışıklık, bu içeride yaşadığımız fonlarla ilgili gelişmeler, oradaki likiditenin ne tarafa kayacağı. Çünkü onlar da önemli olacak. Yani döviz tarafından ithal fiyatlarına bir baskı yapacak mı? Yoksa bir toplam talebi daraltacak, bir etki mi yaratacak? Bunlar açısı şu an konuşmak için çok erken bir süreç. Ve onlar geldikçe de, verileri gördükçe de bu süreci

Şimdi bir dezenflasyon mu yoksa enflasyon mu yaratacağı biraz zamana yayacak bir durum. O yüzden şu anki verilerle mevcut görüntüye göre Merkez Bankası'nın hem son enflasyon raporunda açıkladığı hem de piyasa beklentileri paralel bir şekilde devam etmesini öngörebiliriz. Yatırımın yolu

0: Seans notları araştırma masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem, sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, sen de iyisin umarım.
0: Ben de iyiyim. Çok şükür iyiyim. Şimdi piyasa pek iyi değil. Yani evet. Piyasanın gündemindeki bu fonlarla ilgili süreç yakından takip ediliyor ve aslında biraz daha da hani MASAK'tan gelen açıklamalarla da birlikte bugün yine tedirginlik dozunun da henüz çok düşmediğini görüyoruz. Benim edindiğim izlenim ve aldığım yorumların birkaç hafta daha bu likitte sorununun da belki sürebileceği yönünde oldu şu ana kadar. Bu da tabii piyasaya olumlu yansımıyor doğal olarak. 1 Ekim'den itibaren endekslere girecek çıkacak hisseler tekrar şekilleniyor. Onların anonsu zaten geldi. Hangileri olduğunu biliyoruz. Çok da şaşırmadık aslında orada gördüğümüz isimleri gördüğümüzde, onu da söyleyebiliriz. Ama hani bu boyutuyla baktığımızda bu dakikalarda da endeks gün içi gördüğü en düşük seviyeleri bir gördü. Ki o da 12.889. Şu anda 12.900'de kapanışı artık dakikalar kaldı. Neler söylenebilir bu noktada?
1: Şöyle bir MASAK'la açtın aslında. Özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana endeksteki fiyatlamayı her gün gün aşırı anlatmaya çalışıyoruz burada zaten Didem. Denetimlerinde sıkılaştığı bir ortamda anlıyoruz ki bu olayın, fonlarda yaşanan olayın ciddi anlamda üzerine gidilmeye devam edileceğini anlıyoruz ki özellikle MASAK'ın yapmış olduğu bilgilendirme tarafında da savcılığa bir bilgilendirmede bulunduğuna ilişkin bir haber akışı vardı. Anadolu Ajansı'nın girmiş olduğu özellikle haberde bu tarafta özellikle bu ciddi anlamda rasyonel olmayan fonlardaki yükselişle birlikte bu yükselişte halka kapalıyken, yani TEFAS'a işlem görmüyorken fonlar buradaki işte içerideki yatırımcıların bilgisinin paylaşıldığı ve bunların savcılığa iletildiğine ilişkin belki de hani sürecin olması gereken ve olağan akışında ilerleyen süreçler olduğunu da aslında söyleyebiliriz. Özellikle yakın dönemde de yurt dışına çıkarılmak istenen miktarların, tutarlarında şu anda biraz daha denetim altında olduğunu, aynı zamanda MASAK'ın da bildirdiğini bu tarafta yakından takip ediyoruz ki işte
0: 2,5 milyar liraya yakın
1: Eylül'de,
0: bir tutar.
1: 21 Eylül'de çıkarılmaya evet. çalışılan bir tutar. Dolayısıyla bunların da yakın takip ettiği, yakından takip edildiğinde o taraftan anlıyoruz. Yani bence hani senin de görüştüğün kişiler birkaç haftadan bahsetmişlerdi. Benim de biraz daha piyasadan duyduğum kadarıyla bugünden yarına hemen ciddi anlamda bir normalizasyon beklemek burada yani yanlış olabilir. Ama tabii hani süreç bize ne gösterecek onu görmek lazım. Ama fiyatlamalar tarafında da bunun zaten negatif etkisini görmeye devam ediyoruz. Aslında Didem işte...
0: Biraz yalnız araya girip şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yani bu süreç kolay bir süreç değil. Burada atılan her adımı herkesin öncelikle destekliyor olması lazım. Çünkü buranın temizlenmesi lazım. Bu net. Ancak özellikle piyasa profesyonelleriyle yakın temas halinde olunması gerektiğini de ben nacizane düşünüyorum. Çünkü hakikaten piyasayı bilen, dinamiklerini anlayan ve hani bu sürenin olabildiğince sınırlı tutulmasında fikirsel ve önerisel anlamda katkı sağlayabilecek piyasa profesyonellerinin eğer süreçte katkısı daha fazla alınırsa zannediyorum yaşanan likidite sıkışıklığı da daha kısa sürede üstesinden gelinebilir bir hal alacaktır. Onun dışında gerek MASAK'ın gerek adli noktada atılan adımların ve çalışmaların, araştırmaların, soruşturmaların sonuna kadar yapılması ve kim burada kabahatliyse de gerekli cezayı çekmesi bu piyasaya tekrar güvenin inşa edilmesi açısından büyük önem taşıyor.
1: Büyük önem taşıyor ve oldukça kritik ama aynı zamanda şunu da söylemek lazım ki Didem, yani yaklaşık 1 trilyon TL'ye varan bir paradan ve 400 binin üzerinde var bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Bunlar ciddi anlamda Türkiye açısından, Türkiye için çok ciddi rakamlar. Dolayısıyla bu süreç titizlikle bir miktar daha

0: incelenmeye devam ediyor ve belki de önümüzdeki süreçte birkaç adımın daha atıldığını da görebiliriz. Yani bununla ilgili herhangi bir bilgim olduğundan değil, sürecin genel gidişatından dolayı bunu söylüyorum. Dolayısıyla hani şu anda aslında baktığımız zaman sosyal medyaya da bakacak olursak, genel mecralara, yayın kuruluşlarına vesaire bunlara da bakacak olursak, burada her kafadan farklı bir önerinin, farklı bir ses çıktığında o tarafta yakından takip ediyoruz. Bunları biraz daha yapıcı ele almak lazım. Dolayısıyla hani biz de çevremizden, arkadaşlarımızdan vesaire bunları, yani son dönemde yaşananları duyuyoruz. Biraz daha takip ediyoruz o tarafta. Kolay bir süreç değil. Burada çok ciddi meblağlardan bahsediliyor. Bunların tasfiyesi biraz daha süre alacakmış gibi gözüküyor. Yani bu bugünden yarına çözülmesi, biraz daha işin içinden çıkmak açısından da söylüyorum, zor bir durum olabilir.
1: Tabii, çünkü dünden bugüne de oluşmadı zaten.
0: Tam olarak böyle.
1: Yani
0: tam olarak böyle.
1: Bir gecede oluşmayan bir durum olduğu için bir gecede çözülmesini beklemek de saflık olur belki, ama yani evet, çözülmesi için herkesin gereken neyse yapıyor olması lazım. Şimdi bugün ne oldu bir kere, hani genelde konuşuruz biz, hani katkılar, artı eksi, etkiler vesaire, onları konuşuruz, ama yani 108 milyar liralık bir işlem hacmi var, zaten giderek düşen bir işlem hacmini takip ediyorduk, dolayısıyla biraz onu konuşmaktansa artan ve azalanlar üzerinden bir bakalım, yani hangi alanlardaki hisselerde bir miktar hala mod korunmaya çalışılıyor en azından. Nerelerde baskı ve aşağı yönlü seyir devam ediyor? Ben sadece senin notların için yapıyorum. Bunu vermeye gerek yok ekrana, ama neler söyleyeceksin?
0: Evet, şöyle bir aslında baktığımız zaman şimdi bu fonlardaki işte zaten likidite sorunundan sen biraz daha bahsettin, ama aslında şu katkılar tarafına gidecek olursak bugün, yani özellikle kapanışa doğru satışların biraz daha hızlandığını, işte 13.000'in altına sarktıktan sonra 12.900'ün de altına sarkıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hani biraz daha endeksteki o son dönemde işte 13.300'ler, 13.350'ler yukarıda, 12.900'ler aşağıda, çok dar bantta yukarı aşağı doğru hareket o düşüşten sonra, biraz daha iştahsız seyrin devamıymış gibi gözüküyor. Bugün %2,7'lik satış. Şimdi aynı zamanda katkılar tarafına geldiğimiz zaman zaten, yani puan bazlı bunları yükseliş açısından da bakabiliriz, ama çok sınırlı hissenin yukarıya doğru döndüğü.
1: Hiç puansal baza girmeyelim, evet, bence. Çünkü biz şuradan, burada bile bahsederken biliyorsun, evet, hep 10 puan ve üzeri diye kesinlikle zaten bahsederiz. 2 puanın üstünde pozitif katkısı, evet, olan neredeyse hisse yok.
0: Ben onun yerine bugün sana şöyle bir hani şey hazırladım. Şimdi genel anlamda bazı hisselerde taban serilerinin görülmeye devam ettiğini görüyoruz. Bunlarda kaçıncı tabanları görmeye, evet, devam ediyoruz? O biraz daha kritik olabilir en azından bugün için. Çünkü bu hisselerde görmüş olduğumuz taban hareketler çözülmüyor. Benim şimdi son dönemde baktığım işte destek finans faktöründen bahsediyorduk. Burada vereceğim rakamlar bu arada hani ardışık olarak taban serileri. Yani aralarda işte bir miktar daha yukarı aşağı doğru hareket olmuştur, ama kesintisiz olarak taban hareketleri mesela destek finans faktöründe bugün 7. güne taşınıyor. Yani şimdi mesela Odin Solutions dediğimiz tarafta 18 gündür biz tabanın çözülmediğini görüyoruz Didem. Aynı zamanda şimdi Pasifik Eurasia'ya bakalım. 19 taban orada var. Katılım Evim son dönemde zaten özellikle geçtiğimiz hafta iyiden iyiye bu tarafta Katılım Evim'le ilgili haber akışlarını yakından takip etmiştik. 10 taban orada var. 10 günlük bir süreç. Yani aslında baktığın zaman Didem, bazı hisselerde, bu saydığım hisselerde fon pozisyonlanmalarından da biraz daha bağımsız. Yani şimdi 28 Ağustos diyoruz ya, fon rehberinin yayınlanması ve ciddi regülatif değişikliklerin olduğu.
1: Evet.
0: Bunların da ötesine, geçmişine dayanan bir taban serilerini görüyoruz bu tarafta. Işıklar enerjiye bakıyorum. Onu da sürekli olarak puansal baskılar tarafında görmeye alışmıştık. 7 gündür taban hareketi var o tarafta. Özellikle 400 liralara kadar gittiğini gördüğümüz hedef holding çerçevesinde de biz bugün iyiden iyiye 20. tabanı konuşmaya başladık. Belki buradaki hani konuşmamız gereken kısım şu. Biz her sabah özellikle işte endeks hareketlerini, açılış rakamlarını yakından takip ederken taban hareketlerini ve taban, kaç hissenin taban olduğuna ilişkin de bir şöyle, evet, bir göz atıyoruz ve bu rakamlara bakıyoruz. Ve belki de biraz daha hani irdelenmesi gereken konu şu. Bu hisseler çok ciddi bir zayıf işlem hacmiyle tabana doğru gidiyorlar. Yani burada aslında bir alıcılarda bir iştah kaybından bahsedebiliriz. Dolayısıyla hani milyar TL'ler çerçevesinde gördüğümüz bu saydığım biraz önce hisseler tarafında bir zamanlar milyar TL'ler çerçevesinde gördüğümüz işlem hacimlerinde bugün açılış itibariyle 50 bin Türk lirasına, 100-150 bin Türk lirasına taban hareketlere doğru geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu belki biraz daha düşündürücü.
1: Tabii ve Mehmet yani tabandan alıcı gelmiyorsa
0: tam olarak bundan bahsediyoruz.
1: O fiyatlara inanan, o hissenin bu fiyatı ettiğine inanan yatırımcı gelmiyorsa o taban zaten çözülmez. Yani bu ve düşük işlem hacmiyle olması da çok hızlı ve temel gerekçelerden yoksun sunni yükselişler yaşayan hisseler daha anca zaten belki de halka arz fiyatlarına doğru dönme noktasındalar.
0: Mesela değerlemelerden, şimdi değerlemelere bakalım. Sen işte şişmiş hisselerden bahsettin. Neye göre şişmişiyorsun bunu? Belirli bir rasyonel bir tabanda değerlemelerine göre diyorsun. Ben de ara ara bu bazı hisseleri değerleme çarpanlarına bakıyorum ki çoğu burada biraz önce saydığım hisselerin özellikle işte enflasyon muhasebesi kapsamında olanlara fiyat kazanç oranından ben bakmayı tercih etmiyorum. Onlara biraz daha FAVÖK firma değeri üzerinden bakmak, FD FAVÖK rasyosu üzerinden bakmak da mantıklı olabilir. Bunlar Didem 100-200 çarpanlarda geziyor. Yani mesela bunu belki önü çok açık ve geleceğe olan bir hisseden belki bunu bekleyebilirsin. Ama bu hisselerin ciddi anlamda önünde bir tema ya da bir hikaye de yok ki 100-200 çarpanları ben en son mesela Palantir'de görmüştüm 200. Onun da hızlı bir şekilde zaten aşağıya gelmeye devam ettiğini gördük. Bunun özellikle uluslararası çapta kıyaslanabilirliği de sorgulanabilir. Ama bu hisselerin aynı zamanda muadilleriyle kıyasladığımızda da çarpanlarının bir miktar daha yukarıda olduğunu zaten görebiliyoruz. Dolayısıyla senin biraz önce vermiş olduğun örnekte de bu şişirilmiş değerlemeler nerede durabilir? Şu anda evet, hali hazırda orası, o çarpanlar yukarıda kalmaya devam ediyor. Ya o çarpanlar aşağı gelecek Didem hisse fiyatıyla birlikte ya da o şirketlerin karlılıkları o çarpanları yakalayacak fiyat açısından söylüyorum.
1: Sence?
0: Bence yani bir ilk söylediğim aşağı doğru evet, gelmeye devam edecek.
1: Aşıkı. Peki yurt dışında ne oluyor, ne bitiyor?
0: Ya küresel tarafın bambaşka bir hikayesi. Yani biz bunu oturup sabaha kadar da konuşabiliriz BIST 100'deki fiyatlamayı. Ama şunu anlıyoruz ki küresel tarafında çok keyfi yok. Sabahtan bu yana anlatmaya çalışıyoruz bunu. Bir tahvil tarafındaki ekstra, yani zaten biz seninle sürekli olarak tahvil şu zamandan bu yana en kötü zirvede. 2016, 2025, 2016, 2007'lere kadar geldik burada bu tarafta. Tahviller yukarı doğru gitmeye devam ettikçe ve şunu da görüyoruz Didem. Tahvilden, hisse senedinden çıkan paranın bir miktar daha şu an dolara kaydığı bir ortam var. Dolar endeksinde bilmiyorum fark ettin mi 101.30'lara kadar geldik.
1: Fark ettim.
0: Son 2-3 aylık sürecin en yukarısı, en yükseğindeyiz. Bu da özellikle Birleşmiş Milletler zirvesinde Trump, Çin, Jinping zirvesinin hemen bunların akabinde geliyor bu fiyatlamalar.
1: Evet. An itibariyle görüşüyorlar diye
0: evet,
1: biliyoruz
0: evet,
1: zaten.
0: Burada evet, mesajları o tarafta almaya devam ediyoruz. Yapay zekadaki işbirliklerine karşı birçok şeyi takip ediyoruz ama fiyatlamalara baktığımızda bir iştahsızlık dünden bu yana bir miktar daha artmış durumda. Şimdi bu fiyatlamalar tarafını zaten sabahtan bu yana konuştuğumuz ABD 10 yıllıklarında neredeyse 5-15'lere kadar geldi fiyatlama. Şimdi bir de hisse senedi tarafına baktığımız zaman ise hisse senedi tarafında biraz daha dikkat çekici veriler var. Ben sabah anlatmaya çalıştım. Yönetmenimizden eğer rica edebilirsen grafiği. S&P 500'ün grafiği. Evet. Şimdi burada bir dar katılımdan bahsediyorum. Başlığı bu şekilde attım. Çünkü S&P 500'de 200 günlük hareketli ortalamanın, yani S&P 500 içerisindeki şirketlerin 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalan hisse sayısı toplam şeyin %52'si. Yani yarısından bir miktar daha fazlası şu anda hali hazırda %200 günlük trend ortalaması dediğimiz ortalamanın altında bulunuyor. Şimdi S&P 500 rekora ne kadar uzaklıkta? Bu arada bu dünün verisi, onu söylemek lazım. S&P 500'de yaklaşık %1'ler çerçevesinde 0.5, %1'ler çerçevesinde rekora uzaklıkta. Rekora S&P 500 en son bu kadar yakın olduğu dönemde ve bu kadar az katılımcının olduğu dönem bizi Mart 2000'e götürüyor. Dolayısıyla aslında biraz daha dotcom tarafından bu yana işte Meta'daki yükselişle, biraz daha Micron teknolojideki gibi biraz daha belli başlı hisselerle yukarı doğru giden endeks fiyatlamasının genele yayılmadığını görüyorduk. Aslında bunu genele yayıldığını görmüştük ama tekrar biraz daha şimdi S&P 500'ün altındaki endekslere bakıyorsun Didem, finans endeksinde bankalar satılmaya devam ediyor. Birçok neden burada sayabiliriz. Sanayi endeksi 200 günlük ortalamasına geldi. Yani bizdeki sanayideki zayıflığı, borsadaki fiyatlamaları konuşuyoruz. S&P 500'deki teknoloji endeksini biraz daha çıkalım. Orada da 200 günlük ortalamaya kadar geldik. Şu anda biraz daha konuştuğumuz temalar iştahın biraz daha düşük olduğuna işaret ediyor. Bakalım yani. Peki. Yarın haftayı da kapatıyoruz. Buradaki kapanışlar kritik olacak.
1: Yarın tekrar görüşeceğiz seninle Mehmet. Çok teşekkür ediyorum. Gidiyoruz, borsayı kapatmaya, buyurun.

0: Endeks günü gün içi gördüğü en düşük seviye olan 12.888 puandan kapatıyor. %2.74'e ulaştı. Seansın son virajında geri çekilme. Ve elbette hani işlem hacmine bakıyoruz. 111 milyar lira düzeyinde, dünün %17 civarında altında bir işlem hacmi. İçeride fon gündemi, dışarıda Trump-Xi görüşmesi, faizlerin seyri derken Ali Akova'nın bize aktaracaklarını merakla bekliyoruz. Philip Portu Araştırma Müdürü Ali Akova, hoş geldin, söz sende.
1: Aslında baktığınızda ben tahviller tarafından başlayayım. ABD tahvillerinde ciddi bir satış baskısı var. Halbuki bu hafta enerji fiyatlarının Trump'ın da ciddi manada sözel yönlendirmeleriyle ve İran'ın ve işte Amerika'nın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde hani lokasyon olarak bir araya gelmiş olması dolayısıyla bir miktar geri çekildiğini takip ettik. Dizel tarafında da bayağı bir volatilite yaratıldı ama tahvil faizlerinin bunları umursamadan yukarı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Yani çok ciddi bir satış dalgası var son 1,5 aydır. Bunu iki yerden ele almak lazım. Bir, hem işte yapay zeka yatırımlarının yarattığı talep enflasyonu, hem yükselen tarım ürünü ve işte enerji fiyatlarının yarattığı arz kaynaklı enflasyon burada etkili oluyor. İkinci olarak da aslında işte Japonya gibi, Fransa gibi ülkelerin bir miktar artık tahvillerini elinden çıkardığını görüyoruz. Her ne kadar elimizdeki veriler biraz gecikmeli olsa da burada bir ciddi bir satıcılı dalga var. Yani üçüncü olarak da aslında talep çekmekte de zorlanan bir getiri eğrisi olduğunu görüyoruz. Nihayetinde satıcılı seyir sürüyor. Bu birinci neden. İkinci neden de Japonya'da yükselen faizler de aslında belki son 30 senenin en büyük alıcısının ortadan kalkmasına neden oldu. Yani sadece devlet tarafındaki yapıdan bahsetmiyorum. Yani mesela Japon ya da bir işte hayat emeklilik tarafındaki bir şirketin artık ABD tahvili alıp bunu hedge etmesinin maliyetini topladığınızda Japon tahvili alması çok daha mantıklı geliyor yükselen faizler dolayısıyla. Yani burada yapı değişmiş durumda. Dün de mesela 5 yıllık ihale vardı. Yani 3 basmanlık bir şey vardı, kuyruk vardı. Ciddi manada kötü bir talep vardı. Halbuki işte çeşitli devlet tarafından gelen desteklere rağmen. Yani burada getiri eğrisinin geneline baktığımızda ciddi satıcılı bir seyir var. Özellikle son haftalarda, yani bir önceki FED toplantısından bu FED toplantısına kadar bir 25 basmanlık faiz artırımı aldık belki ama 2 yıllık tahvil faizleri 2.20'den neredeyse 4.20'den neredeyse işte 4.90'lara kadar yükselmiş oldu. Bu çok ciddi bir yükseliş. Bunun ekonomideki etkilerini de önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. Kısa vadede Hürmüz'ün de açılmasının pek mümkün olmadığını düşündüğümüzden, yani buradaki hem talep enflasyonu hem de arz enflasyonu ve bahsettiğim bu talep eksikliği ciddi manada bu tarafta etkisini hissettiriyor olacak. Curve'ün genel yapısına baktığımızda getiri eğrisinin esasında burada 5 yıllıkların biraz yani satış potansiyeli olarak fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Biz sene başından beri zaten ABD tahvillerindeki yani short önerimizi hala koruyoruz aslında. Almak için doğru zamanı gelmediği kanısındayız. Bunlar olurken aslında bir yandan hem değerli madenlerde hem de endekslerde çok daha farklı bir hava var. Yani değerli madenlerde altın örneğinden gidecek olursam, yani 4000'den 4500'e getiren getiri eğrisinin dikleşmesiydi aslında. Şimdi ABD dolarının tekrar değer kazandığını görüyoruz.
0: Evet.
1: 2 yıllık tahvil faizleri ciddi arttı. Endekslerde de çok böyle enteresan bir olumlu hava var. Ben açıkçası çok daha temkinli olunması gerektiği kanaatindeyim. Bu şekilde özetleyeyim.
0: Ali, çok teşekkür ediyorum bu yorumlar için. Hepinize selamlar, sevgiler ve de kolaylıklar elbette dileyelim. Seans notlarını burada noktalayalım. Bir araya gidiyorum müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
12: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
13: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
14: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
15: Garanti BBVA.
16: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
15: Garanti BBVA.
17: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
18: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
19: Büyük rahatlık PTR.
20: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
21: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
22: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
23: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Bir son dakika, önemli bir son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fonlar üzerindeki yaşanan durumla alakalı ne söyleyeceğini hepimiz merakla bekliyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon manipülasyonu hakkında finansal sistemimize veya Türkiye ekonomisine yönelik risk söz konusu değil dedi. Başka açıklamaları da var, onları da paylaşayım hemen. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak diye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuya ilişkin olarak kendisinden gelen ilk mesajlar böyle. Önemli, biz yeni açıklamalarda oldukça paylaşıyor olacağız. Ama şimdi bununla birlikte dönelim bir rakamlara isterseniz, bakalım tekrar hem içeriği hatırlayalım ki aslında gün içi gördüğümüz en düşük seviyeden kapattık borsayı. Bu söylenecek ilk olarak, %2.74'lük bir düşüş var. Ve 12.888 puandan günü noktaladık. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan yine fon manipülasyonu çerçevesinde sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır diyor. Bizim de az önce seans notlarında konuştuğumuz başlık, piyasaya güvenin yeniden tesisi ve piyasa işleyişinin fabrika ayarlarına dönebilmesi için bunun da gerekli olduğuna değiniyor herkes. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en üst perdeden bunun mesajını veriyor. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır şeklindeki açıklamasıyla birlikte. Piyasalara tekrar geri döndüğümüzde dolar TL %0.05 yukarıda, 48.85-49 seviyesinde. Euro TL'de 55.66-60'ı görüyorum, %0.15'lik bir yükseliş var. Euro dolar paritesi 1.14'ün altındaki seyrine devam ediyor. %0.13 eksi de 1.13.67 de bu arada dolar endeksi de 101'in üstündeki seyrine devam ediyor. Orada da 101.36'yı görüyoruz. Avrupa borsalarında Londra'da bir kez daha kapanışa doğru yaklaşılırken artık eksiye dönen endekslerden birine sahip. FTSE 100 %0.12 düşüyor. Paris CAC 40 endeksi %0.50. Frankfurt DAX %0.57 ve FTSE İtalya MIB endeksi %0.66'lık geri çekilmeler yaşıyor. Biraz daha artan satış baskısı var Avrupa'da. Birazdan Ceren de bize detayları verir. ABD borsaları ekseninde de yine satışlar bir miktar daha hızlandı. Özellikle Nasdaq kompozitte %0.75 oldu. %0.56'lar civarındaydık. Nasdaq yüzde de benzer bir kayıp olduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan Dow Jones'da %0.65 oldu kayıplar. S&P 500'de de %0.45'lik bir düşüş var. 7671'deyiz S&P 500 dendiğinde. Zira ABD tahvilleri, işte görüyorsunuz, ABD 10 yıllık tahvil getirisi yeniden tekrar 5.15'e doğru yaklaşırken 5 yıllık tahvilde getiri 5.02'ye yükseldi. 2 yıllık tahvilde de şu anda değişim yok gibi görünse de aslında eksiden döndü yataya, 4.89.70

0: ABD tahvillerindeki bu özellikle uzun vadedeki getiri yükselişi, faizlerin yükselişi önemli konu başlığı olarak bugüne de yine damgasını vurdu. Gelsin emtia ve Bitcoin ekranı, bu tarafta da Brent petrol. Bugün hızla yükselmeye devam ediyor. Özellikle bölgede İran-ABD savaşı ekseninde Hürmüz Boğazı ve çevre risklerinin artabileceğine ilişkin endişeler $107.27'e taşıyor. Hatta daha da yukarıya doğru ilerlemekte. Ben rakamları paylaşırken Brent petrol şu anda %4.07 yukarıda. ABD tipi ham petrolde de yine %4'e yaklaştık. Orada da $95.85'ten geçiyor işlemler. Brent 107.35'te. Bitcoin bir artıda bir ekside gitti geldi. Şu anda sadece $15'lık bir kayıp var. 84 bin doların yeniden üstündeyiz. 84.204'ten fiyatlanıyor. Gümüşte herhangi bir değişiklik yok aslında. Saat 17'den bu yana 3 aşağı 5 yukarı benzer bir değer kaybıyla, ki o da %1.68. $63.35 civarından fiyatlaması sürüyor. Spot altında da %0.79 oldu kayıplar. $4.253.5'dan fiyatlanıyor spot altın. Rakamlar böyle. Şimdi elbette günden kalanlara ilişkin bir yorum almak üzere Meksa Portföy'e gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan telefon attığımızda. Mehmet, hoş geldin yayınımıza. Hayli hareketli ve aslında gergin günlerden geçiyoruz. Özellikle iç gündemimizin yarattığı etkiler açısından düşünüldüğünde nasıl okumak lazım? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuyla ilgili ilk açıklamalarını, değerlendirmelerini az önce paylaştık. Neler söylenebilir?
1: Sayın Cumhurbaşkanı da bu sürecin tamamen arkasında olduğunu ve hani bu sonuçta nereye giderse gitsin suçluların cezalandırılması, hukuk önünde hesap vermesi noktasına gitti. Bu da tabii bu sürecin biliyorsun SPK tarafından bir açıklanan takvim var. İşte 10 iş gününde bu mutabakatların yapılıp borç alacakları fon bazında belirlenecek. Ondan sonra piyasada bir miktar daha bu fonların nasıl tasfiye edeceği konusunda kamu kurumlarından açıklama gelecektir. Sabırla bu noktaya kadar beklemek lazım. Onun haricinde tabii dünkü sizin haberinizde de belirtildiği üzere bazı kurumlarda nakit çıkışlarının ve menkul vermanlarının kontrollü bir şekilde yapılması bir miktar piyasadaki likiditeyi de etkiledi. Yani bugün Maliye Bakanlığı durmadan dedikodu yalanlar halde. Hani bu ortam çok şey, biraz sakinlik, biraz zamanla sabır. Bu iş çözülecek diye, biraz sabırla bu iş çözülecek diye düşünüyorum. Özellikle ay başından itibaren endeks kompozisyonunun değişecek olması, bu fonlarla ilgili daha öngörülebilir bir durum olması ile birlikte piyasamızın bu önlemler sonrası çok daha dirençli bir halde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bu yapılması gereken, yani olmaması gereken bir sürecin düzeltilmesi gereken bir süreci yaşıyoruz şu an. O da bir miktar zamanla beraber, benim tahminim 1-2 hafta içinde her şey daha iyi bir piyasa koşullarına doğru evrilecektir.
0: Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Bu değerlendirme için tabii süreci takip ediyoruz. Kolaylıklar dileriz Meksa Portföy çalışanlarına, selamlar, sevgiler diyelim ve buradan Londra'ya gidelim. Şimdi biraz da Avrupa'da ne oluyor, ne bitiyor konuşalım. Ceren Dilekçi Köseoğlu, Avrupa Piyasaları Analistimiz benle birlikte. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Şimdi dışarıda tabii Trump-Xi zirvesi bu takip ediliyor. Ama hani oradan çıkabilecek mesajlara ilişkin birkaç belki ana başlık, o ikilinin ilk kürsüye geçtiği andan itibaren ortaya kondu gibi. Bakalım bir sonuç üretecek mi? Ama bunun dışında piyasalarda olan bitene baktığımızda petrol yukarıda, tahvil faizleri yukarıda, borsalar aşağıda. Yani ortalık hala karışık, belirsizlik devam ediyor.

0: Avrupa'da öne çıkan bu başlıkların etkileri neler? Başka hangi başlıklar konuşuluyor?
1: İdem, evet, Trump-Xi görüşmesi şimdilik aslında ikinci planda kalmış gibi gözüküyor. Tamamen Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak yön buluyor piyasalar. Kapanışa yakın satış baskısı yeniden arttı Avrupa endekslerinde. Çünkü petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş hızlandı. Brent petrolün varili 4 dolar birden yükseldi. Şu son birkaç saatlik zaman diliminde Husilerin Suudi Arabistan'daki askeri üslere saldırdığı haberi etkili oldu. Son yaşanan yükselişte Brent petrolün varili 107 dolar civarında işlem görüyor. Doğalgaz vadeli kontratları ise 75 eurolar seviyesinde. Tabi sabah saatlerinden bu yana aslında çok dalgalı bir seyir izledi petrol fiyatları. Özellikle İran tarafından gelen açıklamalar da tansiyonu artmasında rol oynamıştı. ABD-İran çatışmasının Hint Okyanusu'na taşınabileceğine dair söylemler vardı İran cephesinden gelen. Aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarına dikkat çekmişti. Bu da Hürmüz Boğazı'ndan akışların yakın zamanda normale dönmeyeceği beklentisini yeniden güçlendirdi. Tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti. İşte Almanya, İngiltere, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş takip ediyor. Alman 10 yıllık tahvil faizleri en son baktığım zaman 5 bas puan yükselişle %3,61 seviyesine çıkmıştı. Yani neredeyse 2009 yılından bu yana en yüksek seviyede seyrediyor tahvil faizleri. Diğer tarafta veriler tarafına baktığımız zaman Almanya'dan iş dünyası görünümünü takip ettik biz bugün. 2025 sonundan bu yana Almanya'da iş dünyası güveni en yüksek seviyeye tırmanmış oldu. Hem beklentiler endeksinde hem de cari koşullar endeksine bir toparlanma var. İFO Başkanı Alman ekonomisinin toparlanmasını devam ettirdiğini ifade etti. Şirketler mevcut iş koşullarından çok daha memnun diye konuştu. Tabii aynı zamanda biz bugün Almanya'da 5 enstitünün Almanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde önemli bir revizyona gittiğini takip etmiştik. Bu veri de aslında bugüne denk geldi. Mesela bu sene için büyüme tahminlerini %0,6'dan %1,3'e yükselttiler. İki katından daha da fazla bir büyüme oranı bekleniyor Almanya ekonomisinde. Bunun temel nedeni yılın ilk 6 aylık döneminde gelen güçlü büyüme verisi. Diğer tarafta önümüzdeki sene de bu toparlanmanın devam etmesini bekliyorlar. Tüketim ile konut sektöründen destek bulmasını bekliyorlar. 2027 yılı için büyüme öngörüleri %1,1. 2028'de ise önemli bir yavaşlama beklentileri var. %0,4'e yavaşlamasını bekliyorlar büyümenin. Bunun nedeni olarak daralan iş gücü ve azalan potansiyel üretim gösterilmiş durumda. Tabii biz aynı zamanda dün Euro bölgesinden PMI verilerini almıştık. Burada Almanya sürpriz bir büyüme göstermişti. Hizmetler sektörünün etkisiyle imalat tarafında yeni siparişler güçlü bir artış göstermişti. İmalat sektörünü destekleyen temel unsur Almanya'da savunma harcamaları, aynı zamanda yapay zeka yatırımları şirketlerden gelen, bu da imalat tarafını destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor ve bu da aslında Almanya tarafında daha uzun süreli toparlanmanın bir işareti olarak yorumlandı. Özellikle Bundesbank hafta içinde yaptığı açıklamada 3. çeyrekte sınırlı büyüme beklentisinin ardından son çeyrekte yeniden güçlü bir büyüme beklediğini ifade etmişti. Yani aslında savaş etkisine rağmen, enflasyonist baskılara rağmen hala biz Euro bölgesinde büyüme momentumunun sürdüğünü ve önümüzdeki dönemde güçlenme beklentilerinin öne çıktığını takip ediyoruz. Diğer yanda Avrupa Merkez Bankası'nda önemli bir görev değişimi yaşanacak. Bugün açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Schnabel görevinden ayrılacağı açıklandı. Ocak ayında Uluslararası Para Fonu IMF'de görev almaya başlayacak para ve sermaye piyasaları departmanı direktörü olarak. Tabii bu ayrılık önemli. Çünkü Avrupa Merkez Bankası içerisinde en şahin isimlerden biri kendisi. Hatta bugün bir açıklama yaptı. Şu anda enerji fiyatlarındaki yükselişin beklenenden çok daha uzun sürdüğünü, bunun petrolün ötesine yayılmasının endişe verici unsur olduğunu değerlendirmişti. Yani daha fazla faiz artışına gidilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer tarafta tabii Schnabel'ın ayrılığı aslında ECB içerisinde diğer görev değişimlerini de hızlandıracak. Çünkü 2027 yılında hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın hem de baş ekonomist Lane'in de görev süresi dolmuş olacak diyebiliriz Didem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun bir gündem. Ağzına sağlık, kolaylıklar diliyorum sana. Yarın görüşürüz diyelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nu uğurlayalım. Stüdyoya dönelim. Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Abdurrahman abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: Sağ ol.

0: Biraz nasıl? soluk soluğa piyasa, bizler de öyle. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyleyeceği bekleniyordu, merakla bekleniyordu. Tabii New York gibi bir önemli gündem vardı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Ama ilk açıklamasında yaptı, biraz önce de paylaştık. Özetle fon manipülasyonu noktasında sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır diyor. Piyasa, sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesine gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. Aynı zamanda da bunun finansal sistemimize veya Türkiye ekonomisine yönelik bir risk konusu olmadığını söyledi. Buradan başlayalım çünkü daha günün biraz daha erken saatlerinde de Masak'tan gelen bir açıklama vardı. Yürütülen soruşturma, bir şekilde işlem yapılmaya çalışılan 2,5 milyar liralık bir durum ve bunun önüne geçilmiş olması vesaire. Şimdi sen nasıl okuyorsun bütün bu olan biteni?
1: Yani Masak raporu önemli ama isimleriniz kamuoyuna açıklanmış değil. Dolayısıyla ben de bilmiyorum yani kimler. Ama asıl parayı kazananlar onlar herhalde. Öyle anlıyorum. Çünkü halka kapalı olduğu sürece %500'lük böyle bir artış kaydetmiş. O davanın önemli bir parçası. Hukuk önünde sorgu ya da hesap verme elbette önemli. Ama ayrıca bu tasfiyenin nasıl yapılacağı, yatırımcıların haklarının korunup korunmayacağı, ne kadar korunacağı bu daha da önemli. Sanırım yoğun gündem sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bir tutum geliştirecektir.
0: Evet.
1: Yani
0: Abraham, bir su getirelim sana.
1: kamunun bir desteği gerekiyor.
0: Bir su alabilir miyiz arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah, bu havalar biraz şey
0: ama yok,
1: yaptı.
0: haklısın, hepimizde biraz var o. Lütfen devam et.
1: Yani asıl hakikaten orada bir tavır göstermesi bence çok olumlu etkiler. Hem piyasaları hem yatırımcıları. Çünkü nereden baksan 455 bin kişi
0: Evet.
1: Yani mağdur oldu. Mağdur oldu, evet. Yani paralarını en azından zamanında alamıyor. Gerektiği kadar alamayacak ya da yatırdığından daha düşük alacak vesaire. Dolayısıyla herhalde Türkiye dönüşünde bu konuda daha adım atılır. Bir de tabii Finansal İstikrar Komitesi bugün toplandı. Yarın da toplanacak. Dolayısıyla orada da bir adım beklerim. Yani bu tasfiyenin en azından nasıl olacağı, adaletli mi olacak, adaletsiz mi olacak? Gerçi ne kadar adaletli de yapsanız yine de
0: Orada bir
1: bazı
0: zarar
1: şeyler evet
0: var.
1: oluşacak yani. Dolayısıyla önemli olan hakikaten en kısa sürede çözülmesi piyasa için de çok önemli olur. Yani piyasa hakikaten üzerinden çok önemli bir yükü atmış olacak. Bu olayı atlatmakla. Onun dışında yani bir krizi boşa harcama diye bir söz var. Dünyada da
0: Geldi
1: dolaşır.
0: suyun adına.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, yani şimdi
1: O çerçevede bu kriz üzerine biz yatırım fonlarında bir yeni dönem açabiliriz. Yatırım fonlarından da başlayarak sermaye piyasasında bir yeni dönem açabiliriz. Böyle bir fırsatımız önümüzde var. Bazı düzenlemeler yapıldığını görüyoruz ama bu büyük bir reform niteliğinde değil. Ama inşallah o büyük reformun parçaları haline gelir.
0: Abdurrahman abi, reforma bu konu başlığında ihtiyaç var mıydı? Yani
1: Bence
0: mevcut yasalar, regülasyonlar, denetim mekanizmaları devrede
1: var.
0: olsa bu
1: Bence
0: noktaya
1: var.
0: gelir miydi?
1: Bir, piyasanın güçlendirilmesi lazım. Piyasa aktörlerinin. İki, medyanın güçlendirilmesi lazım. Yani piyasanın aktörleri derken daha çok araştırma, geliştirme departmanları veya onların piyasa üzerindeki denetleyici, gözetleyici rolü, baskısı. medyanın yine baskısı.

0: medya kendi bilmem nesi için şey etmiyor. Yani yatırımcılar adına, okuyucular adına, seyircileri ve izleyicileri adına sermaye piyasasını denetler ve baskı oluşturur. Dolayısıyla bunlar yok. Bunlar eridi gitti. Yani dolayısıyla sermaye piyasası kurulu da zaman içerisinde sessiz kaldı. Bir şey yapmadı. Son dönemde şimdi kurul yapmaya başladı. Ama bedel ağır. Yani geçen dönem, ondan önceki dönem, yani başkanlar dönemi olarak söylüyorum. Bir şey yapılmadan geçirdi. Kanun var, tamam. Eleman var mı? Bilmiyoruz. Çünkü sermaye piyasası kurulu da zaman içerisinde şeffaflıktan uzaklaştı. Yani internet sitesine koymuş olduğu bazı kamuoyu aydınlatıcı ya da yatırımcıların
1: bilgilendirilmesine
0: yönelik, evet. Hı hı. Ya da finansal okur yazarlığı artıracak. Yani sadece finansal okur yazarlığı yatırımcılar nezdinde artırmıyorsunuz. Hı hı. Piyasanın da buna ihtiyacı var. Medyanın da buna ihtiyacı var. Şirket yönetici, yani halka açılan şirketlerin de ihtiyacı var. Bizzat sermaye piyasasının kendi içinde çalışan personeli var. 500 diyelim. Bunların da var, borsanın da var, herkesin var. Dolayısıyla bilgi saklayarak, kütüphaneyi kapatarak bir yere varamayız. Bunların yapıldığını gördük. Şimdi yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Sermaye piyasası otoritesinin bir otorite olabilmesi için hem eleman yönünden hem yetki demeyeceğim, yetki gereğinden fazla var ama uygulamayı yapacak liyakat elemanlar mı? Ve cesaret, liyakat da diyebilirsin ama eksiklik de olabilir. Evet. Yani dolayısıyla bütün bunların yapılması gerekiyor. Bir de herhalde herkesin yine bir gözden geçirilmesi lazım. Bir güven unsuru, yani kurul içerisinde de güven azalmış durumda. Departmanlar arasında, işte şeyler arasında vesaire. Yani bilgi sızdırmamak için çok çekiniliyor. Dolayısıyla o bilgi de paylaşılmıyor. Geçmiş şeyler de yok edildi. Ne bileyim, arşivler. Neyi yok edildiğini de tam bilmiyoruz. Dolayısıyla yok mu edildi yoksa bir yere mi saklandı onu da bilmiyoruz.
1: Şimdi anlıyorum neden reform dediğini. Ama yani hani bahsettiğim
0: yani yeniden konular... ayağa, yani otoriteyi yeniden ayağa kaldırmak, evet. Güçlü hale getirmek, uygulama yapar hale getirmek. Uygulama yapmadığı zaman da arkasında o otoriteyi sahaya sürecek bir güç dengesi.
1: Yeni o da biraz bir aslında lazım. Yine piyasa profesyonelleri arasından.
0: Evet,
1: çünkü
0: ama işte
1: bunlar
0: piyasayı,
1: dile getirildiğinde...
0: piyasayı denetleyen kurum olduğu için aynı zamanda piyasa çok fazla ses çıkartamıyor.
1: İşte o çıkartabiliyor olmalı diyorsun ama sen.
0: Evet,
1: şu anda.
0: Olmalı. Onun evet. için mekanizma kurulmalı. Tabii. Yani bir mekanizma yapı hı hı. olmalı ki sermaye piyasası kurulu şu ya da bu şekilde harekete geçemediği, geç kaldığı zaman bu böyle bir sürükleyici olsun, evet. zorlayıcı olsun. Yatırımcılar adına yani konuşabilsin, eylem yapabilsin, görüş açıklayabilsin. Yani eylemden ziyade. Çünkü sermaye piyasaları yatırımcılar hep mağdur olur ama eylem olmaz. Çünkü kimse parasıyla rezil olmak istemez. Yani çıkıp sokakta gösteri yapacak hali yoktur. Ama bir hak arayışı sürer. Dolayısıyla burada şey yani bir bağımsız kurulun nasıl olup da harekete geçemediğini, gerektiği zamanda ve önceden harekete geçemediğini, geciktiğini bir sorgulamamız lazım. Evet. Yani geçebilmiş olsaydı bütün bunları belki çok daha küçük şeylerle atlatabilirdik, hasarlarla.
1: Ya bu konuda uyarılar da olmadı değil, yapıldı geçen sene Hazine ve Maliye
0: Ama işte
1: Bakanı'nda.
0: Piyasadan gelebilecek şeyler son derece sınırlı. Yani çünkü piyasayı denetleyen bir kuruma karşı denetlemiyor sadece, ceza da veriyor. Evet. Yani hem hakim durumunda hem savcı durumunda. Evet. Dolayısıyla güçlü bir kurum.
1: Ne diyeceksin
0: piyasanın,
1: sen şimdi?
0: Hayır, piyasanın içinden öyle çok hani muhalefet ya da baskı gelemez. Ama bunun mekanizmaların oluşturulması lazım. Peki. Yani medyanın güçlendirilmesi, yani medya olmadan siz sermaye piyasası kuramazsınız. Olmaz. Yani yatırımcılar örgütlenmeden olmaz. Yatırımcı örgütü ben görmüyorum ortada. Yani ondan sonra yani otorite adım atmayınca bu tür şeyler yaşanıyor ama kimse de ses çıkartamıyor. Bizzat bakan çıkıyor işte 10 ay evvel dikkat çekiyor olaya. İyi ki dikkat çekiyor çünkü ondan sonra başkalarının da belki dikkatini çekiyor ve harekete geçiriyor. Nihayet uluslararası kurum harekete geçirince bizim kurumlar da harekete geçebiliyor. Evet. Ama iyi ki geçiyor yani bir de geçmediğini düşün. Türkiye hakikaten yani reytinglere de benzemez bu. Türkiye'nin reytinginin düşmesi ya da yatırım yapılabilir ülke statüsünden spekülatif kategoriye düşmesinden daha etkili sonuçlar doğurabilecek bir şey. Çünkü düşeceğimiz sınıf tamamen şey yani gelişmekte olan piyasalardan sınır piyasalarına evet. Yani var ile yok arasında bir yere düşeceğiz ki o hakikaten Türkiye'ye hiç yakışmazdı. Bir daha tekrar aynı lige çıkmak çok çok zordu.
1: Şimdi Fatfa'nın raporu dün hazineden de açıklama geldi. 40 maddenin 38'ini karşılıyor Türkiye diye. Zaten hani olması gereken tabii bizim de görmek isteyeceğimiz şey ne varsa orada hepsini karşılıyor olmamız durumu. Ama o da iyi yani sonuç olarak. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi tabii ya bu böyle bir gündemde böyle seviye yok hedef şu bu falan konuşulmaz yani borsa açısından. Hmm. Ama bu süreç ilerlerken özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da arkasında durduğunu anladığımız bir denetleme, bir soruşturma süreci de devam ederken ne olabilir? Yani burası biraz toparlayacaksa ne zaman toparlar? Ne görmesi lazım piyasanın tekrar normal seyrine, fabrika ayarlarına dönmesi için?
0: Yapay ve suni yollardan yapılmış bir fiyatlama söz konusu. Hisse senetlerini de kapsıyor. Fonların tasfiyesi sırasında o fonların içindeki menkul kıymetlerin de satılması gerekiyor. Dolayısıyla bir satış baskısıyla karşı karşıyayız. Sindirim dönemi tam olarak. Yani bu hani bir günde meydana gelmemiş, bir yılda da oluşmamış. Yıllar almış, yani 4-5 yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani 1-2 ay daha zaman alabilir. Yani bu sindirim meselesi birkaç ay alabilir. Ama sonrası bence yol aydınlık. Yani bu sindirim sırasında elbette ki fiyatlar biraz geriye gider, düşebilir. Aslında biraz orta vadeli ve uzun vadeli sermaye piyasasını düşünenler için tam bir fırsat. Yani fiyatların en düşük olduğu düzey. Bu düzeyler hani 12 bin endeks diyoruz ama yani dolar bazına geldiğiniz zaman yani 2,5 düzeyleri falan. Yani bu Türkiye borsasının görmüş olduğu rekor düzeyin 1/3 düzeyinde. O 2,5 dediğimiz şey 7,5 düzeyine yükseldi. Ve eşdeğer borsalar o 7,5'ü şimdi 2'ye katladı. İşte gelişmekte olan piyasalar endeksi 1700 civarında bir yerde. Rekorunun %50 üzerine çıktı. Ama Türkiye borsası rekorunun 1/3 düzeyinde işlem görüyor. Evet, Türkiye herhalde ekonomisi bu kadar geri gitmedi. Böyle bir geri gidiş yok. Yani hani şirketler diyelim biraz zayıflamış da olabilir. Hani olur ama Türkiye yani dünyadan geride kalmadı bence.
1: Ama dünyanın ortalamasıyla de biraz daha yapay bir tablo vardı. Yani hani endeksin rekor seviyeye çıktığı noktada da işte bu şimdi şu burada, an taban taban giden hisselerin etkisi çoktu.
0: Peki o zaman ne öndeydi? Suni fiyat yapılanması önde olduğu için o şirketlere alan açılmıyordu. Gerçek büyük şirketlere alan açılmıyordu. Aynen böyle küçük küçük hisselerin ya da şirketlerin halka açılması gibi. Onlar sürekli likide çektiği için büyük halk arzlara alan açılmıyor. Dolayısıyla bugün o sunni fiyat yapılanması ortadan kalkar ise bu sefer gerçek fiyatlamalara alan açılacak. Büyüklere

0: yaşamaması, en azından yakın tarihte yaşamaması için kuracağımız düzen de çok önemli. Geçmişte yani hep böyle krizleri hakikaten biz yeniden yapılanarak ve reform yaparak o şeylerden çıktık. Yani bugün içerisinde olduğumuz sermaye piyasasının yapısı da zaten bir bankerler krizi ardından ortaya çıktı.
1: Evet, hep konuşuyoruz seninle.
0: Dolayısıyla yani 2000 yılında da o şirketleri yeniden yapılandıramadığımız için şirket batışlarının piyasaya vermiş olduğu zararın altından kalkamadık. Yıllarca, o hatta 10 yıldan fazla sürdü güvensizlik.
1: Yine öyle sürer mi?
0: Şimdi yani hiçbir şey yapmazsak fonlara karşı sürer. Yani şirketlere karşı nasıl işte en son ne diyeyim, bu pandemi döneminde insanlar eve kapanınca ceplerindeki parayı, kasalarındaki parayı borsada değerlendirme yoluna girdi de bizim borsada yatırımcı sayısı 1 milyon civarından işte 7-8 milyona çıktı. Yoksa yerinde sayıyordu. 1 milyon yatırımcıyı bu piyasa 1990 yılında gördü.
1: Peki güvenini kaybeden yatırımcının parası biraz TL mevduata, biraz döviz mevduata, biraz altına nereye, ne kadar gider? Yani bu saydıklarıma tabii giriş olduğunda görüyoruz rakamlardan ama
0: bence
1: orada önemli bir şey bekliyor musun? Yani daha da
0: yani en az gideceği en az gideceği yerlerden bir tanesi döviz olacak. Altın olabilir. Altında da hani güçlü bir trend yok, yukarı yönlü, ama fiyatlar cazip. Çünkü işte direnç düzeylerine doğru böyle 4000 dolara doğru yaklaşmış onsu. Dolayısıyla altına da gidebilir ama bence asıl yine bankacılık sisteminde kalacak. Görüyorum böyle mevduata gittiğini ama gayet doğal yani, siz hemen Türk lirasına çevirmişsiniz fonumuzu. Hı hı. Yani o paranın yani birkaç günlüğüne ya da bir haftalığına repoda, bankada, işte mevduatta kalması gayet normaldir. Yani asıl karar elbette ondan sonra verilecek. Bence hisse senetlerine de gidebilir. Yani hisse senedi çünkü bir mülktür. Mülk ediniyorsun, ortaklık ediniyorsun. Ama yani şirketleri incelemek şartıyla. Onun için de büyük şirketler gidiyor şimdi. Yani prim yapıyor. Ve de BIST 30 dediğimiz o 30 büyük şirketin değer kaybı ya da performansı küçük hisse senetlerinin ya da BIST 100 dışındaki 500 küsür şirketin şeyinden yarı yarıya daha düşük değer kaybı. Ya da değer artışı bir kat fazla. Bu tablo şeye gelinceye kadar, Ağustos sonuna gelinceye kadar tersiydi. Küçükler daha iyi prim yapıyordu. Yani çok enteresan. Küçük şirketleri besleyen işte büyük şirketler, finansman açan olan bankalar neyse, bayileri olan hatta. Hı hı. Ama küçük hisse senetleri son derece iyi gidiyordu. Yaklaşık bir 10 sene bu sürdü.
1: Evet.
0: Yani böyle bir tersine durum da söz konusuydu. Şimdi belki peki, yerine oturuyor.
1: Peki. Bir an evvel oturursa çok sevinecek herkes. Hakikaten bir silkelendi çünkü piyasa. Evet, yani. Geliyorum da diyordu. Nihayet geldi. Şimdi temizlik vakti diyelim. Abdurrahman abi çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Haftaya görüşmek üzere. Aynı gün ve saatte efendim. Günden kalanların sonuna geldik. Benden bugünlük bu kadar. Yarın saat 17'de tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil

0: Mobilden görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'la olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Türkiye ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Fon piyasalarındaki sarsıntının piyasalar üzerindeki etkilerini konuşmaya devam ederken Borsa İstanbul bugün bir kez daha düşüşle kapandı ki 13 bin puanın da altına gelmiş durumdayız ve 31 Mart'tan beri olan en kötü kapanışını gerçekleştirmiş durumda. Bu tarafı konuşarak başlayacağız. Ahlat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş olacak programımızın ilk bölümünde. Ardından HMA İcra Kurulu Başkanı Doktor Arda Ural bizimle birlikte olacak. ABD tarafını konuşacağız. Hem makro ölçekli hem de piyasalar tarafına da göz atmaya çalışırız elbette. Ve son bölümde Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek'le birlikte olacağız. Enerji piyasaları diyeceğiz, yenilenebilir enerji diyeceğiz ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Fon manipülasyonunun fon piyasasındaki olumsuz etkileri rakamlara da yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 18 Eylül haftasında para piyasası fonlarında 456 milyar TL'lik düşüş olduğu görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 18 Eylül haftasında 4,3 milyar dolar düşüşle 174,4 milyar dolara geriledi. Son 4 haftada brüt rezervlerde 14 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti. Swap hariç net rezervlerde aynı haftada 6,8 milyar dolar düşüş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı geçen hafta 110 milyon dolarlık hisse, 116 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. İran dini liderinin danışmanı Yahya Rahim Sefavi, ABD ile savaşın Hint Okyanusu'na yayılma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın yarı resmi Fars Ajansı'na konuşan Sefavi, olası bir çatışmanın bir sonraki aşamasında savaş daha da genişleyerek Hint Okyanusu'na veya başka yerlere uzanabilir dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Xi ve ben ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi.

0: Ve fonlara ilişkin bir açıklamada MASAK tarafından geldi. MASAK incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
1: MASAK sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamındaki yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemdeki pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK tarafından sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli mal varlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel mal varlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve iki analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ayrıca söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında mal varlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek bu çalışma sonucunda hazırlanan bir analiz raporu da başsavcılığa sunuldu. İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleriyle elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor. İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin mal varlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken söz konusu işlemler de başsavcılığa bildirildi.
0: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, Türkiye ekonomisi için 2026'da büyüme tahminini %3,5'tan %3'e revize etti.
2: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, Türkiye ekonomisinin 2026'da %3 büyümesini bekliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, Haziran 2026'da yayımladığı tahmininde Türkiye için %3,5 büyüme öngörmüştü. EBRD, 2027 yılında ise büyümenin %4'e hızlanacağını tahmin ediyor. Rapora göre 2026 yılı büyüme tahmininin %3'e indirilmesinde yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşulların iç talebi zayıflatması etkili oldu. Orta Doğu'daki çatışmanın devam eden etkileri ve ihracata maliyet rekabetçiliğine yönelik baskılar da büyüme görünümünü olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı. EBRD, 2027 yılında Türkiye ekonomisinin %4 büyümesini bekliyor. Raporda Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasının, enerji fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği, turizm gelirlerini azaltabileceği, sermaye çıkışlarını tetikleyebileceği ve ticareti sekteye uğratabileceği belirtildi. Raporda ayrıca şirketlerin döviz cinsinden yükümlülüklerinin artmasının, Türk lirasındaki değer kaybına karşı şirket bilançolarını daha kırılgan hale getirdiği ifade edildi. EBRD, Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanması, dış talebin güçlenmesi ve ekonomi politikalarında disiplinin sürdürülmesinin yatırımları ve büyümeyi destekleyebileceğini belirtti.
0: Ve küresel çelik üretimi de Çin etkisiyle birlikte geriledi. Detayları rakamlarla beraber ekranlarımıza taşıyacağız şimdi.
1: Dünya Çelik Birliği Ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre küresel ham çelik üretimi yıllık %1,2 gerileyerek 144,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında Çin'in üretimi %3,7 azalışla 74,6 milyon tona gerilerken Hindistan üretimini %4,6 artırarak 14,8 milyon tona yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahmini üretim %3 artışla 7,3 milyon tona, Japonya'da %0,4 yükselişle 6,7 milyon tona çıktı. Rusya'nın ise %0,3 azalarak 5,5 milyon ton oldu. Türkiye Ağustos ayında ham çelik üretimini geçen yılın aynı ayına göre %0,4'lük sınırlı bir düşüşle 3,4 milyon ton seviyesinde gerçekleştirdi. Yine bu dönemde Almanya'nın üretimi %1.7 artışla 2.6 milyon tona ulaşırken ilk 10 üretici arasında en yüksek aylık artış yakalayan Vietnam'sa üretimini %36.4 artırarak 2.7 milyon tona çıkardı. Dünya genelinde ham çelik üretimi Ocak ile Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0.7 azalarak 1 milyar 225.2 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi %3.1 azalışta 651.9 milyon tona gerilerken Türkiye üretimini %6.8 artırarak 26.6 milyon tona yükseltti.
0: Uluslararası Finans Enstitüsü Küresel Borç Monitörü raporunu yayımladı. Detaylarla devam edelim.
2: Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre küresel borçlar 2026'nın ilk yarısında 10 trilyon dolardan fazla artarak 365.5 trilyon dolar oldu. Küresel borç artışının büyük bölümü gelişmekte olan piyasalardan kaynaklandı. Geçen yılın aynı döneminde küresel borçlarda 21 trilyon dolarlık yükseliş kaydedilmişti. Gelişmekte olan piyasaların toplam borcu 2026'nın ikinci çeyreğinde 110.6 trilyon dolara çıkarken artışa Çin öncülük etti. Gelişmiş piyasaların toplam borcu yine bu dönemde 255 trilyon dolar oldu. Gelişmiş piyasalarda borç birikiminin daha belirgin şekilde yavaşladığı, ancak mali baskıların artmaya devam ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Japonya'nın büyük bütçe açıkları ve artan faiz giderleriyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Küresel borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yaklaşık %310 seviyesinde bulunurken, görünürdeki iyileşmenin borç yükündeki azalmadan ziyade nominal büyümeyi destekleyen yüksek enflasyondan kaynaklandığı belirtildi. Öte yandan G7 ülkelerinde kamunun ortalama borçlanma maliyetleri 2008'in ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yıllık faiz giderleri yaklaşık %85 arttı.
0: Ve her perşembe olduğu gibi Ahlat G Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Borsa İstanbul'u sorarak başlayacağım. Zira 13.000'de altına geldik ki böyle hani çok fazla bir ayrışma da yok gibi. Daha çok tabii ki hisse bazlı taban taban gidenler var. O tarafa ayrıca konuşuruz ama geneli de yayılmış bir satış dalgası var gibi. Yani şunu soracağım direkt. Buradan sonra hani takip edilecek bir seviye kaldı mı veya önemi kaldı mı seviyelerin?
3: Yani bu fon düzenlemiz sonrası yaşadığım son bir haftada benim görebildiğim kadarıyla hani seviye bakıyorsak ki şu an aslında endeksin son girecek çıkacak hisse senetlerine baktığımızda hala 2000 başını beklememiz gerekiyor. Yani burada biraz daha sağlıklı bir fiyatlama henüz görmediğimizi düşünüyorum. Orada 12.900, 13.000 kabaca 400 gibi bir aralıkta seyrediyorduk. Ama bugün tabii yurt dışında bana kalırsa biraz da şey var. Yani bu bir haftada görmediğimiz bir stres. En azından faizlerin yukarı gitmesi, petrolün tekrar yukarı gitmesi, orada da kısmi satışların olması. Şöyle düşünebiliriz. Yani bu aralıkta biraz daha kalıp işte belki sonrasında Ekim başı ile birlikte endeksteki değişikliklerle belki biraz daha ne diyelim hani yataylaşmanın devam etmesi ve sonradan toparlanma biraz daha zaman alsa da beklenebilirdi. Seviye olarak yani bizim daha önce gördüğümüz 12.500'ler var yanılmıyorsam. Zaten burada yarın ve herhalde 3 işlem günü kalıyor. Yani 4 işlem günü sonra biz endekste şu an için tahmin ediyorum 5 tane daha böyle sıkıntılı ve endeksi aşağı baskılayan hisse düşünürsek onların yer değiştirmesiyle birlikte biraz daha sağlıklı endeks yorumu yapabileceğiz. Ama ne olursa olsun şu an bir süreç yürütülüyor. Yani fon tasfiye süreci. Bu sadece bu bahsettiğimiz 131 fon değil. Aslında bunlara yatırım yapan başka fonlar olabilir. Kişiler olabilir. Başka kurumlardan verilmiş emirler olabilir. Dolayısıyla böyle biraz piyasanın da sıkıştığı bir dönem. Ben bugünkü ve herhalde yarın devam edecek, belki hafta sonu da devam edebilecek bir toplantının çok önemli olduğunu ve buradan işte adım adım bazı açıklamalar oldu. Mesela MKK kişi sayısını açıkladı resmi kayıtlarla. Hı hı. Şimdi bu kişilerin veya kurumların elinde tuttuğu portföy büyüklükleri veya fon büyüklükleri diyelim. İşte hangi fonda kimin ne kadar bir büyüklükte bir yer aldığını falan bunların hepsinde bu bir iki günde çözümleyip bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var. Benim anladığım kadarıyla çok net bir şekilde bu konunun üstüne gidiliyor. Ben haftaya mesela pazartesi günü belki hafta sonu da olabilir. Hani bu ödeme takvimi mi diyelim buna ya da tasfiye süreci takvimine benzer En geç önümüzdeki hafta bir takvim önümüze koyulacağını düşünüyorum. Bu da belki biraz daha işte bu bağlı bulunan kurumların işte para çekme, para yatırma falan mevzularında da bir sıkışıklık var. Dolayısıyla sadece bu bahsettiğimiz fonlar içinde değil, bunun dışında kalan hisse senedi ve yatırımcıların da aslında sistemde bir para transferi noktasında sıkıntılar yaşadığı için biraz piyasanın böyle çok yukarı gideceği bir havası zaten yoktu. Gün içinde de yurt dışında baskısıyla biz aşağı doğru geldik. Yani seviye konuşmak şu sıralar çok mantıklı
0: anlamlı
3: gelmiyor
0: değil,
3: bana.
0: Değil mi?
3: Şunu görüyorum yalnız, birçok bu tasfiye sürecindeki fonun içinde senin de bahsettiğin ve çok uzun zamandır günü en düşük seviyede kapayan, çok likiditeye de geçemeyen aslında hisselerin...
0: Ya taban serisinin 20. güne ulaştığı hisse var aşağı yukarı.
3: 400 liradan 12 liraya gelen hisse gördüm. Evet. Şimdi buradan sonra şeyler konuşuluyor yani marjlar açılsın mı, işte %20'ye mi çıksın falan. Yani herhalde biz bu tasfiye kararının takvimini açıkladığımızda zaten bazı şeyler çok anlamsızlaşacak. Yani bugün 12 lira olan, hani 400 liradan 12 olan bir hisse senedinin marjı açık kalsa ne olacak? Yani 5 lira ise 5 lira olur, sonra 20 lira olur. Anlatabiliyor muyum? Yani artık dengeleme noktasında da birçok hisse senedinin zaten o negatifliği, o üstündeki baskıyı hissettiğini görüyoruz. Ama bu süreç tabii sadece tasfiye süreci değil, hukuki anlamda mevcut borsadaki hisse senetleri, hani konusu geçen ortaklık payları olan, bunların da nasıl bir süreç yaşayacağıyla ilgili de aslında biraz da bu araştırma ve soruşturma kısmında bence uzun süre devam edeceği bir süreç. Ama biz şunu gün içinde de veya birkaç gündür anlatmaya çalışıyoruz. Bu yatırımcılar dikkat ediyorlarsa mümkün olduğu kadar süreç belli bir takvimde ilerliyor. Ve açıklamalar da geliyor. O açıklamaların dışındaki herhangi bir açıklamaya itimat etmemeleri, resmi kaynaklardan gelecek açıklamaları izlemeleri, takip etmeleri, hatta birkaç kez uyardım, işte fonda tanıdığımız var, biz işte şöyle bir meblağ istiyoruz, gidip bu parayı oradan tahsil edebiliriz gibi ikinci bir insanları kandırma yönüne giden bir grubun da veya birkaç kişinin de olabildiği, kimse bunlara itimat etmeden mümkün olduğu kadar sakin kalması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir süreç yaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar da bunun olabileceği kadar sağlıklı yürütüleceği izlenimi şu an için var. Ama diyebilirsin ki hani nerede bu piyasaya yansıması? O piyasa yansımalarını bence Ekim ayından sonra biraz daha açıklamalar da geldikçe görmeye devam edeceğiz.
0: Peki yani zaten hani orada bir marj da açıklık olsa da çok bir şey fark etmeyecek dediniz. Bu taban taban giden hisselerle alakalı orada hani yatırımcı tabii orada ne zaman bir çözülme olur olmaz da merak ediyor. Hani onu da 5 gün sonra dediniz ya o dönemleri mi beklesinler?
3: Yani artık orada şöyle yani fonda olmayan ama hisseleri taşıyan da birçok yatırımcı var. Veya işte fonda yoğunlaşmamış ama buna bağlı olabilecek satış geldiğini düşündüğümüz daha önceden çok hızlı yukarı gitmiş bazı hisseler var ya. Yani burada şimdi yatırımcı sıraya giriyor satmak için. Bir gün satamıyor, iki gün satamıyor. Yani artık burada o hisselerin ileriki dönemdeki hisse demeyelim de onları şirketlerin yani borsada halka açık olan şirketlerin ileride de nasıl bir süreç yaşayacağı konusunda da bilgilendirmeler yapılmalı diye düşünüyorum. Bu çok erken belki şu anda. Dolayısıyla belki yatırımcı belli bir noktaya geldikten sonra elindeki hisse senedini satmak istemeyecek. Yani fonun dışında bunu taşıyorsa. Hı hı. Ama henüz o aşamada bir alım da görmediğimiz için maalesef aslında hani bu işin soğumasını ve gerçek fiyat noktası neresi oluşacak onu görene kadar biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bazı şeyler böyle sürüncemede kaldığı için dolayısıyla her gün bu baskıyı hissetmeye devam ediyoruz. Bazıları hala o marjı yakalamamıştı durumda yani düşüyor ama şimdi %10 marjı olduğu için yukarı çıkarken de aynı sorun var iyi bir hava olduğunda. Şimdi o %10 belli bir süre beklemeniz gerekiyor yani belli bir seviyeye gelene kadar. O açıdan biraz daha evet sıkıntılı bir dönem ama bunu bence son dönemde baktığımda adım adım gelen açıklamalar sonrası ben önümüzdeki hafta biraz daha o takvimi görebilirsek yatırımcıların da içi biraz daha rahat edebilir. Bu arada bazı haberler vardı yani şöyle Mesela bir para piyasası fondan bahsediyoruz ya, bu yine tasfiye sürecinde olan fonlardı. Şimdi diğer para piyasası fonlarında da yatırımcılar diyor ki ya işte biliyor bilmiyor. Yani artık kendi o haber akışı veya risk algısı dolayısıyla bunu satayım. Belki buna da bir şey olur.
0: Bu arada çok fazla olan var. Yani eşimiz dostumuza çıkalım mı diye arıyor. Yani evet. Alakasız
3: benim
0: bir fonda olsa.
3: Benim babam mesela aradı. Oğlum ben de bir tipi likit fon o eski şeyle. Bankada böyle bir şey varmış. Ne yapayım satayım mı? Fonlarda sıkıntı varmış. Yani şunu anlamamız lazım. 2000'e yakın belki üzerinde. 600'e yakın şirket, 2000 üstünde bir fon. Yani bunlar faaliyetlerine devam ediyorlar. Buralarda şu an için bu tasfiye sürecindeki fonların dışında, hatta tasfiye sürecinde olan bazı fonların da miktarları küçük, yatırımcı sayısı küçük, işte para piyasası fonu adı altında geçiyor. Dolayısıyla bir panik yapmadan önce bir ne olacağı konusunda netleşmeyi görmesi lazım yatırımcının. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir sirkülasyon içine de girmiş durumdayız.
0: Yani 18 Eylül haftasında para piyasası fonlarından ki düşüş 450 milyar TL'lik. Yani. Sizin de dediğiniz gibi yani hisse yoğun fonlar tamam ama para piyasası hani belki içlerinde en likit en güvenilir diye bakılan yer, oradan da çıkışları i̇şte görüyoruz.
3: O tasfiye içinde de buna benzer fonlar olduğu için acaba mı sorusu oluyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama yatırımcı ne yapıyor? Bunu çekiyor benim gördüğüm kadarıyla ya TL mevduata giriyor. Yani bir banka güvencisi gibi görüyor orayı. Veya bunu döviz tarafındaysa döviz mevduat tarafında değerlendiriyor. Yani şu an diğer fonlarda da böyle bir maalesef fon çıkış süreci yaşıyoruz. Bu süreci iyi yönetmemiz lazım. Çünkü fon piyasası bizim hala zaman zaman çok tavsiye ettiğimiz. Yani şimdi hani getiri anlamında da profesyonel yönetim anlamında da iyi ile kötüyü

0: doğru anlamda ayırt edebileceğimiz bir pazar. Buna ihtiyacımız olacak. İleriki tarihlerde de bunun zaten getiren düzenlemelerle aslında şu an için çok daha sağlıklı bir şekle döndüğünü de ifade etmemiz gerekiyor. Yani bu fon düzenlemesi dediğimiz şey sadece tasfiye anlamında değil, fonların bundan sonraki işleyişi anlamında da çok daha sağlıklı bir fon piyasasına dönüştüğünü bize ifade ediyor.
1: Peki orada siz TL mevduat veya döviz tarafına gidebilir dediniz. Orada döviz
0: Gitti
1: mevduat,
0: yani şu
1: evet,
0: anda
1: döviz
0: gördüğünüz gibi.
1: mevduatlarının zaten arttığını görüyoruz. Hani orada bir risk var mı diye soracağım. Mesela geçen hafta 3 milyar 30 milyon dolarlık bir artış yaşanmış. Parite etkisinden arındırılmış olarak baktığımızda. Bir önceki hafta da mevduatlarda artış vardı. Hani hep böyle bir noktada Türk insanının aslında dövize yatırım yapma eğilimi de var
0: Doğru.
1: ya. Orada bir risk var olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Yani düşünmüyorum çünkü şöyle burada hani bireysel ve kurumsal yatırımcının doğrudan gidip döviz alma gibi bir talebi olmadı. Yani TL tarafı hala çok yüksek oranda tercih ediliyor. Ama en azından bir süre yani bir tarafta kalacaksan burada döviz mevduat tarafı da bir seçenek olarak karşımıza çıkmış. Bir rezerv kaybı olduğu görülüyor döviz tarafında da. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda ama bu çok yüksek oranda bir panik havasında hani herkesin gidip de dövize yöneldiği bir ortam yok. Çünkü döviz piyasamızda da biz şunu söyleyelim, son 2 senede birçok dalgalanma yaşadık. İnsanlar hiçbir zaman gidip de bu ortamda, bu ekonomik program içerisinde dövize doğru bir talebi olmadı.
1: Evet, doğru.
0: Şunu da belki ifade etmemiz lazım. 2000'li yıllarda bir bankacılık krizi yaşadıktan sonra birçok ne uluslararası veya yurt içinde sıkıntılı olduğumuz bu kriz dönemlerinde biz bankacılık sisteminin ne kadar sağlam bir yapıda gelen düzenlemelerle çalıştığını görüyorduk. Şimdi fon düzenlemesi sonrası önümüzdeki dönemde biz bunu çok belki de konuşmaya başlayacağız. Yani 2 sene, 3 sene önce ya bu düzenlemeler sonrası fon tarafında da aslında daha güvenli bir alan var diye bir konuşma gerçekleşecek ama olay çok sıcak olduğu için şu an tabii herkes biraz daha temkinli davranıyor. Ya yani bugünden sonra fona yatırım yaptığınızda aslında 10 gün önce
1: Tabii.
0: yaptığınızdan çok daha sağlıklı bir fon piyasasına hangi fon olursa olsun özellikle serbest fonlar içinde daha sağlıklı bir ortama giriyorsunuz. Ama bunu algılayabilmesi için yatırımcının önce bu tasfiye sürecinin sağlıklı yürüdüğünü de görmek isteyecek bir kısım yatırımcının işte daha çok para piyasası fonlarından da çıktığını görüyoruz.
1: Peki biz bunu yurt içindeki yatırımcıya anlattık diyelim ki yani orada yabancının bakış açısını değiştirmek anlamında daha zor olduğunu düşünüyor musunuz? Orada o tarafta da çıkışlar olduğunu görüyoruz. Hem hisse senedi tarafından
0: Evet.
1: tahvilden devamı gelir mi bilmemekle beraber soruyorum.
0: Bence burada yabancı yatırımcı bu konuyu çok daha iyi anlayabilecek durumda. Yani ne demek istiyorum? Şu an işte ya Türkiye'de bir fon piyasasında bir karmaşa var. Ne oluyor, ne bitiyor belli değil. İşte suni fiyatlamalar olmuş, manipülasyon gerçekleşmiş. Hani bu resmi kaynaklardan da söylediği için. Ama yabancı dönüp bu regülasyonlar üzerinden tekrar Türkiye'de bir potansiyel yatırım fırsatı olduğunda gerek bankacılık sistemi gerek fon düzenlemeleri üzerinden ve endeks gerçekleşmelerine de baktığında bugün biz Yıldız Pazar'dan aşağı yukarı yarısını neredeyse ana pazara geçtik. Ve endekse girmek isteyen şirketler önce bir Yıldız Pazar sonra endeks tarafına geçiş için de belli kriterlerin zorlaştığı bir dönemde. Yani aslında artık daha sağlıklı bir sermaye piyasasından bahsedebiliriz. Bunu yabancılar oturup yani baktığında belki bizim şey diyebileceğimiz hani daha ufak ölçekli, daha böyle rüzgara göre hareket edebilecek hani finansal okuryazarlık kısmında da biraz daha temkinli olan yatırımcı yerine yabancının bizi tercih etmek adına daha iştahlı olabileceği görülebilir. Bir son dakikam var.
1: Evet. Yönetmenime işaret ediyordum. Sizle alakası yok ama hemen okuyayım. Son dakikamız vardı. ABD ve İran Hürmüz'ü yeniden açmak ve ablukayı kademeli olarak sonlandırmak için görüşmeler yaptığına dair sanıyorum ki Reuters'ın bir haberi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla görebildiğim kadarıyla bir o tarafı da sorayım size kısaca. Yani böyle aslında haberler ya şunu soracağım. Borsa
0: Petrole de
1: İstanbul'da
0: bakıyorum. ediyorum aynı zamanda da. Yani bu haberin bir etkisi çok orada olmamış gibi gözüküyor. Ama ben hemen kısaca bir cevaplamaya çalışayım.
2: Ben size şeyi soracağım. Şimdi dedik ya, yurt dışı piyasalarda da yurt dışında da negatif bir etki var. Bu da Borsa İstanbul'a yansıyor dedik ya. Pozitif bir haber akışı olduğunda da biz böyle bir ortamda aynı şekilde yansımasını görebilecek miyiz içeride?
0: Şu anda görmeyebiliriz. Ama bu işler biraz daha...

0: düzene girdikten sonra çok net bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Çok kısa şunu ekleyeyim. Bugün Çin'le Amerika görüştükten sonra İran'la Amerika arasından böyle bir haber gelmesi aslında İran'la Çin'in de bir kısım hem bu savaş ortamında hem de ticaret savaşı esnasında biraz Amerika'yı köşeye sıkıştırma mantığı üzerinden bu Birleşmiş Milletler'de bir pay alma içinde elinin güçlü olduğunu gösteren bir ivme. Senle konuşmuştuk işte ara seçim sonrası savaş bitecek. Sen bana demiştin ki bir iyi haberim, bir kötü haberim var.
1: Doğru.
0: Ben ümit ediyorum yani sağduyu güçlü kalsın ve bu savaş ortamı bir an önce bitsin. Ve bu petrol, enerji vesaire bunlar aşağı doğru gelsin. Yoksa yani hani bugün borsayı konuştuğumuzdan çok daha farklı şeyleri dünyada konuşmak zorunda kalabiliriz.
1: Yücel Tonguç Erbaş çok çok teşekkür ediyorum. Ve kısa bir ara ekliyoruz.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
8: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
9: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
11: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle

0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Politik risklerin takip ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan da gözümüz, kulağımız New York'ta Birleşmiş Milletler'den çıkan çıktıları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir hafta oluyor açıkçası ama o tarafı birazcık konuşarak başlayalım. Şimdi bu tarafı konuşuyoruz ama bir yandan Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda aslında Kasım ayına seçim dönemini kertiriz alarak da yaptığı açıklamalar var. Dolayısıyla biraz bu tarafa odaklanalım istiyorum sizinle birlikte. Kasım ayı sizce konjonktür ne kadar değiştirebilir?
2: Oldukça değiştirecek çünkü genelde biliyorsunuz 2024'te en çok genel seçimler vardı. 2 sene sonra ara seçimler oluyor. Ara seçimde senatonun 1/3 meclisinde tamamı değişiyor. 435 meclis üyesi gidiyor. Yenileri geliyor ve tekrar seçiliyorlar. 100 senatörün de bu 3 Kasım'da 35'i tekrar seçilecek. Ve bu tabii denklem değiştiği için iç politikada öncelikler farklılaşacak. Örneğin geçen birkaç yıl öncesinden anımsarsanız bir azletme süreci başlayacak. Ve şu anda beklenen mecliste demokratların üstünlüğü ele geçireceği ve buna bağlı olarak da şu andaki Trump yönetiminin kontrolü elinden kaybedeceği ile ilgili. Çünkü çok önemli bir avantaja sahipti Trump 2024 seçimde, 2002 sene önceki seçimlerde. Birincisi yani malum Beyaz Sarayı, icrayı ele geçirdi. Hem senatoyu hem meclisi ele geçirdi ve Anayasa Mahkemesi'nde de son 3 Anayasa Mahkeme üyesini kendisi atadı. Dolayısıyla önünde politikasını icra edebilecek hiçbir engel yok. Çünkü seçimler ve atamalarla oluştuğu şekilde. Şimdi o kırılacak. Ve onun kırılması tabii Trump'ın ve daha doğrusu cumhuriyetçilerin elini bağlayacak bazı konularda. Ve örneğin Trump'ın kendisi pusulada olmasa bile, zaten anayasal olarak da olması mümkün değil bu saatten sonra, iki dönemden sonra. Onun %76 civarında bir onaylanmama anketi var gördüğümüz. Ve çok yüksek bir onaylanmama oranı ve doğal olarak cumhuriyetçilerin seçilmesinde bunun bir olumsuz etkisi olacağı düşünülüyor. Ve dolayısıyla belki hatta senatoda bazı eyaletler tersine döndürülebilir gibi konuşuluyor. Yani tipik olarak Ekim ayından itibaren Amerika'nın gündemi ara seçimlere odaklanacak diyebiliriz ve onun sonuçlarını yaşayacak hem politika hem ekonomi hem sosyal olarak.
1: Peki şimdi bir yandan bir yönü var, bir yandan tabii ki enflasyonist baskıları konuşuyoruz bu savaş ortamıyla beraber. Fed ne yapılacak, ona da gözler çevrilmiş durumda. Şimdi bu hafta çokça Fed guvernörünün açıklamalarını gördük. Genel anlamda şahin diyebileceğimiz açıklamaları takip ettiğimiz bir noktadayız. 25 baz puanlık bir faiz artışı gelmişti. Şimdi bir tane daha faiz artışı beklentisi var. Evet. Tüm bu ortamın aslında, bu arada bugün de işsizlik maaşı başvurularını aldık. Onu da hemen aktarayım sözü gelmişken. Çünkü orada işsizlik ve enflasyon arasındaki aslında bir miktar ödünleşmenin bundan sonrasında nereye evrileceğini de sormak istiyorum size. O açıdan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları da geçen hafta 197 bin olmuş. Beklenti 200 bin civarındaymış. Dolayısıyla evet, beklentinin altında ama aşağı yukarı beklentiye paralel de diyebileceğimiz seviyeler. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Hem enflasyon hem işsizlik tarafını beraber aldığınızda Fed'e bu veriler nasıl, ne kadar alan sağlıyor?
2: Evet, önce de geçen programda da konuşmuştuk. Fed'deki Kevin Warsh o zaman yeni geliyordu ve nasıl yapacağı konusunda bazı işte 5 tane komite kuruyordu falan. Onların etkilerini ufak ufak görmeye başlıyoruz. Bu Fed daha az konuşan bir Fed. Geçmişteki 10 yıllık teamüllere bakarsak ve aldıkları karar, Trump'ın arzu etmemesine karşın aldıkları karar yani 25 baz puanlık bir artışla işte %375-400 bandına getirdi ki bu kısa vadeli bildiğiniz gibi bir faiz dengelemesi. Çünkü asıl endüstrinin baktığı özellikle uzun vadeli işte ev kredileri, tüketici kredileri ve en daha önemlisi özel yatırım fonlarının ekonomide aktif olarak benim yönettiğim firmanın da sahibi özel yatırım fonu. Dolayısıyla o fonların da yatırıma girebilmeleri için bu faizlerin düşmesi lazım ki getiri beklentilerini onlar kendi yatırımcılarına getirebilsinler, teslim edebilsinler. Dolayısıyla iki şeye bakmak lazım. Bir tanesi kısa vadeli Fed'in hareketleri, bir tanesi de şu anda bu tahvil piyasalarında gördüğümüz 10 yıllık ve 30 yıllık rakamların yüzde yani 5'in üstüne çıkması. En son bu %5'i gördüğümüz seneler 2007 senesi. 30 yıllık şu anda %5, 25-40 falan gibiydi bu sabah baktığımda. Yani bu rakamlar şu ana kadar uzun zamandan beri, son 20 senedir falan görülmeyen rakamlara çıktı ve o fonlamanın eşiğinin artmasıyla bütün ekonomi doğal olarak faize ödeyecekleri paradan o parayı yatırıma yapamamanın getirdiği bir sıkıntıya, bir ikileme girecekler. Bu Amerika'nın kendi cari açığı açısından da olumsuz. Nitekim Scott Bessent mesela o hazineden bazı müdahalelerde bulunmaya çalıştı bu tahvil piyasasına. Fakat tahvil piyasası o kadar büyük ki yani Amerikan Amerikan hükümetinin bilançosu onu etkileyebilecek kadar büyük değil. Böyle olduğu için bu nereye doğru gidiyoruz? Fed kısa vadede baktığı şey işsizlik, sizin de bahsettiğiniz gibi ve enflasyon. Enflasyonda geldiğimiz noktanın olumlu olmaması dolayısıyla geçen ay hareket ettiler 25 bas puanlık ve 28 Ekim'e baktığımızda bundan sonraki Fed toplantısına ve pazarların onu bir orantısal olasılıklarına baktığımızda %66'sı katılımcıların diyorlar ki bir 25 puan daha bekliyoruz 28 Ekim'de. Ve yıl sonunda da %90 olasılıkla ya 25 ya 50 bas puanlık bir artış daha gidecek. Yani kısa vadeli faiz şey yapmaya devam edecek, artmaya devam edecek gibi bir görüntü var şu anda. Bu da tabii çok olumlu değil. Ama Fed de bir seçim yapmak zorundaydı. İşsizlik şu anda %5'in altında, %5'e tam istihdam malum diye kabul ediliyorlar. Ve %2 de enflasyon hedefleri. Enflasyon hedefinin çok üstündeyiz, %3,7'lerdeyiz. Dolayısıyla Fed öyle bir tercih yaptı ve bu tercihin önümüzdeki 6 ayda devam edeceği görüntüsü oluyor diyebiliriz. Şu anda ekonomi açısından, ekonomiyi fonlamak açısından.
1: Şimdi baktığımızda o tahvillerdeki yükseliş aslında çok yüksek seviyeleri konuşuyoruz. Dolayısıyla hem şirketler hem hane halkı için borçlanma maliyetinin yükselmesi anlamına geliyor. Orada bir tehdit var. Ve şirket karlılıkları da teknoloji firmalarının çok ciddi borçlandığını düşünecek olursak şirket karlılıkları üzerinden de bir negatif etkisi olabilir. Dolayısıyla buradaki hani teknoloji firmaları adına bu görünümün neyi ifade ettiğini biraz daha detaylandırır mısınız? Orada hani hangi senaryo neyi doğurur konuşalım biraz daha.
2: Evet. Çok güzel bir soru çünkü şimdi fonlamaların etkisi farklı. Demin bahsettiğimiz mesela ev kredileri olsun, tüketici kredileri olsun, ekonominin %70'i Amerika'da tüketicilerin götürdüğü bir ekonomi. O yüzde pek değişmedi yıllardır. Dolayısıyla onlar yani tüketici doğal olarak etkileniyor. Fakat firmaların demin de bahsettiğiniz gibi özellikle yapay zeka altyapı yatırımları açısından fonlamaları lazım ve o fonlamaların geleceği faiz oranları da yükseliyor doğal olarak. Yani şu anda aşağı yukarı 2026 senesinde 1,3 trilyonluk bir yatırım var altyapıya o veri merkezlerini oluşturmak açısından. Bunu daha bir bağlama koyarsak Türkiye ekonomisi aşağı yukarı 1,3 trilyon. Yani bir Türkiye ekonomisi dünyanın işte 15. 16. ekonomisi kadar bir yatırım veri merkezlerinin inşaatına gidiyor. Ve dünyadaki veri merkezlerinin çoğunluğu %80'i falan da Amerika'da inşa edilmekle meşgul. Şimdi bu yatırım artarak gidecek. Şu andaki beklenen projeksiyonlar 1,7 ila 2 trilyon arasındaki bir aralıktan bahsediyoruz. Önümüzdeki 2027 senesinde bu yatırımların nasıl devam edeceği. Dolayısıyla bu yatırımların fonlanmasının maliyeti artıyor. Yani nasıl Amerikan cari açığını fonlamak için 40 trilyon dolarlık cari açığını fonlamak için fazladan faiz ödemek zorunda kalıyor. Aynı şekilde özel yatırımcılar da bu altyapı yatırımlarını fonlamak için daha fazla ceplerinden para çıkacak. Bu ne anlama gelecek? Pratik olarak ne anlama gelecek? Şimdi yapay zeka şu anda işte elektrik gibi, demiryolu gibi, internet gibi yüzyılımıza dengesini vuran önemli bir şeydeyiz. Bir dönüşüm noktasındayız. Ve bu dönüşüm noktasının gerçekleşmesi için de talebin yapay zekaya olan

0: talebin gerçekleşebilmesi lazım. Bu talebin gerçekleşmesi için de ucuza bu arzın yapılabilmesi lazım. Yani
1: Evet.
0: bu işte LLM diye söylediğimiz o şeylerin algoritmaların ucuza halka temin edilmesi, kullanıcıya temin edilmesi lazım ki bu ekonomik geriye dönüş olabilsin. Ve tabii bu faiz oranlarının çıkması o ekonomik geri dönüşün sekteye uğramasına yol açıyor ve bir risk oluşturuyor. Zaten artmış olan bir riskin artmasına sebep oluyor. Hatta bir veri daha verebilirim. 10 yıllık düzeltilmiş fiyat kazanç oranları,
1: Evet.
0: Kiepscheler'ın yaptığı işte malum Nobel ödüllü, onun oranlarına kaç katı oluyor diye baktığımızda şu anda 40 katı fiyat kazanç oranları ve tarihte bundan önce 40'ın üstüne çıktığında 1999-2000 balonuydu. Dolayısıyla o riske de bakmaya devam etmek lazım.
1: Arda Bey, şimdi çok çok kısa bir vaktimiz kaldı ama bir
0: Tabii.
1: kelimeyle de olsa hani merak ediyorum. Şimdi tabii Xi Trump açıklamaları geliyor, zirve var. Orada Xi'nin açıklamaları yapay zekanın her zaman insan kontrolü altında olmasını sağlamayız yönünde. Ayrıca öte yandan aslında ortaklaşa çalışılmasına dair işte adımlar atılabileceğine dair açıklamalar geliyor. Böyle bir şeyi mümkün görüyor musunuz? Sadece onun cevabını merak ediyorum.
0: Şimdi tabii basın
1: Çok
0: açıklamalarıyla
1: kısa lütfen.
0: hakikatte ne olduğunu birbirinden ayrıştırmak lazım. Çünkü şu anda endüstri, nitekim iki tane firmanın temsilcileri, başkanları Birleşmiş Milletler dediği bu hafta bunu anlatmak için, firmalar
1: Evet.
0: kendilerini geriye çekmek için tereddütteler. Çünkü bu bir rekabetçi bir ortam. Kendi rekabetçi pozisyonlarını kaybetmek istemiyorlar ve diyorlar ki devletlere siz bizi denetleyin. Nasıl finansal piyasaları denetliyorsunuz? Yapay zekayı da denetleyin. Ve şu andaki konulardan bir tanesi Xi Jinping'le arasındaki konulardan işte İran, Tayvan ve yapay zeka ve ticaret anlaşmaları bunların konuların arasında. Herkesin umudu devletlerin ortak olarak belli kriterler
1: Evet.
0: koyarak o denetlemeleri yerine getirmeleri. Aksi takdirde kötü aktörlerin elinde yapay zeka hakikaten zararlı sonuçlar yaratabilir.
1: Doktor Arda Ural, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
0: Teşekkürler canım. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler ve son konuğuma geçiyorum hemen. Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Şimdi şöyle bir sizle konuşurken ekrandan da göz ucuyla baktım. Brent petrolün geldiği seviye 105 seviyeleri. Oradaki yükselişi konuşuyoruz. Keza öyle motorun fiyatlarında da artış var. Bunların bir miktar ekonomiye ve enflasyona etkilerini konuşalım. Küresel anlamda evet ama Türkiye tarafına da etkilerini görüyoruz. Daha fazla yansımasını görecek miyiz bundan sonra? En fazla da belki merak edilen kısım bu taraf.
2: Evet tabii maalesef Türkiye için üzücü haber. Tabii ki bunu göreceğiz. Enflasyonda da bu göreceğiz. Çünkü enerji maliyetleri neydi? İşte bu gözlüğü üretirken ki kullanılan enerji maliyetleri. Bir de bu gözlüğü lojistik yani tüketicisine ulaştırırken ki kullanılan enerji maliyetleri. Bunlar arttıkça tabii enflasyonda da artacağı bir etkisi var. Kağıt üzerinde baktığınız zaman varil fiyatları yükseliyor ve bunu çok net görüyoruz ama yasada yani sahada da fiziki varillerde de ciddi bir artış görüyoruz. Avrupa'daki bu rafinelerde, Orta Doğu'daki bu Brent petrolün ikame etmek için Kuzey Denizi'nden ikame etmeye çalışıyorlar ve orayı abanıyorlar. Oradaki fiyatlar buradan dolayı çok yükseliyor. Yani 100 doları aştı orada da. Diğer yandan Batı'yı anladık da Suudi petrolü de gelmeyecek diye orada fiyatlıyorlar. Ama Çin için de dünyanın biliyorsunuz Çin'in meşhur talebi de geri geldi mi diye konuşulmaya başladı ve Doğu tarafında da petrol fiyatları artmaya başladı. Çin'in en son düşük döneminde bile 7 milyon varil seviyelerinde düşmüştü kullandığı petrol. Ama şimdi tekrar artmaya başladı. 9 milyon varile çıktı. Yani 2 milyon varil artmaya başladı. Şimdi tekrar Çin petrol stoklarını arttıracak mı diye sorular da çıkmaya başladıkça fiyatlar iyice artmaya başlıyor. Zannediyorum Aralık ya da Kasım aylarında Çin tüketimini günlük 10 milyon varillere ulaştıracağını tahmin ediyoruz. Bir de Çin'e bakıyorsunuz 600 milyon

0: varillik stok da var. Bu da çok ciddi bir artışa sebep oluyor. Dizelde de bir sıkışma var. Fiyatlar arttı, talep düşüyor. Orta Doğu'dan gelen dizelde de bir sıkışma var. Hem de Rusya tarafından gelen bir dizelde de bir sıkışma var. Dolayısıyla dünyanın en büyük dizel ihracatçısına bakarsanız Amerika günlük 1,5 milyon varillik bir ihracatı var. Hemen Hindistan arkasından geliyor. Bir de dizelde de mevsimsel olarak da arttığı bir döneme gidiyoruz. Özellikle Avrupa biliyorsunuz yakıt olarak evlerinde kullandığı yakıt olarak en çok kalorifer yakıtı kullanıyor. Tabii bu dizel kaynaklı onlar. Bunlarda da baktığımız zaman Avrupalı tüketici de ellerini cebine atmıyor ve normalde esasında Temmuz ayından başlayan bir ciddi bir talep olur. Ama o artık gelmiyor. İşte hem Almanya başta olmak üzere çünkü en büyük dizel tüketicisi Almanya günlük 300 milyon varil, 300 bin varillik tüketimi var. Temmuz ayında normalde Avrupa alımı başlar ama özellikle soğuk başladığı zamanlarda bu soğuk daha fazla geçecekse kışın bu Temmuz ayındaki talep iki katına da çıktığı zamanlar da olur. Ama bu talebi hiç görmüyoruz artık. Yani şu anda Avrupa'da tonu 1500 dolardan seyrediyor dizelin fiyatı. Yani varil olarak da 200 doların üstüne çıkmış durumda. Tabii bu rakam çok ciddi rakamlar. Çok yüksek bir rakam. Sonuç olarak Avrupa'da dizel talebi o kadar korkunç derecede düşüyor ki Temmuz ayından itibaren mevsimsel toparlanma olması lazım ama bunu böyle bir şey yok. Kimse elini gidip de bahçesindeki depoyu doldurmuyor. Normal yol dizili olarak baktığın zaman da oradaki tüketim de düştü. Yani sadece Avrupa'da değil dünyada bir düşüş var tüketimde. Tabii Türkiye için de bu ciddi üzücü bir şey. 100 liraya geçti. Daha da artacağı benziyor benzinlikteki dizel fiyatları. Amerika'ya baktığımız zaman Kaliforniya'da 8 dolara geçti. Petrol neredeyse Türkiye'ye denk geliyor. Ve tabii dizeldeki bu artışlar eşittir elektrikli araç satışları diyebiliriz.
1: Peki Murat Bey, şimdi böyle bir ortamda aslında bir miktar daha dönüşümü daha çok belki de konuşmamız gereken noktalardan geçiyoruz. O anlamda aslında orada ne noktadayız diye soracağım. Enerji Dönüşüm Fuarı da var 2026'da. Dolayısıyla o tarafta gündem ne olacak? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi hangi başlıklar öne çıkacak? Biraz o tarafı da dinleyelim.
0: Evet, bizim 5-7 Kasım'da Antalya'da hem COP31 zirvesinin hemen önce olacak. Tabii dolayısıyla hem karbon piyasaları hem güneş, rüzgar gibi kaynaklar sahada yatırımcılarla tüketiciler arasında ciddi bir buluşma olacak. Yaklaşık 36 ülkeden de yatırımcılar geliyor Türkiye'de. Çünkü Türkiye gerçekten burada bir hub olma özelliği taşıyor. İyi mühendisliğimizle hem de üretim anlamında da çok iyi mühendisliğimiz var. Dolayısıyla biz burada fuar alanında ve kongre tarafında da bunu sergileyeceğiz. Devlet başkanları geliyor, enerji bakanları geliyor heyetleriyle beraber. Ve burada yerli ve yabancı paydaşlarımızla yeniden 20. yılımızda bir arada olmaktan son derece memnunuz. 3 gün boyunca enerji sektörünün hem yatırımı, finansmanı, teknik boyutlarıyla tartışıyor olacağız. Yeni açılımlar bulmaya çalışacağız. Hem Türkiye için hem dünya için. Bunları da işte sizlerin aracılığıyla da tüm hem evsel kullanımları için enerjiyi hem de sanayi kullanımları açısından bütün yatırımcıları 5-7 Kasım'da fuarımıza, kongremize davet ediyorum.
1: Peki yatırımcıların yani yatırım eğilimlerinde bir miktar bir farklılaşma, değişim olduğunu gözlemliyor musunuz geçtiğimiz dönemden bu yana?
0: Tabii ki gözlemliyoruz. Biz aslında Türkiye olarak son 20 sene içerisinde yerin altındaki jeolojik formasyonu, yerin üstündeki karı, rüzgarı, güneşi, suyu kinetik enerjiye dönüştürmeyi başarmış bir ülkeyiz. Şu anda baktığımız zaman aslında en çok popüler dediğimiz yani en çok yatırımcıların ilgisini çeken kısım enerji depolama kısmı. Çünkü güneş enerjisiyle beraber depolama yan yana kullandığınız zaman çok ciddi bir üretim kapasitesine çıkıyorsunuz. Kamuda şu anda baktığımız zaman elektriği artık depolamadan kullanmaya ve ulusal elektrik şebekesine vermemizi istenmiyor. Biliyorsunuz ülkemizin enerji kaynaklarının yarısına yakını ithal ediyoruz. Şimdi şu anda sizin stüdyonuza bakın. Orada yanan lambalardan her iki tanesi, iki lambadan bir tanesi ithal demek. Yani burada tüketilen elektriğin yarısına yakını ithal doğalgazdan ve ithal kömürden elde ediyoruz demektir. Bu da çok ciddi bir rakam. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi de dediğimiz zaman kesintili enerji kaynakları. Üretim hiçbir zaman eşit olmadığı gibi tüketim de

0: ters saatlerinde. Yağmur var, hidroelektrik santral çalışıyor. Yağmur yok, güneş çalışıyor. Dolayısıyla tam doğal bir denge var baktığımız zaman. Matematiksel olarak da bunu da hesap edilebiliyor. Açın Türkiye'de hidroelektrik santralleri ne zaman üretiyor? Rüzgar santral ne zaman üretiliyor? Üst üste koyduğunuz zaman doğal bir dengeyi görebiliyorsunuz. Bu denge de tabii %100 değil. Eğer ki bu Türkiye'deki enerji üretimindeki bu denge, doğal denge %60'lar ya da %70'lerde ise eğer kalan dengeyi nasıl kuracaksınız kamu olarak, devlet olarak? Ya doğalgazı yakarak, kömürü yakarak bu elektriği üreteceksiniz ya da Allah'ın güneşinden bedava ürettiğimiz elektriği depolayarak tutacağız ve onu sisteme istediğiniz zaman vereceğiz. Güneş enerjisinde de yahut rüzgar enerjisinde de depolama ile biz bunu çok rahat yapabiliriz. Doğalgaz santrallerinde yahut da kömür santrallerine verilen destekler belki buradan da bu güneş santrallerine, rüzgar santrallerine verilebilse biz şebekemizin, elektrik şebekemizin güvenliğini daha güvenli bir şekilde sağlayabiliriz. Şunu da düşünmek lazım. Bir anda biliyorsunuz İspanya'da yaşandı. Elektrik bir anda kesildi. Şebeke çöktü. Bu şebekeyi de tekrar ayağa kaldırmak için de çok güvenli bir yöntem. Yazın bakın biliyorsunuz bazı dönemlerde hidroelektrik santraller çalışmıyor. Su yok. Bazı dönemlerde su da olmuyor. Yani üretimimizin ciddi bir kısmını sonuçta hidroelektrik santraller karşılıyor. Siz de her zaman bu istediğiniz zaman su yoksa da kıtlık yani kuraklık dönemlerinde ben bu enerjiyi keseyim diyebilir misiniz? Asla diyemezsiniz. Bugün sanayiyi 3 gün durdurmanın maliyetini bir düşünün. Dolayısıyla bizim bu yerli ve yenilenebilir kaynakları en kısa zamanda daha fazla kurmamız lazım. Çünkü bu bahsettiğimiz kaynaklar güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi kaynaklar yerli ve milli olması anlamında ve güneş öyle bir güzel güneşimiz var ki güneşli gün sayısı ve geliş açısı o kadar iyi ki ve bunları sadece çok azını kullanabiliyoruz. Üstelik bu güneş ve rüzgar enerjisine kavuşmak için yerin 4500 metre aşağısına inmemize de gerek yok. Doğalgazda arama gibi. Her yere kurulabiliyor, kolay kurulabiliyor ve ülkemizin güvenliği için de güneş enerjisinin son derece önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, çok teşekkür ediyorum. Ve 60 dakikayı noktalayalım efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yıllar yıllar önceydi. Bir sabah erken saatte, saat 7 miydi? Radyoda iş başında sevgili Mehmet Beyciğimle beraber sizler trafikteyken sesleniyorduk. Chanson Fransızlar mı dersin ondan sonracığıma? Böyle birbirinden kıymetli raporlar mı dersin? Sohbet, muhabbet, aradan zaman geçti ve nihayet yeniden bir aradayız. Sevgili Mehmet Erten'le birlikte. Mehmet Beyciğim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hande Hanım.
1: Nasılsınız efendim?
2: Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Çok iyiyim. Ben sizi gördüm. Daha iyi oldum.
2: Eksik olmadım.
1: Perşembe günlerine bir renk, bir
2: yok, ne bileyim, renk yok. Şey siyah beyaz.
1: Yok yok. Renk var. Olmaz olur mu? Ve Mehmet Erten'le birlikte bundan böyle iki haftada bir çok kıymetli, değerli bir profesyonel yönetici, sevgili, şu anda yönetici danışmanlığı yapıyor, yönetim kurullarında üyelikler yapıyor, sevgili Ajlan Acar da bizimle birlikte. Ajlan Beyciğim iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Hande Hanım, hem sizinle hem Mehmet Bey'le beraber olmak çok büyük bir keyif benim için de.
2: Merhaba Ajlan Bey, hoş
3: inşallah
2: geldiniz.
3: İnşallah başarılı bir dönem geçireceğiz.
1: Ben öyle olacağına %100 inanıyorum. Bir kere her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yoğun mesainizden bize vakit ayırdığınız için. Ajlan Bey bu hafta şehir dışında ama önümüzdeki haftalarda stüdyoda bizimle de birlikte olacak. Yine kırmadı. Yeni sezon ilk program mutlaka bizimle olmak istedi. Uzaktan da olsa bizimle birlikte. Ve biz yeni dönemde, yeni yayın döneminde bundan sonra iki haftada bir sevgili Mehmet Erten ve Ajlan Acar'la birlikte olacağız. Yine tecrübenin konuştuğu bir program sizleri bekliyor. Çünkü her ikisi de çok kıymetli profesyonel yöneticiler ve bugünün liderlerine bence sizlerin söyleyeceği çok şey var. Neler konuşacağız? Aslında her zaman olduğu gibi doğaçlama yapacağız. Biraz dünyanın ahval ve şeraitini konuşuruz birlikte diye düşünüyorum. Ve onunla birlikte tabii yeni dönemde dünya inanılmaz bir yere gidiyor. O gidilen yolda neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz, karar alırken nelere dikkat etmemiz gerekir gibi konularda sizin kıymetli görüşlerinize başvuracağım. Şimdi Mehmet Bey'le biz yayından önce konuşuyorduk. Dedim çok tarihi bir günde başlıyoruz biz bu programa. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldiler. Böyle Trump arkasından çok iyi geçti, çok iyi geçti deyip Xi Jinping'i arabaya koydu, gönderdi. Pek fazla bir şey çıkmadı oradan ama çok önemli bir buluşmaydı. Dünyanın nefesini tuttuğu anlardan biri. Çünkü bugün yaşadığımız, bu içinde bulunduğumuz garip konjonktür aslında bu iki dev ülkenin birbiriyle olan amiyane tabiriyle itiş kakışı yüzünden yaşanıyor. O yüzden işte petrol fiyatları inanılmaz yerlere geliyor, bir geri çekiliyor, müthiş bir volatilite var. ABD'de tahvil faizleri aldı başını gitti.
2: Kalıcı belirsizlik dönemi.
1: Kalıcı belirsizlik dönemi, aynen öyle. Öyle bir noktadayız. Şimdi öncelikle sizin kıymetli görüşlerinizi duymak isterim. Nasıl görüyorsunuz mevcut küresel ekonomideki, küresel ticaretteki görünümü? Mehmet Beyciğim sizle başlayalım mı?
2: Biraz evvel laf attığım gibi kalıcı bir belirsizlik dönemi ve hem jeopolitik açıdan hem ticari gelişmeler açısından, sanayileşme açısından ama belki bütün bunlardan daha önemlisi yapay zeka, robot teknolojileri ve teknolojinin geldiği noktanın bizi nereye götüreceği açısından muazzam bir belirsizlik dönemine girdiğimizi düşünüyorum. Dün Amerika'da yaşayan bir yaştaşımla, arkadaşımla konuşuyordum. O yapay zekaya epey takılmış ve okuyor. Önümüzdeki dönem felaket diyor. Yani yapay zekanın insan kontrolünden çıktığına ve kendi kendilerine her türlü girişimi ve veyahut engellemeyi yapmayı kendilerini yetkin hale getirdiklerine dair endişeleri var. Bugün biraz evvel refere ettiğin toplantıdan çıkarken bir not gördüm. Galiba sana da verildi o not. Xi Jinping yapay zekanın kontrolünün insanda olması gerekir minvalinde bir kelam etmiş. Bu bence çok önemli ve umuyorum ki hem bu konuda çalışan şirketler hem de bu konuda devletler buna özen gösterirler. Çünkü aksi takdirde işin nereye varacağı veyahut nelerle karşı karşıya kalacağımız konusunda endişeler var. Burada ben istihdam azalması, insanların işsiz kalması, onlardan bahsetmiyorum. Çok daha majör, çok daha devletler arası sıkıntı yaratabilecek konulara gideceği endişesiyle bu lafı ediyorum. Umarım iki büyük devlet bu konuda bir mutabakat ve samimi mutabakat. Yani samimi mutabakat derken de biraz evvel Trump işte yolcu etmiş dedin, çok iyi geçti dedin. Trump bir gün öyle söylüyor, ertesi gün dönüyor, bambaşka bir şey de söyleyebiliyor ve veyahut başka bir senaryonun ön hazırlığını yapıyor. Umarım bu konuda daha ciddi oluruz ama çok farklı, çok değişik bir döneme girdiğimiz kesin. Yani sonra Türkiye ile ilgili yapay zeka ve teknolojiye ayak uydurma konusunda da görüşlerimi paylaşırım ama şimdilik burada susayım.
1: Peki, çok sevinirim. Şimdi genel hatlarıyla Acılan Beyciğim, siz nasıl görüyorsunuz içinde bulunduğumuz konjonktürü?
3: Ya çok teşekkür ederim. Şimdi bir kere tabii Trump'la Xi Jinping'in diyaloğunu çok olumlu buluyorum. Bütün bu belirsizlikler içerisinde aslında belirli olan veya kestirilebilir durumda olan çok önemli bir şey var. O da Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında başlayan gerginlikler. Tabii bunun arkasında da çok önemli bir iktisadi neden var. Aslında Graham Allison isimli bir Amerikalı yazarın bundan birkaç sene önce yayınlanmış bir kitabı var. Destined for War diye. Dünyada süper güçler tarihte, bilinen tarihte 16 kez birbirlerine çok yaklaşmışlar. Yani iktisadi ve askeri açıdan. Bunların 12 tanesi savaşla bitmiş. 4 tanesi uzlaşıyla geçilebilmiş ki bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'dir. Dolayısıyla Amerika ve Çin aslında gayri safi milli hasıla açısından, teknoloji açısından, askeri gücü açısından bir arada birbirlerine çok yaklaşmış durumdalar. Bu da yeni bir şey değil. Yani birkaç senedir benim de yakından takip ettiğim, dünyanın da yakından takip ettiği bir konu. Bu bakımdan yani iki büyük ülkenin bir uzlaşıyla bir araya gelerek bu süreci aşmaları çok daha olumlu olacak diye düşünüyorum. Yani şu anda aslında jeopolitik olarak baktığımızda en önemli sorun ki dünyanın birçok yerinde yaşadığımız bölgesel çatışmalar, iktisadi gerginlikler, işte çeşitli dar boğazlarda, Hürmüz gibi, Babil Mendeb gibi boğazlarda ortaya çıkan daralmaların tamamını eğer dikkatle okursak veya detayına inersek bunların hepsinin arkasında Amerika'nın Çin'in yükselişine karşı önüne kesmeye dönük olarak almaya çalıştığı faaliyetler yatıyor. Yani petrol yollarını tıkamak gibi, üretim yollarını veya Çin'in pazarlara ulaşımını engellemek gibi çok önemli bariyerler oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii bunun sonucu ne olacak hep birlikte göreceğiz ama ümit ediyorum ki bir uzlaşıyla buradan geçerler. Uzlaşı demek de şu, aslında yani dünyadaki bu küresel büyüme hızını birlikte uzlaşarak yapmaları en iyisi. Fakat yine bu biraz önce bahsettiğim kitapta yazarın ileri sürdüğü tez budur. Diyor ki yani netice itibariyle devlet başkanları veya devletler uzlaşıyla geçmek isteseler de bazen savaşmaktan kaçınamıyorlar diyor. Dolayısıyla buradaki esas büyük risk tabii içinde bulunduğumuz biraz önce Mehmet Bey'in de bahsettiği teknolojik gelişmeler, askeri teknolojideki gelişmeler. Yani hakikaten küresel büyük çaplı bir çatışmanın zeminini oluşturursa eğer dünya için en olumsuz senaryo budur diye düşünüyorum. Yani hakikaten belirsizliklerin çok olduğu ama bütün bu belirsizlikler içinde belirli olan Amerika-Çin çekişmesinin önümüzdeki 5-6 yıllık dönemde gündemimizi daha fazla meşgul edeceğini düşünüyorum.
1: Evet, Mehmet Bey'in kalıcı belirsizlik dediği şey bu olsa gerek. Artık 5-6 yıl, kaç yıllar sürecekse. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi Ajdan Bey, Mehmet Bey biraz önce siz de söylediniz. Yani öyle bir dönem teknolojinin de akıl almaz bir şekilde geliştiği bir noktaya denk geldi. Yani bilmiyorum, sizler çok uzun yıllardır şirketler yönetiyorsunuz. Birçok krizler geride bıraktınız. Yani bu daha önce yaşadıklarımıza benzemiyor. Neresinden tutarsak tutalım bir farklılık var. Şimdi Ajdan Bey kitaptaki şeye değindi. Çok önemli o istatistikler. Yani sadece 4 tanesinde sulh olmuş. Bir tanesi Amerika, İngiltere zaten. Deyin ki 3. Yani bu savaş olasılığı çok yüksek. Bir de teknoloji işin içine girdiği zaman bu sürenin, yani bu kalıcı
2: bölüm... Savaşıp savaşmadığımızı bile anlamadan savaş
1: aynen
2: bitebilir.
1: Aynen öyle. Yani şu anda mesela bir savaş var mı yok mu dünyada? Bir taraftan İran'a bakıyorsun, var. İşte Ukrayna'ya bakıyorsun, var. Ama diğer taraftan bakıyorsun, liderlerine göre yok. Yani böyle de bir konjonktürdeyiz. Yani bunun tarihte benzer bir örneği var mı?
2: Yok, benim bildiğim kadarıyla yok. Bir de çağ o kadar hızlı gelişti ki teknolojik açıdan yapay zeka diyelim, robotik teknolojisi diyelim, toplum, bunu tüm dünya genelinde söylüyorum, Türkiye özelinde de böyle düşünüyorum. Toplumun gelişimi çağın bu gelişiminin ciddi ölçüde altında kaldı. Dolayısıyla bir burada bir teknoloji uçurumu var. Toplumla çağın gelişimi arasında veya teknolojinin gelişimi arasında. Burada hepimizin kendisini yenilemesi ve ayak uydurmaya çalışması lazım ki o teknolojik uçurum azalsın. Ama bunu gelişmeleri anlamakta da zorlanıyoruz. Yani yapay zekayı kullananlarla kullanmayanlar, yapay zekadan endişelenenlerle endişelenmeyenler, yapay zekanın nereye varacağı hakkında farklı farklı görüşü olanlardan oluşan bir toplumumuz var. Ama Çin'le Amerika samimi bir mutabakat sağlarlarsa hem bu teknolojinin faydalı sahalarda kullanımını, insanlığın yararına kullanımında hem de küresel çapta faktör verimliliğini ve böylece daha hızlı ve enflasyonsuz büyümeyi de sağlayabileceğini düşünüyorum. Bunu bir istihdam endişesi taşıyarak da söylemiyorum ben. Apollo'nun ekonomistlerinin bazı raporlarını arada okuyorum. Onlar mesela yapay zeka teknolojisi gelişmekte iken istihdam pazarında bu yönlü bir azalmayı henüz rakamlarda görmediklerini ifade ediyorlar. Mutlaka değişimler var. Yani yapay zeka kullanımı yüzünden işini kaybedenler var ama yapay zeka yüzünden yeni açılan iş sahaları da var. Bir de tabii hiç daha evvel bu kadar özenmediğiniz başka sahalarda da istihdam imkanları artıyor. Ama toplamda rakamlarda böyle bir şey yok. Bir profesör, şimdi ismini çıkaramayacağım, şöyle bir ifade kullandı. Yapay zeka yüzünden iş kaybedilmeyecek ama yapay zekayı kullanmayı reddedenler işlerini kaybedebilir dedi.
1: Güzel. Doğru aslında. Şimdi Ajdan Beyciğim, Mehmet Bey dedi ki toplumun gelişimi teknolojinin gelişiminin gerisinde kaldı. Acaba aynı şeyi şirketler için de söylemek mümkün mü? Şimdi işi yapay zeka olan, bununla büyüyen işte Amerika'daki o Mag7'lerden başlayarak çip şirketlerini vesaireyi bir kenara bıraktığımızda aslında dünyada geri kalan daha konvansiyonel işler yapan şirketlerin, endüstrilerin sanki savunma sanayini de bir kenara bırakalım, dünya bu tarafa da çok yatırım yapıyor. Sanki evet, bu teknolojinin gerisinde kalmışlığı dikkat çekiyor. Yani sizin tıpkı toplum için söylediğinizi şirketler için de söyleyebiliriz diye düşündüm bir an. Ne dersiniz?
3: Vallahi çok haklısınız. Aslında çok doğru bir konu. Yani ama bu bütün yani dünyanın gelişimine baktığınızda bu çok yeni bir şey değil. Yani biraz önce Mehmet Bey'in ifade ettiği konu şu bakımdan çok önemli. Şimdi bizim anladığımız anlamda riskin tanımı aslında belirsizliktir. Yani belirsizlik bir risk doğuruyor. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz riskleri de bu şekilde nitelendirmemiz lazım. Hatırlarsınız sizle bir program yapmıştık benim kitapla ilgili, bu dönüşüm yönetimi diye.
1: Evet, yani çok iyi hatırlıyorum.
3: 4-5 sene önce bu konuları gündeme getirdik. O programda da tartıştık. Aslında çağı yakalamak için bir kere yakından takip etmek lazım. Teknolojik gelişmeleri günlük hayatınıza ve işlerinize adapte etmeniz gerekiyor. Yani gerek bireyler açısından gerek şirketler açısından maalesef zaman zaman geri kaldığımız oluyor. Yani yakalayamayabiliyoruz. Aslında yani bizim kuşaklar, aslında siz çok güzel isimlendirdiniz, yani tecrübelerin konuştuğu bir program olduğu için bu. Şimdi tecrübe dediğiniz şey neticede kaybettiğiniz zaman ve paranın toplamından oluşuyor. Yani benim mesela bu sene 52 yıl oldu iş hayatında.
1: Maşallah.
3: Şimdi
1: bu,
3: sağ ol. Şimdi 52 yıla baktığımda yani o kadar bir uçtan bir uca geldik ki, yani açıkçası savruldu sistem. Yani biz daha henüz 83 senesinde Merkez Bankası'nda Reuters ekranı yoktu. Yani şeyi takip edemiyorduk. Dünyadaki kur hareketlerini falan takip edemiyorduk. İşte telex makineleriyle takip ediyorduk. İlk iş hayatına başladığımızda da telex de hayaldi. Yani fax makinesi gördüğümüz zaman uzay çağına ulaşmış gibi hissettik kendimizi. Yani bir dokümanı bir köşeden koyuyorsunuz, başka bir taraftan çıkıyor. Ya nasıl olabilir böyle bir teknoloji diye. Bayağı bir sarsıldık. Şimdi bizim jenerasyonumuz, yani bugün 70'li yaşlarına gelmiş jenerasyon, ki bunların birçoğu aslında dünyanın liderliğini de yapıyor şu anda. Yani bugün işte Xi Jinping, Trump gibi liderlere de baktığınızda bu yaş grubu aslında dünyayı yöneten gruplar. Açıkçası bir depresif bir durum içerisinde bu kuşak. Çünkü hakikaten çok hızlı gelişiyor. Bazen özellikle yapay zekada ortaya çıkan gelişmeleri takip edemiyoruz. Şimdi birincisi tabii okumak, çalışmak lazım. Bu kesin. İkincisi de herkesin, ki iş dünyasının sizin önemli ölçüde izleyici kitlenizi de oluşturuyorlar. Özellikle Bloomberg kanalında hep bu iş dünyasıyla ilgili yayınlar yapılıyor. Yani biraz geleceğe zaman ayırmak lazım. Yani geleceğe zaman ayırmak demek, bazen böyle biraz da bulutlara bakıp, ya nereye gidiyoruz, gelecek nasıl şekilleniyor, bu şekillenen geleceği biz kendi işimize nasıl adapte edebiliriz diye süratle hareket etmek lazım. Geç kaldığınız her dakika, yani sizin uyuduğunuz her saniye başkaları çalışıyor. Yani bu bakımdan şiddetle tavsiye ediyorum. Güncel teknolojileri işlerimize bireysel olarak ve şirketler dünyası olarak adapte ediyor olmanız lazım. Bundan korkarak ya da kaçarak bir yere varmamız mümkün değil. Çünkü kaçan ve korkanlar geride kalacaklar. Çok net yani.
1: Çok haklısınız. Şimdi dönüşümden bahsettiniz. Sizler meslek hayatınız içerisinde şirketleri yönetirken, siz bankalarda yöneticilik yaparken kaç tane kim bilir dönüşüm sürecinden geçtiniz. Yani evet, adı üstünde dönüşüm dediğiniz şey çok sancılı, sıkıntılı bir şey. Öyle herkes birdenbire böyle hadi dönüşelim deyip hep beraber el ele tutuşup dönüşmüyor. Çok büyük sıkıntıları da var. Burada en kritik olan ne? Yani bu dönüşümü gerçekleştireceksek biz ne yapmalıyız?
2: Kafa yapısı. Yani standart bir toplum kafasında benim okuduğum, biz dönüşüme, değişime reaksiyonluyuz. Konfor alanımızın bozulduğunu veyahut konfor alanımızdaki alışkanlıklarımızı yitireceğimiz endişesini taşıyarak çok gönüllü olamıyoruz. Artı burada belki haksızlık ediyorum, dolayısıyla bunu da söylerken altını çizeyim. Devlet memuru ve asker kökenli bir milletiz. Hı hı. Çalışma hayatının başlangıcında özel sektör çok küçüktü. Dolayısıyla hiyerarşinin ve emir kumandanın önemli olduğu ve bunun otoriteyi sağlamakta kullanılan yöntem olduğunun bir alışkanlığımız var. Bundan tam kurtulamadığımızı düşünüyorum ben. Hı hı. Kurtulmamız gerektiğini ifade ederken de eminim 50 küsur... Ajan Bey'e 3 yıl taktım ben yalnız bu arada. Benim başlangıcım 71. Dolayısıyla...
1: Maşallah.
2: Dolayısıyla birazcık şeydeyim. Eminim bunu söylerken ve böyle düşünürken tersine yaptığım birçok uygulama ve örnek de olmuştur. Ama o değişim şeyinde hatalarımız var. Bir tane küçük örnek verebilirsem... Ajlan Bey de çok iyi biliyor ve onun da zamanında yöneticisi olduğu biz Bank Express'i almıştık. Hı hı. O değişimi dönüşümü yaparken bankacılık sektöründe kritik bir dönemdi. Çünkü birçok bankacı kardeşimiz

0: işini yitirmişti. Ben de ihtiyaç olunan pozisyonlara başka bankalardan değil ama piyasada işini yitirmiş arkadaşlarımızdan eleman takviye edilmesini düşündüm ve daha uygun olacağını, faydası olacağını düşündüm. Ama gördüm ki işini kaybedenler sektörde liyakatı en yüksek olanlar değil. Yani biz bazen liyakatı ön plana alamıyoruz. Kıdeme daha çok prim veriyoruz. Ben kıdeme saygısızlık etmek manasında söylemiyorum. Ama o kıdem değişimde çok büyük bir direnç noktası oluyor. Hilmi Güvenoğlu ismini bilirsiniz. Bu aralar çok da yazı yazıyor. O mesela tortu diye bir saptaması var. Böyle yıllık ve yıllanmış kurumlarda ki ben de bir ondan gelen numuneyim. hakikaten kırılması zor. Kabuklar, tortular oluşuyor. Bu da değişimi zorlaştırıyor. Bir de uzatmak istemiyorum ama eğitim sistemimiz de biraz ezberci. Hı hı. Düşünmeye, tartışmaya, farklı görüşler oluşturmaya müsait değil. Mesela bir çalışma arkadaşım vardı ve çok başarılıydı. Ama mesela ilkokulda öğretmeni Hayat Bilgisi kitabının bilmem kaçıncı paragrafını ezberleteceğine her gün iki tane gazete getirir. Çocuklara gazeteyi okur. Onlar hakkında konuşma yaparmış.
1: Ne güzel.
0: Bu bahsettiğim 40-50 senelik bir şey. Yani o eğitimin de formatlanması bence çok önemli önümüzdeki çağı yakalamak açısından.
1: Şimdi dönüşüme liderlik etmek de bir konu. Yani tabii ki tecrübe önemli ama özellikle liderlerin, işte yöneticilerin, patronların, bu kişilerin rolü çok önemli. Dediğiniz gibi direnç var, her toplumda var. İnsanın doğasında var ona direnç, yani belirsizliği olan direnç. Çünkü konfor alanımızdan öyle kolay kolay çıkmak istemiyoruz. Bilmediğimiz bir şey karşımıza geldiğinde öncelikle korkuyoruz. Korku bir yere kadar belki bizi motive ediyor, iyi, ama bir yerden sonra da rahatsız ediyor. Geçenlerde sevgili Acar Baltaş'ı dinledim. İstanbul Gelük Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında konuşmacıydı. Beni de davet etmişlerdi, sağ olsunlar. Her şeyi insana dair diyor. Fazlasına dikkat etmek gerekir diyor. Yani korkmak da, üzülmek de, direnmek de, bunların hepsi insana dair ama abartmayın diyor ez cümle. İyi bir hayat yaşamak için buna ihtiyaç var diyor. Şimdi Ajan Beyciğim, siz de liderlik yaptınız ve birçok dönüşümü yönettiniz. Bu noktada birilerinin öncü olması ve diğerlerini ikna etmesi gerekiyor, öyle değil mi? Ve bu işte genellikle liderlere düşüyor. Siz böylesi kırılma noktalarında, böylesi büyük kararların alındığı dönemlerde en çok hangi uygulamanızın ya da düşünce biçiminizin etkili olduğunu gördünüz? Belki yeni nesil liderlere bu korkunç dönüşümün içerisinde bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
2: Ya çok teşekkür ederim. Önce şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi aslında bu tür büyük dönüşümler küresel akımların sonucunda geliyor. Yani içinde bulunduğumuz bir önceki yüzyıldan bakarsak eğer, örneğin 1900'lü yılların sonunda ulus devletlerin kuruluş dönemi başlıyor dünyada. İmparatorlukların çöküşü, işte o bir dünya savaşı ve arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ki hepimiz bunu çok yakından biliyoruz. Yani inceledik, okuduk, çalıştık. Atatürk'ün büyük liderliğiyle Türkiye Cumhuriyeti orada bir çağ atlayarak bir farklı bir konuma gelmek üzere ciddi çalışmalar yapıyor. Yine örneğin 1980'li yıllarda küreselleşmenin ilk adımlarının atıldığı dönemde İngiltere'de Thatcher, Amerika'da Reagan'ın başkanlık yaptığı arz yönlü ekonomilerin devreye girdiği dönemde yine Turgut Özal'ın büyük bir vizyonuyla ortaya çıkan dışa açık ekonomik uygulamaların Türkiye'de başlaması bunu çok değiştirdi. Hiç unutmuyorum, bir anımı paylaşayım. Merkez Bankası'nda ilk dealing room, alışveriş odasını kurduğumuz dönemde işte o zaman Sayın Başbakan rahmetli Özal ziyaret etmişti. İşte biz de anlatıyoruz efendim, şunu yaptık, bunu yaptık falan diye.

0: Eğer dedi ben bu telekomünikasyon sistemlerini getirmemiş olsaydım siz burada hiçbir şey yapamazdınız. Yani dolayısıyla işin başında ülke yönetiminde veya küresel güçlerin attığı adımları yakından takip etmek lazım. Ve mümkün olduğu kadar yükselen dalgaya oturmak lazım. Benim bütün bu dönüşümlerde ilk başta değer verdiğim ve yakından takip ettiğim dünya nereye gidiyor? Türkiye'de neler oluyor? Hangi teknolojik gelişmeler bizim işimizi daha farklı hale getirebilir? Nasıl hayatımızı daha kolaylaştırabiliriz? Müşteri odağımızı nasıl daha güçlendirebiliriz gibi konularda ciddi çalışmalar öncelikle yapıyorum. Yani bunun ismine de bir diagnostik diyorum. Yani iyi bir liderin mutlaka bu diagnostiği yapması lazım. Yani nereye gidiyoruz, neredeyiz ve hangi yöne evrilmemiz lazım. Ondan sonra da buna uygun gerçekçi adımlarla teknolojiyi veya işte imkanları veya finansal imkanları ortaya katmak gerekiyor. Ama en kritik nokta olarak gördüğüm konu birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınızı koşmakta olduğunuz yolun yönü hakkında ikna etmeniz, inandırmanız lazım. Bunun için de tabii gerçekçi, ulaşılabilir hedefler koymak gerekiyor. Bazen görüyorum böyle fütürist yaklaşımlarda olanlar işte ne bileyim işte 2080 senesinde şunlar olacak falan diye anlatıyorlar ama insanoğlu tabii çok garip. Kendi vizyonunun dışına çıkan konularda havlu atıyor, çalışmıyor yani o bölüme. Onun için benim çok sevdiğim bir Anadolu deyişi vardır. Göz ola dağın ardını göre, akıl ola başa geleceği bile diye. Yani hepimiz başımıza neler geleceğini görüp bilmemiz, yani strateji ve vizyonun bundan daha iyi bir tanımı olamaz ki bu benim bahsettiğim deyiş 13. yüzyıldan falan gelme bir deyiştir. İşte bugün herkes onu strateji, vizyon, yol haritası, yöngörü falan diye tanımlıyor. Onun için bence liderlikteki en önemli konu ileri sürdüğünüz fikirlerde ekibinizi ikna edebilmeniz, birlikte çalıştığınız ekip derken hem yanınızdakiler hem birlikte çalıştığınız daha genç kademeler hem de sizin daha üzerinizde olan ekipler ve aynı zamanda da en kritik şey yani akıntıya kürek çekmenin hiçbir kimseye bir faydası yok. Onun için yükselen dalgayı yakalayıp üstüne oturmak lazım. O yüzden de dalgaları iyi takip etmek gerekiyor. Akımlar ne tarafa doğru gidiyor?
1: Bayağı sörfçü olun diyorsunuz yani. İyi bir profesyonel sörfçü olun diyorsunuz. Siz ne diyorsunuz?
2: Ama o dalganın üzerine herkes atladıysa da sen
1: İşte yani
2: geç atlayan da erken kırılan şeye düşebilir.
0: Bravo. Geç atlayan maalesef altında da kalabiliyor. O
2: Tabii.
0: büyük tehlike tabii. O yüzden yani zamanlama da çok önemli tabii ki bu konularda.
2: Yani liderlik de değişiyor. Dediğim gibi daha evvelden daha otoriter bir liderlik modeli artık bugün söz konusu değil. Yeni çağda birlikte iş yapacağımız kardeşlerimizin böyle bir otoriteyle yönlendirilmesi, biraz evvel refer ettiğin Sayın Acar'ın söylediği, Acar Baltaş'ın söylediği insan işinde başarılı olması için hayatında verdiği anlamın iş yerinde de tamamlanması gerekir mealinde bir söylemde bulunmuştu katıldığımız bir görüşmede. Benim çok hoşuma giden bir şey.
1: Doğru.
2: Eğer sen işine bir anlam veriyorsan, o senin hayatta beklentilerini karşılıyorsa bu işteki başarıyı çok arttırıyor. Günün çağımızda yeni kuşak çalışma tarzı olarak böyle bir konvansiyonel diyeyim liderliğe çok uygun değil. Dolayısıyla daha paylaşımcı, biraz evvel Ajnan Bey'in söylediği gibi hem ekibi inandıracaksın hem onun fikrini kararının içine samimi olarak alacaksın hem de onunla beraber o koşuya başlayacaksın. Yani siz koşun ben geliyorum yok artık öyle bir şey.
1: Ne?
2: Hep beraber olacak bunlar. Bu tür liderler samimi olduklarını inandırdıklarında zaten etraflarındaki ekip yapışıyor birbirlerine.
1: Evet. Peki, bir virgül koyalım müsaadenizle. Bir reklam arasına gidelim. Giderken de Uluslararası Finans Enstitüsü küresel borç monitörünü yayınladı, raporu yayınladı. Buna göre küresel borçlar 2026'nın ilk yarısında 365,5 trilyon dolara ulaşmış. Bu haberimizi de birlikte izleyelim.
3: Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre küresel borçlar 2026'nın ilk yarısında 10 trilyon dolardan fazla artarak 365,5 trilyon dolar oldu. Küresel borç artışının büyük bölümü gelişmekte olan piyasalardan kaynaklandı. Geçen yılın aynı döneminde küresel borçlarda 21 trilyon dolarlık yükseliş kaydedilmişti. Gelişmekte olan piyasaların toplam borcu 2026'nın ikinci çeyreğinde 110,6 trilyon dolara çıkarken artışa Çin öncülük etti. Gelişmiş piyasaların toplam borcu yine bu dönemde 255 trilyon dolar oldu. Gelişmiş piyasalarda borç birikiminin daha belirgin şekilde yavaşladığı ancak mali baskıların artmaya devam ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Japonya'nın büyük bütçe açıkları ve artan faiz giderleriyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Küresel borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yaklaşık %310 seviyesinde bulunurken görünürdeki iyileşmenin borç yükündeki azalmadan ziyade nominal büyümeyi destekleyen yüksek enflasyondan kaynaklandığı belirtildi. Öte yandan G7 ülkelerinde kamunun ortalama borçlanma maliyetleri 2008'in ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yıllık faiz giderleri yaklaşık %85 arttı.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet efendim, ekonomik görünüm devam ediyor. Kıymetli konuklarımla, sevgili Ajdan Acar ve Mehmet Erten'le birlikteyiz. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla tecrübeyi konuşturuyoruz efendim bu akşam. Şimdi Mehmet Beyciğim, editörüm Kerem Zeykuşa bizi dinlerken bir soru yöneltmek istemiş sizlere, her ikinize de. O yüzden elçiye zeval olmaz soracağım. Şimdi biraz önce yeni nesilden, yapay zekadan, istihdamdan bahsettik. Bütün dertler bizlerin, sizlerin değil, genç kuşakların da derdi var. Herkesin derdi kendine baktığınız zaman. Şimdi diyor ki, özellikle diyor bu yeni dönemde yapay zeka falan da gelince diyor, eskisi gibi ben okulu bitirdim, hadi merhaba işe başlayayım olmuyor diyor. Özellikle yeni giriş seviyelerinde diyor, artık diyor bizlerin diyor iş bulma imkanı çok zorlaştı diyor. Bir yere giremezsek kendimizi nasıl geliştireceğiz, nasıl sizler gibi tecrübe edineceğiz diyor. Gerçekten böyle bir sıkıntı var. Yani yapay zekanın özellikle giriş seviye işlerde bir sıkıntı yarattığı, istihdam sıkıntısı yarattığı ortada. Dolayısıyla bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve böyle bir dünyada bu genç arkadaşlarımız nasıl yol alabilirler?
2: Şimdi yine yapay zeka konusunda dinlediğim bir profesör demişti ki, yapay zekaya önce stajyerlerinize yaptıracağınız işleri yaptırın demişti.
1: Al işte, gitti stajyerler.
2: Stajyer veya yeni başlayan, onlara yönetici adayı diyelim, İngilizce tabirle management trainee, onların işleriyle başlatıyorlar. Fakat sonra fark edilmeye başlandı ki, eğer sen o stajyeri veya o yönetici adayını alıp yetiştirmezsen, bir müddet sonra o yapay zeka ile birlikte işleri yürütecek olan orta kademe tecrübesi oluşmuyor şirkette.
1: Çok doğru.
2: Dolayısıyla buna yönelik bir bilinç ve buna yönelik bir hamle yapmak lazım. Benim yeni mezunlara ve birkaç tanesiyle sohbet etme şansı buluyorum. Çünkü oradan hem besleniyorum hem enerji alıyorum. Şöyle tavsiyem var. Bir kere okulda staj yaptığınızda veya proje yaptığınızda bu projelerinizi özgeçmişinizin içine koyun. Bir de özgeçmişinizi özgeleceğim diye değiştirip o projeleri iş yerinde veya çalışmaya aday olduğunuz kurumda nasıl değerlendireceğinizi, geleceği anlatın. Orada okudum, burada okudum, beşle geçtim, üçle geçtim. Tamam, bunlar kayıtlı bir yerden zaten hemen ulaşırsın. Senin bana ne faydan olacak? Ben senden nasıl faydalanacağım? Kurum da sana neler katabilir? Buna yönelik konuşmalar yaparak, o yaptığınız projelerdeki deneyimlerinizi paylaşarak karşınızdaki kurumu daha doyurucu bir sohbet yapın diyorum.
1: Öz gelecek. Güzelmiş. Ajdan Beyciğim, gerçekten şirketlerin de bu konuda belli bir hassasiyet edinmeleri önemli diye düşünüyorum. Özellikle yeni nesil yöneticileri de yetiştirirken veya insan kaynağını yetiştirirken, öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
3: Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Ve şu anda da yönetiminde bulunduğum şirketlerin hemen hemen tamamında bu şekilde hareket ediyoruz. Yani yönetim kurulu olarak vizyonu koyarken

0: Ben şöyle değerlendiriyorum. Birincisi, bu gençlerin şirkete yeni katıldığında onu aslında şirketin bir fidanlığı olarak görüyorum. Yani ileride böyle çok daha geniş, büyük gövdeli ağaçlara ulaşmak için mutlaka bir fidanlığa ihtiyacınız var. Yani oradan başlıyorsunuz. İkincisi de yine çok sevdiğim bir deyiş var. Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığını yapamazsınız diye. Yani gençlerin çıraklık aşamasında şirketlere başlaması lazım ki ileride ustalık seviyesine geldiklerinde daha detaylı ve daha kapsamlı bir öğrenim süreci geçirmiş olsunlar. Bu bugün de böyle. Bence yarın içinde bu şekilde olacak. Yani hepimizin iş hayatına girişinde baktığımız zaman o çıraklık dönemini geçirdik. O bakımdan şirketler açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şirketlerin sürdürülebilirliği açısından kendi kadrolarını ve kendi üst yönetimlerini ve liderlerini yetiştirebilmeleri açısından kritik. Gençler için de şöyle bir tavsiyem var. Ben tabii Mehmet Bey'in söylediklerine ben de katılıyorum. Yani geçmişi bir yana bırakıp geleceği tasarlamamız lazım. Gençler için de bu şekilde. Ama en kritik nokta şu, mutlaka farklı disiplinlerde eğitimlerini tamamlasınlar diye tavsiye ediyorum. Şimdi geçmişte şöyle bakıyorduk. Efendim bir arkadaşımız çok iyi muhasebeci. Yetmiyor. Yani iyi muhasebe bileceksiniz ama yanında hukuk da bileceksiniz. Yanında teknolojiden de anlayacaksınız. Yanında bir basic temel yazılım da yapabileceksiniz gibi gibi. Yani o bakımdan şu anda üniversitelerde ki ben aynı zamanda Türk Eğitim Derneği Üniversitesi'nin de mütevelli heyet üyesiyim. Orada da TEDMEM diye bir kuruluşumuz var bizim eğitimle ilgili araştırmalar yapan. Genç kuşaklar için mutlaka farklı disiplinlerde eğitim almasını öneriyoruz. Örneğin iyi bir mühendis, evet ama iyi bir mühendis olmanız yetmiyor. İyi bir mühendis hukuk da bilmeli, muhasebeden de anlamalı. Yanı sıra teknolojik gelişmeleri ya da AI kullanarak çizim yapabilme yetkinliğine de sahip olabilmeli. Onun için artık günümüz tek bir disiplinden ziyade farklı disiplinleri bir araya getirebilen gençler için hayatı daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
1: Ya çok zor bir şey söylüyorsunuz Ercan Bey. Hem onu bil, hem onu bil. Her konudan anla. Vallahi zor ya. Hem hukukçu ol, hem mühendis ol, hem bilmem ne ol, onu da ol, bunu da ol. Çocuklar biraz bunaltıyor tabii bu durum. Şimdi bana Kerem sorarken arada işte onu da öğren, bunu da öğren, sürekli şunu öğren. İşte gündüz okula git, akşam onu öğren. Dedim ki yani bu sadece sana özgü değil. Bizim zamanımızda da öyleydi talepler. Sizlerin de öyleydi yani. Sürekli ben 100.000 kursiyerdim mesela. Sürekli bir kursa gidiyordum. Sürekli bir yerlerden bir sertifikalar peşinde koşuyordum. Yok master'ı, yok bilmem nesi. Hala da öyle. Bu güzel. İnsana çok yönlülük veriyor ama hani bir taraftan da uzmanlaşmadan bahsediyoruz. Ne bileyim yani hukuk biraz anlamak bir şey ama yani tabii, gerçekten onların hepsini becermek de zor iş yahu. Değil mi?
0: Dur. Ben yanlış ifade etmiş olmaktan korkarım. Ben her alanda doktora düzeyinde uzmanlaşmak demiyorum. Yani tabii ki bir örneğin bir mühendisin asli görevi mühendislik fonksiyonudur. Bir hukukçunun da asli görevi hukuk tarafını götürebilmektir. Ama en azından temel finans bilgisini, finansal okuryazarlığı bilmeleri lazım. Yani bunu bilmediği evet, zaman evet, hakikaten çok ciddi eksiklik olarak görüyorum. Siz de ben de hepimiz eminim Mehmet Bey de öyle. Yani hala okuyoruz, çalışıyoruz, eğitimlere katılıyoruz. Bir de şimdi günümüzde artık eskisi gibi de değil. Eskiden biz fiziken okullara gidip bunları öğrenmek durumundayken şu anda gençler online olarak da birçok programa katılıp eğitim alabiliyorlar. Yani örneğin işte Harvard Üniversitesi'nin bir programına katılıp online eğitim alabiliyorsunuz AI konusunda. Yani biraz meraklı olmak lazım. Evet. Ve o merak sonuçta bir günün birinde karşınıza sizi diğerlerinden farklılaştıran konu olarak ortaya çıkıyor. Yani benim ilk bankacılık hayatına başlayışım böyle oldu. Yani sadece İngilizce bildiğim için bir bankada işe alındım. Ama bahsettiğim sene 1974. Yani o yıllarda İngilizce bilmek önemli bir konuydu. Yani dolayısıyla fark, nerede fark yarattığını bugün genç kuşağı mutlaka değerlendirmeli diye düşünüyorum.
1: Valla hala önemli Ajan Bey, İngilizce bilmek, yani özellikle bizim ülkemizde baktığınız zaman evet yapay zeka bir sürü şeyi beceriyor ama gerçekten akıcı bir lisanda, kendi lisanın haricinde konuşabiliyor olmak hala bir ayrıcalık. Siz ne diyorsunuz Mehmet Bey?
2: Ajlan Bey'e katılıyorum. Ben mesela işletme mezunuyum. Hı hı. Bugünkü 10 yıl evvelki, 20 yıl evvelki kafam olsaydı işletme okumazdım önce. Önce bir temel...
1: Ne okurdunuz?
2: Temel bir sahada hukuk, iktisat, mühendislik, matematik gibi bir sahada eğitim alır. Üstüne işletme veyahut bugünün teknolojilerine uygun tamamlayıcı bir şey alırdım. Bugün işletme çok yaygınlaştı ve de bizim zamanımızdan da biraz daha hafife alınmaya başlandı. Dolayısıyla o bir temel bilgiyi almak, temel bir sahada eğitim görmek önemli. Ama onunla kısıtlı kalmak kesinlikle yeterli değil.
1: Evet.
2: Memur olursunuz.
1: Evet. Ya zaten süreler var ya, üniversiteyi bitirdikten sonra böyle işte 2 yıl sonra falan diyorlardı. Artık o 6 ay sonraya falan gelmiş durumda. Yani evet. Üniversitede okudukların 6 ay sonra geçmiş olsun yani üzerinde.
2: Bir de yani günümüzün meslekleri de o kadar hızlı değişiyor ki artık.
1: Gerçekten öyle.
2: Dolayısıyla devamlı kendimizi yenilemek, devamlı eğitim almak. Ajlan Bey'in söylediği gibi artık eğitime erişme de daha kolay. Ama çok doğru bir şey de söyledi. Meraklı olacaksın.
1: Evet.
2: O merakın peşinden gideceksin. Şerif Kaynar'ın bir de merakta ısrar edeceksin derdi. Hmm. İsrar edeceksin, edeceksin ve sonuna kadar sabredeceksin.
1: Evet.
2: Birkaç tane özellik var. Yani gelişim dediğim gibi çağı yakalamak için durduğumuz yerde mümkün değil.
1: Evet.
2: Kendi kendine olmuyor bu işler.
1: Orası öyle. Ödevler çok. Yapacak çok iş var. Geçenlerde sosyal medyada böyle çok kıymetli bir profesör hocamız gençlere kızıyordu. Cebinizde milyonlarca şeylik, ansiklopedilik bilgi var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz diye. Bazen çok seçenekli olmak da hayatı zorlaştırıyor. Yani gençlere de çok fazla harcamamak lazım diye düşünüyorum. Değil mi Ajlan Bey? Çok zor yani. Şimdiki aklımda...
0: Çok haklısınız. Burada esas temel konu bilgiyi kendi dağarcığınızda tutmaktan öte bilgiye nasıl ulaşacağınızı bilmek. Yani şu anda zaten hakikaten gelişen teknoloji sayesinde, elimizdeki imkanlar sayesinde her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Yani önemli olan o bilgiyi nasıl işleyeceğiniz ve nasıl değerlendireceğiniz. Yoksa bilgi var yani, bu aslında sizlerin de basın mensupları olarak en önemli görevlerinizden bir tanesi. Çünkü bir sürü bilgi akıyor ama o bilgiyi derleyip toplayıp daha böyle birleşmiş hale getirip izleyiciye sunmak.
2: Bilgiyle gürültü arasındaki farkı yakalamamız lazım.
0: Bravo. Bravo. Bence de yani.
1: Şu an çok gürültülü bir ortam olduğu kesin. Ama en mühimi herhalde sizler de buna prim vereceksinizdir ki güven. Yani her koşulda her şeyin çarkını döndüren şey güven. Bizim işimizde de öyle, ekonomide de öyle, şirket yönetiminde de öyle. Öyle değil mi? Yani o güven ortamını sağlayabilmek çok önemli. O da aslında gerçek bilgiyi, doğru bilgiyi bir araya getirip sunabilmekte ve onun teyidini alabilmekte mümkün. Ama içinde bulunduğumuz ortam tabii her alanda olduğu gibi iletişim tarafında da çok acayip bir gürültüye sebep oluyor ister istemez.
0: Hande Hanım, sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum.
1: Söz sizin, ben boş konuşuyorum.
0: Francis Fukuyama diye önemli bir bilim insanının bir kitabı var. Kitabın ismi Güven, Trust. Böyle tuğla gibi bir kitap, kalın bir kitap. Şimdi orada çok ilginç bir şeyi var, gözlemi. Diyor ki batılı toplumlar sistem ve süreçler üzerine güven inşa ederler. Doğulu toplumlar tanıdık bildik kültürü üzerine güven inşa ederler.
1: Hı.
0: Ya ben hakikaten yıllardır bunu izliyorum. Ya örneğin bizim Türkiye'deki güven, işte Mehmet Bey benim arkadaşım, sizi de gayet yakın tanıyorum. Siz bana bir şey söylediyseniz ben güveniyorum. Yani sistem böyle çalışıyor. Halbuki olması gereken şey bir analiz yeteneğine sahip olabilmek.

Yani neye güvendiğimizi iyi anlamamız lazım. Bu aslında iş hayatında da çok önemli. Normal sosyal hayatımızda da çok önemli. Yani ben paranoyaklık düzeyinde her şeye şüpheyle yaklaşalım demiyorum ama bir parça da analiz etmek lazım. Yani sistem ve sürece güvenerek hareket edebilen mekanizmaların uzun

0: Ajlan Bey'i tamamlamak adına güven konusunda biraz evvel Acar Baltaş'a referans verdik. Onun orada çok beğendiğim bir saptaması vardı. Ben mesela hep hayatımda karşımdakine %100 güvenle başlarım. Ta ki amiyane tabirle kazık yiyene kadar. Bazı kişiler sıfır güvenle başlar. Yavaş yavaş
1: o güveni olgunlaştırır.
0: Güveni pekiştirmeye veyahut oluşturmaya başlar. Onun şeyi şu. Bir, sen karşındakine güvenmezsen ondan sana güvenmesini bekleme. Senin duruşun, sarf ettiğin o bir küçücük kelime ve veya vücut lisanın karşındakine güvenmediğine dair olan bütün mesajları verir. O da bilinçaltında bu zaten böyle işler ve de senin dedi beni kastederek %100 güvenle başlaman doğru. Ara sıra çek et ama dedi. Yani böyle başladı ara sıra kontrol et dedi. Hani kazık yiyene kadar.
1: Siz nasıl başlıyorsunuz Ajan Bey? Yüzden mi sıfırdan mı?
2: Ben açıkçası tabii biraz da bankacılıkla başladığım için destek yaşantıma ben hiç bir dostuma, arkadaşıma kötülük yapacak kadar fazla güvenmem. Yani mutlaka kontrollü bir güven içinde olmanın doğru olduğu düşüncesindeyim. O bakımdan yani aynı şey çalışma arkadaşlarım için de geçerlidir. Hatta zaman zaman bana kırılanlar olmuştur. Yani benim size aşırı güvenmem size yapabileceğim en büyük kötülüktür demişimdir hep. Onun için zaman zaman bu kontrol noktalarını iyi kurmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sizleri görmek çok güzeldi. İnşallah bundan böyle iki haftada bir araya geleceğiz. Heyecanla bekleyeceğim. Ve çok teşekkür ediyorum. Bir son söz söyleyecektim. Sözümü unuttum.
2: Biz
1: ama
2: teşekkür ederiz.
1: Güzel
2: ayın
1: oldu.
2: 8'inde inşallah bir dahaki programda sizle beraber olacağım.
1: Şimdi pardon Ajan Bey buyurun.
2: Ve Mehmet Bey'in kravatını çok beğendim. Ben de bir şık kravatla katılacağım. Kusuruma bakmayın.
0: Ben biraz bir dahaki sefere sarı kırmızılı kravatımı takarak geleceğim ki rengimizi belli edelim.
1: Eyvahlar olsun. Peki bence böyle de çok iyisiniz. Ajan Bey bana sordu bir dress kodum var mı diye nasıl rahat ederseniz dedim. Her zamanki gibi şıksınız. Şimdi stüdyoya gelince insan bir kasılıyor bir böyle şeye giriyor. Havaya giriyor. O yüzden bir ceket kravat istiyor yani. Ama evet, evet. Hiç fark etmez. Aklıma geldi. Bir sonraki programda da inşallah sistem ve kurumları konuşuruz. Yani o kurumsallaşmanın nasıl olduğunu konuşuruz. Çünkü sistem ve güven madem onların üzerine inşa edeceğiz ama öncelikle onları inşa etmek lazım. Bunu nasıl yapacağız? Sizler daha önceki tecrübelerinizde, şirketlerinizde çalıştığınız yerlerde nasıl yaptınız? Bunları çok isterim öğrenmek. Çok teşekkür ediyorum Ajan Beyciğim, Mehmet Beyciğim. Ağzınıza sağlık.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmalarına ilişkin ilk açıklamasında sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanını kapsadığını ve ekonomiye yönelik risk bulunmadığını belirterek sorumluluğu olanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Xi ve ben ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyonun Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine dönmesini sağlamak için ilave faiz artışlarının gerekli olabileceğini söyledi. Paulson, ABD ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu ve üretim artışının sağlam olduğunu belirterek artan ivme belirtileri gördüğünü ifade etti. Fon manipülasyonunun fon piyasasındaki olumsuz etkileri rakamlara yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 18 Eylül haftasında para piyasası fonlarında 456 milyar liralık düşüş olduğu görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 18 Eylül haftasında 4,3 milyar dolar düşüşle 174,4 milyar dolara geriledi. Son 4 haftada brüt rezervlerde 14 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti. Swap hariç net rezervlerde aynı haftada 6,8 milyar dolar düşüş kaydetti.

0: Ve Meksika Merkez Bankası faizi %6,5 seviyesinde sabit tuttu. Beklentiler faizin sabit tutulması yönündeydi. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakalım, gelin birlikte bugünün fiyatlamaları ne gösteriyor hep birlikte görelim. Borsa İstanbul'da %2,74'lük bir geri çekilme vardı kapanış itibariyle ve BIST yüzde kapanış seviyesi 13.000'in altında 12.888 seviyesinde gerçekleşti. Dolar TL'de %0,05 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı aynı oranda aşağıda. Euro dolar çaprazında %0,08'lik bir aşağı yönlü hareket görüyoruz. 1.1373'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da bugünü kayıpla tamamladı. Kapanış itibariyle Londra FTSE %0,24, Paris CAC 40'da %0,52, Frankfurt DAX da %0,57 ve İtalya FTSE MIB tarafında %0,85 kadar geri çekilme gördük. ABD borsaları da satıcılı. Dow Jones'ta %0,35 kadar bir geri çekilme var. S&P 500 yatay negatif. Aynı şekilde Nasdaq tarafında da yatay negatif %0,05 kadar bir geri çekilme görüyoruz. ABD tahvil getirilerinde yeni yüksek seviyelerdeyiz. 10 yıllıklarda %5,17 seviyesini görüyoruz. 5 yıllık tahvilin getirisi %5,03 düzeyinde. 2 yıllıklarda ise %4,90 seviyesindeyiz. Emtia tarafına baktığımızda altında yön aşağıda, 4.268 dolar 96 sentten geçiyor işlemler. %0,44 kadar bir geri çekilme var altında. Gümüşte ise %1,15'lik bir geri çekilme görüyoruz. Orada da 63 dolar 67 sent civarından geçiyor işlemler. Kripto para Bitcoin'de yatay pozitif bir seyir var. 84.285 işlemlerin geçtiği seviye ve petrolde de yön yukarıda. Brent'te %3,19'luk bir yukarı yönlü hareket var. 106 dolar 37 sent seviyesini görüyoruz. NYMEX'te ise %2,90'lık yukarı yönlü hareketle 94 dolar 84 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Fiyatlamaları, rakamların arkasındaki gelişmeleri konuşuyor olacağız. Bu akşam sevgili Ferhat Yükseltürk ve Tuğberk Çitilci bizimle birlikte. Ama önce Londra'ya gidiyoruz. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan bugünün Avrupa notlarını alıyoruz.
1: Avrupa borsaları petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve küresel tahvil satışlarına tepki olarak değer kaybetti. Petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı. Brent petrolün varili 107 dolar seviyesinin üzerine gördü. İran Cumhurbaşkanı Tahran ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarının belirginleşine dikkat çekti. Aynı zamanda İranlı kaynaklardan gelen açıklamalar ABD çatışmasının Hint Okyanusu'na uzayabileceği yönündeydi. Diğer yanda Husilerin Suudi Arabistan'daki askeri üslere saldırdığına ilişkin gelen haber akışı kapanışa yakın petrol fiyatlarında hızlı yükselişi beraberinde getirdi. Doğalgaz vadeli kontratlarında da %4'e ulaşan bir yükseliş yaşandığını gördük. Fiyatlar 75 euro megawatt saat seviyesindeydi. Diğer yanda baktığımız zaman veriler tarafında Almanya'dan iş dünyası görünümü 2025 sonundan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Beklentiler endeksi Eylül'de 90,4'e yükseldi ve mevcut koşullar tarafında da bir toparlanma yaşandığını ortaya koydu bu veri. Özellikle hafta içi biz PMI verilerini almıştık Euro bölgesi genelinden ve Almanya'da hizmetler PMI'nin desteğiyle son yılların en güçlü büyümesi kaydedilmişti. Yeni siparişlerde güçlü bir artış yaşandığını görmüştük ve aynı zamanda Almanya'nın önde gelen enstitüleri büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiler. Bu sene için büyüme tahminlerini %0,6'dan %1,3'e çıkarttılar. Önümüzdeki sene %1,1'lik bir büyüme öngörüleri var. Fakat 2028 yılında büyümenin %0,4'e yavaşlayacağı görüşündeler.
0: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve

0: araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg ET Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na kulak veriyoruz.
1: Çokça konuştuğumuz şu tahvil faizleri bir krize yol açar mı, açmaz mı? Ve bu ne kadar küresel finans krizi diye andığımız 2008'e benzer. Şimdilerde 2008 krizinin önü, sonu, biraz yakını. Herkes buna dair tahvil faizlerinin gelmiş olduğu seviyeler üzerinden o dönemleri anar oldu. Bana da kızanlar oldu bu kanala geldiğimden beri. İktisat giriş dersleri ve kriz kısmından sürekli bahsediyor diye. Çok da önemli değil. Neden? Çünkü tarih tekerrürden ibaret değilse de benzer bir takım kafiyeler yapmayı seviyor. Ama iyi haber şu an için en azından ABD'de konut piyasasından ve riskli varlık çılgınlığından diyelim bir nevi dünyaya yayılan bir durum gibi en azından tahvil faizlerinin yukarıya gidişiyle ilgili net bir korelasyon yok. Ama ne var önümüzde? Birincisi 2000'lere girerken sık sık özellikle bizim bahsettiğimiz o 90'ların ortalarında gördüğümüz liberal demokrasiler ve liberal ekonomiler dünyaya hakim olacak, artık savaşlar bitecek konusu tahmin ediyorum ki çöp oldu artık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu dahi takip ettiğimiz ortamda İran'ı yok etmekten bahseden bir ABD başkanı söz konusuyken herhalde böyle bir şey ne kadar mümkün, çok kısa süre içerisinde çok mümkün değil deriz. Bunun yaratmış olduğu başta petrol fiyatları olmak üzere bir enerji şoku var. Salgından sonra gördüğümüz arz şokuyla belki de ilk tohumları atılan konunun şu anda biraz daha filizlenişini ve başka konularla alevlenişini görüyoruz. Ama 2008 krizi öncesini konuşacak olursak ekonomilerin fazla ısınması ve ekonomik hareketlilikle ilgili başta ABD tahvil faizlerinin geldiği noktaları tartışabilirdik. Bugün başka ve biraz daha kalıcı olan, belki de krize yol açmayacak bir şeyi konuşuyoruz ki birçok rapor ve görüşte buraya dayanıyor. Bu kesinlikle böyle olacak diye bir şey yok. Elbette ki küresel finans krizine dönüşebilecek bir krizin başlangıcı olabilir. Ya da kriz belirli ülke gruplarını, belirli ekonomileri etkileyip bazılarını daha az etkileyebilir. Ama şu an için içinde bulunduğumuz durum aslında savaş başta olmak üzere küreselleşmenin tırnak içerisinde tersine dönmesi ve bloklaşma, kamplaşma ile birlikte tedarik kısmından başlayarak ekonominin aslında küresel olmasının bir sonucu olan durum olarak görüyoruz. Daha yukarılara gidebilir mi? Gidebilir. Bu sadece ABD için değil, kuşkusuz muhtemeldir ki birçok tahvil faizi için, çünkü küresel enflasyon için yukarı yönlü risk anlamına gelecektir. Ama şimdilik en azından bu durumu hemen böyle olacak diye gösteren bir şey yok. Birkaç göstergeye göre ne kadar yakınız diye ABD'de ya da terminalde gördüğümüz, özellikle sizlerin de muhtemel ki profesyonel olarak baktığınızda karşılaşabileceğiniz sosyal medyada bir takım kaynaklarda %15'ler 20'ler civarında böyle bir olasılık var. Küçük bir olasılık değil. Lakin Eylül'ün sonuna yaklaşırken halen bunları konuşmamız kuşkusuz ki altın, gümüş gibi emtia tarafı içinde, hisse senedi gibi riskli varlıklar ekseninde saydığımız unsurlar içinde çok da önünü açan bir davranış stili olmuyor. Şöyle de bir şey söyleyelim. Tüm bunlar olurken zaten salgın yakınımızdaki bir örnek. Her şey çok kötüyken bile hisseler rally yapmadı mı? Yaptı. Endeksler rekorlarını kırmadı mı? Kırdı. Sene boyu kötü gittikleri halde iyiye döndüler mi? Döndü. Bu ihtimal de var. Çünkü bir şekilde piyasa hiçbir zaman gerçekleri direkt olarak satın almak ya da satmak yönünde değil. Bazen algısına göre de hareket edebiliyor. Ama bizdeki borsa hikayesini konuşacak olursak da şu içeride konuştuğumuz mesele biraz piyasa mekanizmasının içerisinden çıkmadıkça biz küreseldekine ne kadar yakınlaşabiliriz, ona bir 3 nokta koyalım. Ümit ediyorum ki sene bitene kadar en azından o konudan azade, iyi ya da kötü, biraz daha bizdeki performansla ilgili bunları konuşur oluruz.
0: Evet, katkılarından ötürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşam sevgili Ferhat Yükseltürk ve Tuğberk Çetinci ile birlikteyiz. Gençler hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hayırdır Ferhat? Bir Tuğberk jiletliği gördüm bu akşam sende.
2: Ya, biraz
0: Tuğberk
2: da ben
0: gelecek diye mi böyle giyindin?
2: Evet yani. Hmm. Biraz da böyle hastayım.
0: Hastasın.
2: Onu saklayayım dedim ama.
0: Çocukları gönderin okula, oradan alın mikropları, getirin benim stüdyoma. Çilesini ben çekeyim. Apol. Sizin çocuklarınızın çilesini ben çekiyorum.
2: Biz de çekiyoruz.
0: Ferhat İsviçre'ye gitmiş. Ay diyor, bir sıkıcı sıkıntıdan patladım. Havalimanından şehir merkezine sadece 4 dakikada gidiyorsun. Ne kadar sıkıcı. Oysa ki bu akşam 2 kilometrelik yeri 2 saatte gelmek suretiyle sıkıcı seyahatini renklendirmiş arkadaşım. Evet. Nasıl? Hoşuna gitti mi İstanbul'un
2: trafiği? Çok güzel. Ya minik sürprizler yapıyor böyle İstanbul. Çok seviyorum. Nerede, ne minik zaman, mi? Ne olacağı hiç belli değil.
0: Minik mi? Nesi minik? Maçı biter, konseri başlar. Konseri biter, yağmur başlar. Yağmur biter, karı başlar. Kar biter, okullar açılır. Okullar kapanır. Sürekli trafik İstanbul'da. Sen rahat geldin mi?
3: Ben de. Aynı şekilde bir saatlik
0: yol. Rezillik.
3: Çok kısa mesafe. Maalesef.
0: Seviyoruz bunu. Bu kargaşa, bu kaos bizim kaosumuz.
2: Olmadan yaşayamıyoruz.
0: Olmadan yaşayamıyoruz. İşte bak, gitmiş İsviçrelere, sıkılmış, patlamış sıkıntıdan, otlamış, poflamış, gelmiş. Yine nereye gelmiş? Bizim yanımıza gelmiş.
2: Türkçülük.
0: Hoş geldiniz Ferhat Beyciğim. Şimdi arkadaşlar, nereden başlasam bilemiyorum. Çünkü hem içeride hem dışarıda ortam hiç keyifli değil. Bakmayın bizim böyle yüzümüzün güldüğüne. Ama gerçekten içerisi de dışarısı da karışık. Bir kere biz küresel piyasalarda her zaman olduğu gibi bir dünyaya bakalım. Dünya derken de Amerika'ya bakalım. Bugün bir takım veriler var Amerika tarafından gelen. İşte bakıyorum, cari açık ikinci çeyrekte 246 milyar dolar olmuş. 211,6'ymış önceki. Diğer yandan yeni konut satışları verileri var. %6,4'lük bir artış var, beklentilerin bir hayli üzerinde. İşsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 197 bin olmuş. Beklenti 200 binmiş. Ama bunların hiçbiri herhalde tahvil faizlerinde, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde geldiğimiz noktayı açıklamıyor. Yani 5-17 falan 10 yıllıklarda görüyorum. 30 yıllıklarda bu mortgage faizlerinde inanılmaz tarihi yüksek seviyeler görüyoruz. Yani nereye kadar, yani 5 mesela kritik seviye diyorduk, o kritik, o da geçti artık. Nedir, 6 mıdır, 7 midir, nereye gidiyoruz?
2: Ya bence aslında 5-10-5-15 bandı en kritik seviye. Yani ondan sonra o tarihi böyle direnç noktalarından birisi, ondan sonra gerçekten mevcut konjonktür devam ederse böyle 6'lara doğru çok hızlı bir hareket görebiliriz gibi duruyor. Şimdi tabii beklentiler çok bozuldu. Yani herkes bu FED toplantısından önce şey diyordu, işte FED deliver eder, yani faiz artışı verir. Hı hı. Piyasanın beklediği uzun vadeli tahvillerde biraz yavaşlama görürüz. Neden? İşte enflasyon beklentileri biraz normalize olur. Aslında ondan sonra daha da hızlandığını gördük. İşte bunu petrol fiyatlarına bağlayabiliriz. İşte biraz daha kuvvetli gelen ekonomik verilere bağlayabiliriz. Özellikle geçen gün gelen PMI verisi çok kuvvetli geldi.
0: Evet.
2: Orada hem fiyat baskısı tarafı hem de büyümeye yönelik, yani %5, %6'ya doğru giden bir büyüme var. Tüm bu faktörler o getirilerde daha fazla beklentiye neden oldu. Yani yatırımcılar açısından. Şimdi bu noktadan sonra eğer FED tarafından bir müdahale gelmezse, mevcut konjonktürde bence faizlerde o yukarı doğru gidiş devam eder diye düşünüyorum. Ha, FED tarafından ne gelebilir? İki tane yolu var burada aslında FED'in yapacağı. Çok sert bir faiz artırımına gidecek. Burada ekonomiyi yavaşlatmaya doğru oynayacak. Ya da tekrardan dönecek QE dediğimiz, yani biraz daha o varlık alım programları, özellikle uzun tarafta hazinenin başlattığı programı destekleyici bir noktaya doğru gitmek zorunda kalacak.
0: Hı hı.
2: Ben ikinci tarafın biraz daha baskın olacağını düşünüyorum. Yani bu durum bence bir yerden sonra FED'in artık devreye girmesine neden olacak. Çünkü FED politikası faizinden çok fazla kopan bir, yani yield curve var, getiri eğrisi var. Bu daha da hızlanırsa artık zaten FED politikasının çok bir anlamı da kalmıyor. Para politikasının etkinliği de ortadan kalkıyor. Bu noktadan sonra sizin artık biraz daha miktarsal adımlar atıyor olmanız lazım. Bence biraz oraya doğru gidiyoruz.
0: Ben geçen hafta da seninle konuştuğumuzda FED'in kararından önce bu 25 bas puanlık bir faiz artışı neye yarayacak hiç bilmiyorum demiştin.
2: Doğru.
0: Nitekim hiçbir işe de yaramadı senin tahmin ettiğin gibi. Şimdi sen ne diyorsun Tuğberk? Bu hafta içerisinde bir sürü FED başkanından faiz artışı mesajları geldi. Yani böyle peş
3: peş. Böyle makul ölçü. Makul yeni ölçü. Terminolojiler geliyor.
0: Evet aslında. En son Hasset çıkmış demiş ki, artık hasetinden midir, nedendir bilmiyorum. Trump tarafından atanmamış Fed yetkilileri faiz artırımı çağrısında bulunuyor demiş. Yani herkes buna bunu istiyor demiş. Ama anlamlı bir faiz artışı olmadıktan sonra Ferhat'ın da söylediği gibi tablo pek değişecekmiş gibi görünmüyor. Sen ne diyorsun?
3: Aslında gündem değişmiyor. Amerikan tahvil getirileri iki unsuru fiyatlıyor. ABD-İran savaşı, belirsizlik var. 27 Ekim İsrail seçimleri, ABD ara seçimleri. Trump da bu hafta neyi söyledi? ara seçimlerden sonra İran'la ilgili kararımı vereceğim dedi. İkinci faktör aslında uzun bir süreden beri Powell dönemiyle beraber, yeni başkan Walsh'la beraber devam eden bu ekonomik aktivitede yumuşak iniş dense bile de PMI verileriyle beraber diğer ekonomik verilerde Amerikan ekonomisinde ciddi bir aktivite ısınmasına işaret ediyor. Fed hiçbir şey yapmadan %2 enflasyon hedefine nasıl gelecek? Yani daha açık bir ifadeyle faiz artışına gitmeden bu enflasyonu nasıl düşürecek? Bu enerji maliyetlerine rağmen. Piyasa bu iki dinamikten dolayı Amerikan tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmeye devam ediyor. Üçüncü olarak da biraz kısa vadede Walsh'la piyasa arasında bir kavga var. Bu hani top, hakem, oyuncu unsurunda. Walsh yönlendirme yapmama konusunda ısrarcı. Piyasada sen yönlendirme yapmazsan ben tahvil dinamiklerini yukarı yönlü sürüklerim. Bu ne anlam ifade ediyor? Özellikle Trump'ın çok hoşuna gitmeyen hisse senetleri tarafındaki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Hı hı. Çünkü Amerikan tahvil getirileri sermaye maliyetini temsil ediyor. Yapay zekanın, teknoloji firmalarının borçlanması için ne kadar bunlar tahvil getirisi yukarı yönlü giderse borçlanma maliyeti o kadar fazla. Zaten trilyon dolara yaklaşan bir borçlanma var. Bu borçlanma nasıl karlılıkla geri dönecek soru işareti vardı. Bir de üzerine %5'in üzerinde kalıcı olan Amerika'nın 10 yıllıkla bu sorunun çok net bir cevabı yok. Hisse senetlerindeki yukarı yönlü hareketi sınırlandırmış olacak. Dolayısıyla piyasa Fed'i kendi istediği noktaya getirmek istiyor. Yani bana enflasyon konusunda ne yapacaksın? Nasıl bir faiz artışı veyahut da nasıl bir para politikası yol haritası benimsiyorsun? Bunu bana bir şekilde belirt diyor. Sen belirtmezsen ben tahvil getirilerini yukarı yönlü sürüklerim. Zaten ortam da çok müsait. Enerji maliyetleri Brent spot 100'ün üzerinde. Trump sürekli enerji maliyetleri, petrol fiyatı savaş öncesi döneme gelecek diyor, diyor. Şubat'tan geldik Ekim ayına ama enerji maliyetleri herhangi bir değişiklik yok. Ki bu aslında çok katmanlı bir şekilde Rusya-Ukrayna savaşı tarafında da Ukrayna'nın özellikle Moskova'nın kalbindeki rafinerilerde yaptığı İHA saldırıları da aslında ayrı bir parantez açılması gereken bir unsur. Çünkü oradaki rafineri kapasitesinin yaklaşık %45'ini vurmuş bir durumda. Bu özellikle petrol türevlerini negatif yönde etkileyen bir unsur. Dizel marjları yukarı yönlü açılıyor. Jet yakıtı maliyetleri yukarı yönlü hareketleniyor. Bütün bunlar aslında ez cümlede bir enflasyon. Enflasyonun da klasik alışılan Amerikan ekonomisinden gelindiği şekilde faiz artışı yapmadan söndürmen çok zor. Ama FED de mümkün olduğu kadar, yani nasıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her açıklamasında eğer yurt dışı şartlar imkan verirse ilk fırsatta faiz indirmene gireceğim. Borç tarafı da tam tersi şekilde benden çok fazla bir faiz artışı beklemeyin. Ben bekle gör politikasında biraz daha kalmaya devam edeceğim. Ama piyasada onu özellikle tahvil tarafında sıkıştırarak 25 yani bugünkü yeni sevecen terminolojiyle makul düzeydeki faiz artışlarına zorlayacak gibi gözüküyor.
0: Ama işte o makul faiz artışlarının bu tabloyu değiştirme kabiliyeti olacak mı olmayacak mı? Asıl soru bu. Bir parasal genişleme sen de Ferhat gibi bekler misin belli bir noktada eğer bu konjonktür devam ederse?
3: Zaten dünyadaki merkez bankalarının bu noktadan sonra özellikle Covid'de hane halkının alıştığı o tatlı parayla beraber merkez bankalarının bilançolarının daralmasını beklememek gerekiyor. Hı hı. Yani bir adım daralma yapıyorlarsa uzun vadede 2 veya da 3 adımda genişleme yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü para arzını büyütmek dışında başka bir imkanları yok. Hı hı. Nasıl Walsh'un açıklamalarında enflasyon bir tercihti demişti. Hı hı. Enflasyon onun karşılığında da büyüme ve istihdam. Büyüme ve istihdamın en önemli kalemi de istihdam. Bunun da politik sonuçları olduğundan dolayı bu bütün kıtalardaki merkez bankalarının en büyük açması. Yani uzun onar yıllık periyotlarda sürecek bir sıkı para politikası olmaz. Para politikası max en ekstrem durumlarda 5 yıllıkta bir ortalamada dönemini tamamlar ama genişleyici para politikalarına baktığımızda hep 10 yıllık 20 yıllık döngülerde devam ettiğinden dolayı bunun başka bir alternatifi kalmayacak. Şu anda biraz göreceli sıkı demeyelim de böyle çok gevşemeye niyeti olmayan bir FED yaklaşımı bulunuyor ama mevcut ortamda ne kadar idare edebilir orası soru işareti. Zaten savaş teması çözülmedikten sonra ve FED de açık açık piyasaya ben enflasyonu şu şekilde düşüreceğim demediği sürece tahvil getirilerinde finans doğası gereğinde yukarı yönlü hareket devam edip risk algısını bozmaya devam edecek.
0: Bu QE'yi en son Bernanke mi yapmıştı?
2: Yok, en son Powell'ın döneminde.
0: Powell'da yapmıştı değil mi?
2: Pandemi sonrasında.
0: Doğru, pandemi sonrası. Evet. Bernanke'nin çok iyi hatırlıyorum da.
3: Helikopter Bernanke.
2: 150 milyar mıydı öyle?
0: Evet, çok acayip bir şeydi.
2: Onun vardı zaten tek seferde bir birer ikişer trilyonluk paketler açıklamıştı.
0: Çok acayipti, onu hatırlıyorum ve o karar verildiğinde New York'taydım. Bayağı kucağıma mavi gibi düşmüştü yani oradan o aklıma gelmiş ama evet pandemiden sonra da öyle. Peki acaba bu yaklaşımların herhangi biri bu tahvil getirileri üzerinde ne kadar etkili olacak? Çünkü nihayetinde bunun yani arka planında aynı zamanda zaten gepgeniş halde olan o bilanço yatıyor yani. Ve de borçluluk konusu. İşte bugün şeyin raporu vardı, bu IIF'in küresel borçlulukla ilgili, tüm dünyada bu böyle ama biz özellikle Amerika'nınkini konuşuyoruz. Çünkü 40 trilyon dolar mıydı neydi?
2: 50'ye yaklaştı.
0: 50 mi olmuş işte neyse yani çok devasa bir borçluluktan bahsediyoruz ve enflasyon kadar onun arka planında etki alanı olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla orayı azaltacak da bir şey olmayacağına göre bu tahvil faizlerindeki bu tabloyu öyle kolay kolay değiştiğini görmeyeceğiz herhalde önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum ben.
2: Yani şöyle, şimdi tahvil faizlerini tek seferde Merkez Bankası girdi ve indirdi zaten çok beklemiyor olmak lazım. Ama hani Merkez Bankası'nın piyasaya girip alıcı oluyor olması bir yerden sonra aslında o Fed put dediğimiz mekanizmanın devreye girmesine neden olacak işte. Nedir? Siz uzun vadeli tahvillerde sürekli alıcı olarak yer alıyorsanız bir yerden sonra o taraftaki belli bir stok var. Arz talep meselesinde faizlerin ara ara aşağı doğru geldiğini göreceksiniz. Kısa vadeli tarafta bile aslında şu anda oldukça yüksek seviyedeyiz. Yani bu biraz da Fed'in bence piyasayı çok fazla başıboş bırakmasıyla da doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani 2 yıllık faizler, sadece biz 10 yıllıkları konuşuyoruz ama 2 yıllıklar da 4.90'a geldi. Yani Fed'in faiziyle arasındaki bağlantı tam tersi yönde kopmuş vaziyette devam ediyor. İşte 12 aylık term sofralara bakıyoruz. Onlar 4.5'lara gelmiş vaziyette. Yani aslında piyasa bu faizlerin orta ve uzun vadede de hep yüksek kalacağı beklentisi içerisinde bu yönde hareket ediyor. Ya bu belki enflasyon beklentisiyle çok doğru da orantılı olmayabilir. Çünkü hani enflasyon o break-even'lara baktığımızda orada çok inanılmaz bir artış yok. Halen %2.5 seviyelerinde. Ama sanki böyle talep edilen reel faizde bir artış var. Yani eskiden belki sıfıra yaklaşan bir reel faiz vardı talep edilen tahvil yatırımcılar açısından. Şu anda 1'e doğru yaklaşan bir reel faiz var. Bu eğer daha çok başıboş bırakırsanız buranın 2'ye 3'e doğru gittiğini de görebilirsiniz bir yerden sonra. İşte bu neden olur? İşte ABD'nin yüksek borçluğu. Faizler yukarıya gittikçe bu sefer bu borçların çevrilmesiyle alakalı. Bence hiçbir şekilde sıkıntı yok, sonuçta hepsi dolar borcu ama gene de bu spekülasyonla o istenen reel faizin daha da arttığını görürüz. Ya bu kendi kendini besleyen bir sürece doğru da girebilir. Yani piyasaya sadece bırakırsanız size götüreceği yer çok daha yüksek bir yerde faiz ve bunun yaratacağı net bir resesyon. Resesyon sonrası da net bir faiz düşüşü olur. Bu istenir mi? Yani politik açıdan ben çok istenebileceğini düşünmüyorum açıkçası. O açıdan bir yerden sonra Fed'in artık çok fazla dayanamayacağını düşünüyorum. Yani mevcut konjonktürde. Ama hani bunu büyük ihtimalle içeride çoğu üye de buna karşı çıkacaktır. Yani daha neoklasik bakan çok fazla da üye var içeride, onu da biliyoruz. Ama ben mevcut politikanın enflasyonla mücadelede çok etkili olabileceğini düşünmüyorum. Zaten mevcut enflasyonda Fed'in kontrol edemediği iki tane alan var. Bir tanesi işte enerji alanı, enerji fiyatları tarafı, işte rafineri marjları. Burayı zaten hani Fed olarak siz faiz yoluyla kontrol edemezsiniz. Ya talebin çok hızlı çöküyor olması lazım ki bu da başka komplikasyonlar yaratır. Bir de AI'nin yarattığı bir ekstra bir harcama ve tahvil bono üzerine yarattığı bir baskı var. Burayı da siz baskılayamazsınız. Sonuçta Çin'le Amerika'nın rekabeti burada devam ediyor, devam da edecek. İster istemez edecek. Şimdi böyle bir ortamda sizin atacağınız adım bence hani 25 bas puan artırayım her toplantıda bir yere gelirim. Çok mantıklı gelmiyor. Ya sert artırım ya da QE.
0: Şimdi niye dönüp dolaşıp tahvilleri konuşuyoruz? Niye bunun üzerinde ısrarcı oluyoruz? Çünkü oradaki hareket diğer varlık sınıflarını da doğrudan etkiliyor. Misal altın. tahviller bu kadar yüksek faizli olduğu sürece altın bir yere gidemiyor. Sürekli hatta orası yükseldikçe geri çekiliyor. Biraz önce sen söyledin, küresel hisse senetleri için de özellikle Wall Street tarafındaki hareket, evet, o muhteşem şirketlerin öncülüğünde dayandı dayanabildiği kadar, ama orayı da bir noktada tehdit ediyor. Dolar endeksi keza onunla birlikte şekilleniyor. Dolayısıyla bütün bu diğer varlık sınıfları içinde bir risk teşkil ediyor diye düşünüyorum. Bundan sonraki hareketler, mesela altın, çok soruyor izleyicilerimiz özellikle ons altında bu yılı nasıl kapatabiliriz, nereye doğru gidebilir? Çünkü orada Tuğberk hep konuştuğumuz şey, bu volatiliteye rağmen, küçük irili ufaklı aşağı yukarı yönlü hareketlere rağmen trend hala yukarı diye konuşuyoruz. İşte merkez bankalarının alımları vesaire gibi gerekçelerle. Ama tahvil faizleri buralarda kalmaya devam ettiği sürece altın bu trendi sürdürebilecek mi? Ne diyorsun?
3: Sürdüremez. Yani burada biraz senaryo. Bir iyimser taraftan bakınca, hani Trump İran savaşını sonlandırıp FED tarafında da FED piyasayı yönlendirmeye başlarsa, evet, onsa tekrar 5000 dolarlar, hatta üzerleri test edilebilir. Ama şu anda bu zayıf bir ihtimal. İkinci olarak negatif senaryo, ABD-İran savaşı ciddi şekilde bilinmeze doğru devam eder ki bugün de İran tarafından açıklama vardı. Hani bir sonraki fazın bunun Hint Okyanusu'na sıçraması şeklinde. Hem İsrail seçimleri hem de ABD ara seçimleri sonrasında Orta Doğu'da ne olacağını kestirmek çok mümkün değil. Bu enerji maliyetlerini etkiliyor. Küresel çapta enflasyon beklentilerini arttırıyor. Su soru gelecek yatırımcılar tarafında da, hani altın eskiden enflasyona karşı bir korunma aracıydı ama artık o eski reflekslere karşı yatırım stratejilerini oluşturmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu hem enflasyonun yukarı yönlü hareketi hem Fed'in piyasayı yönlendirmemesi ve diğer bildiğimiz bütün faktörlerle beraber bu tahvil getirileri yukarı yönlü orta vadede hareket etme potansiyeli var. Bu da dolar tercihini daha fazla, yani rezerv para tekrar küresel çaptan ana vatanına geri dönüyor. Bu da orta vadede süreceğinden dolayı Amerikan tahvil getirileri yukarı yönlü hareket ederken, hani ons altında da, gümüş tarafında da veyahut da dolara karşı diğer varlıklarda çok sert kalıcı bir trend oluşumu beklememek gerekiyor. Şimdi burada yatırımcılar tarafında hani biraz daha bir dip oluşumu, belki geçici bir dip oluşumu, 4200 seviyelerinin aşağılarında, 4100-4150 bölgelerinde bir harekete bakmak gerekiyor. Çünkü 10 yıllıkta ilk etapta piyasa bir %5'i referans alıyordu. Hani 5'e adapte olmuştu ama şu anda 5'in üzerindeki harekete herhangi bir varlık sınıfı tam anlamıyla adapte değil. 5,5'ta mı duracak veyahut da daha yukarı bir seviyede mi hareketçi veyahut da kalıcı mı olacak? Yani biz şuna şu anda bir geçici, ani bir haber akışından dolayı tahvil getirileri yükseldi diyemiyoruz. Hı hı. İki tane unsur, hem savaş hem FED teması. Bunlarda da kısa vadede bir değişme ihtimali olmadığından dolayı hani yatırımcıya altın veyahut da gümüş başta olmak üzere emtia dinamiklerine bakıyorsa bu tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareket sürdüğü zaman da uzak durmak gerekiyor net bir şekilde.
0: Gümüş için de aynısı geçerli mi?
3: Aynı şekilde altın için de gümüş geçerli. Hatta düşerken de altın daha az birimde düşerken gümüş daha fazla birimde düştüğünden dolayı düşüşlerde gümüşe karşı daha fazla dikkatli olup özellikle hiç kaldıraçlı pozisyonlarda bulunmamak gerekiyor. Ama oldu da 10 yıllık işte 5.30'larda duruldu, 5.25'lerde duruldu. Biraz bir küresel risk algısında iyileşme oldu. O zaman da hani altın gümüş arasındaki tercih de ilk gümüş tarafını tercih edip gümüş daha iyi performans gösterdikten sonra da orada biraz öyle orta dönemli altın tarafına geçmek daha etkin olur gibi değerlendiriyorum.
4: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Kamu spotu.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Şimdi biraz önce son durumu bu fon kriziyle ilgili sizlere aktardım. Birçok gelişmeler var tabii hala devam eden ama çok sayıda mağdur var. Ve tabii ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması vardı. Belirli bir alanda olduğunu, genel olarak sermaye piyasalarını ve ekonomiyi ilgilendiğini ama o alanda da epeyce bir zayiat oldu görünen o ki. Herkes şu anda borsa tarafını merak ediyor. Özellikle orada bu süreçin arkasından bir toparlanma olur mu diye. Kuvvetli satışlar var baktığımız zaman. Bugün de keza öyleydi. 12.888 bugünkü kapanış seviyesi. Nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ferhat Bey, sizle başlayalım.
2: Yani şimdi tabii bu iki hafta önce programda konuşmuştuk hatta hani borsaya yönelik beklentilerimiz evet. Pozitif diyorduk ama orada da şey parantezini koymuştuk hani bir fon şeyinin ne derler o turmoil'ın yani kargaşanın biraz ortadan kalkmasını beklemek gerekiyor demiştik. Ben hani borsa açısından halen orta vade için olumlu taraftayım onu söyleyeyim öncelikle ama tabii şu anda bir likidite krizi var borsada. İşte bu fonların tasfiye süreçleri var. Belli fonların uyması gereken zorunluluklar var. Onlara yönelik onların da portföy dengelemesi var. Yani hepsinin birleştiği bir dönemden geçiyoruz aslında. O kusursuz fırtına dediğimiz öyle bir süreçten geçiyoruz. Likit de çok sıkıntılı. Bu da ister istemez fon yani genel olarak piyasada bir satış dalgası yaratıyor. Ben bunun biraz daha en azından hani BIST 100 açısından baktığımızda 12.000 seviyelere kadar yani 12.000 belki 12.006 da olabilir. Bu seviyeye kadar devam edebileceğini düşünüyorum. Ama o seviyelerden hani özellikle bankacılık endeksi belli başlı BIST 30 hisselerinden eğer alırsanız bence orta uzun vadede mevduattan daha iyi bir getir potansiyeline sahip. O konuda onu bir kenara koyayım. Fon tarafında

0: Tabii çok fazla mağdur var. Hani biz de konuşuyoruz. Çevremizde arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, eşlerimiz, dostlarımız. Hı hı. Onların da içeride para kaybedenler var. İçeride paralarını nasıl çekeceğini sorgulayanlar var. Sürekli tabii herkes bir şekilde haber almaya çalışıyor. Ama bu durumda, mevcut durumda tabii daha tam bir plan da ortaya çıkmadı. Burada mümkün olan en hakkaniyetli şekilde yapılması gerekiyor. Yani kimsenin mağdur olmaması gerekiyor. İşte zamanında çok fazla para kazananlar olduğu söyleniyor. Belki hani burada bir dengeleme yapılabilir. En azından hani mağdur sayısını azaltmamız lazım. Çünkü buradan iyi bir şekilde çıkabilirsek, yani iyi bir şekilde yönetebilirsek bence sermaye piyasaları açısından orta uzun vadede daha iyi olur. Güven daha fazla artar. Ama kötü yönetirsek bundan çıkışımız, piyasa açısından da çıkışımız biraz zorlanabilir. Bu dönemin hastası olduğunu düşünüyorum. Yani son dönemde gelen açıklamalarda işte Bakan Bey'in galiba sürekli toplantı halindeler. Buradan en uygun çıkış yolunu bulmaya çalışılıyor. İnşallah da yani herkesin bir şekilde mağduriyetini giderecek bir çıkış yolu bulunur.
1: Tabii şimdi başlarken de aktardım, bu fon manipülasyonunun piyasadaki, fon piyasasındaki olumsuz etkileri artık rakamlara da yansımış durumda. Tuğberk 18 Eylül haftasında para piyasası fonlarından 456 milyar liralık bir düşüş olduğu görülüyor. Para piyasası fonları aslında son dönemde çok kuvvetli bir performans göstermişti. Güzel bir yatırımcı kitlesi ve önemli bir derinlik kazanmıştı. Ama tabii şu anki tablo o tarafa da olan güveni bir miktar sarsmış mı diyelim, ya da işte endişeleri arttırmış da diyebiliriz. Geldiğimiz noktada sen nasıl değerlendiriyorsun süreci ve bundan sonrası için yatırımcıya ne söyleyebilirsin?
2: Tabii yani fon sürecinde biraz acı bir tecrübe oldu. Özellikle yatırımcılar tarafında aşırı risk faktörüyle beraber aşırı getiri. Hı hı. Tabii bu noktada uygun zamanda girilip uygun zamanda çıkıldığı zaman da tabii ki de borsa üzerinde mevduat, herhangi bir dünyadaki finansal varlığa göre onun üzerinde muazzam kazançlar sağlandı. Dolayısıyla yatırımcı açısından üzücü. Ama sermaye piyasaları anlamında ki bu olayda tetikleyenin MSCI olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Onların tetiklediği bu olayla beraber şu anda endeks 100'den 27 tane hisse senedi dahil olacak. Endeksin yapısı biraz daha uygun olacak. Endeks 30'dan bir tane hisse senedi çıkarıldı. Dolayısıyla böyle orta vadede sermaye piyasalarının özellikle referans alınan endeksin sağlıklı işleyişi noktasında pozitif bir unsur. Ama burada Borsa İstanbul tarafında TL bazında evet fiyatlar çok düştü. Şu anda özellikle hani 11.500, 12.000 bölgelerine doğru bakılabilir. Yatırımcı belki şunu bekliyor. Çıkış bir V şeklinde mi olacak? Hı hı. W mu yoksa L şeklinde mi olacak? Şimdi bu hareketi varlık fonunun veyahut da kamu desteğiyle sürülmesi mümkün değil. Çünkü böyle noktalarda hani kamu çok ekstrem durumlarda, o yaşadığımız deprem felaketlerinde insani boyutu olduğundan dolayı daha uzun bir sürede kalıcılık sağlanmıştı. Ona göre önlemler alınmıştı. Ama bu tarafta bunun çok fazla sürdürülmesini beklememek gerekiyor. O zaman yerli yatırımcının sermayesi kalmadığından dolayı içeri yeni sermaye girişi olmayacak. Hisse senetleri o zaman ya şirketler yüklü miktarlarda geri alım açıklayacaklar, oradan bir tabanı sağlamaya çalışacaklar veyahut da iş kurumsal yatırımcıya dönecek. Kurumsal yatırımcı için de fiyat TL bazında çok düştü, böyle bir alım için bir katalist olmadığından dolayı makroya bakacak. Neye bakacak? Merkez Bankası. Ekim'de bu fon olayları olmadan önce de 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor muyduk, bekleniyor muydu, konsensusta mıydı? Evet. Şu anda da bir 100 bas puanlık indirim bekleniyor mu? Bekleniyor. Dolayısıyla oradaki hareket de kurumsalı içeriye sokacak, tetikleyici değil. Onlar neyi bekliyor? Kasım ayındaki MSCI'ın bu işte, evet bu yapılan değişiklikler, uygulamalar bizi ikna etti. Görüşümüz pozitif. Pozitif derse evet dibi bulup ondan sonra kurumsal yatırımcı özellikle banka, holding, endeks 30'un ilk 10 sistemiyle beraber tekrar dahil olur. Ama MSCI oldu da negatif yönde bir konuşma yaptı. O zaman bu L şeklinde çok dar bir piyasada işte belki 12 bin ile 14 bin arasında sıkışıp yeri geldiğinde yurt dışı, yeri geldiğinde yurt içi piyasalarda acaba Merkez Bankası Aralık toplantısında faiz indirimine gidebilir mi, gidemez mi? Daha küçük, 100 bas puandan daha küçük bir indirim mi yapabilir? O zaman bunları öngörebilmek için petrol fiyatına bakmak gerekiyor ama

0: petrol fiyatını öngörebilmek mümkün olmadığından dolayı ileriye dönük bir yönlendirme de olmuyor. Dolayısıyla iş burada o dipten kalıcı yukarı yönlü hareketi tekrar başlatmak için kurumsal da şu anda MSCI'den gelecek açıklamayı bekliyor.
1: Peki, bu arada Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir erime var Ferhat. Son bir hafta son 18 Eylül haftasında 4,3 milyar dolarlık bir gerileme var ama son bir aya, 4 haftaya baktığımızda brüt rezervler tarafını söylüyorum, 14 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşmiş. Swap hariç net rezervlerde de yine aynı haftada 6,8 milyar dolarlık bir düşüş var. Rezervleri yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası'nın yol haritası açısından önemli. Doğru. Şimdi hala her türlü petrol fiyatlarına veya belirsizliğe rağmen Ekim'de ve Aralık'ta 100'er bas puanlık indirim beklentisi devam ediyor. Bu rezervlerdeki hareketi ne kadar önemsemeliyiz ve Merkez Bankası'nın yol haritasını değiştirecek bir unsur olabilir mi önümüzdeki dönemde?
2: Bence rezervlerdeki hareketi oldukça fazla önemsemeliyiz. Çünkü şu anda bence Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele tarafında en çok çalışan ve en çok önem verdiği politika bence kur politikası. Yani kur politikası üzerinden beklentileri yöneten bir Merkez Bankası var. Yıllık işte enflasyonun altında bir kur artışına izin veriliyor. Özellikle dolar TL tarafında yönetilen, yönlendirilen bir kur var diyebiliriz. Yani bu açıdan da mevcut durumda eğer kur üzerine baskı oluşturabilecek bir çıkış varsa, rezervlerde hızlı bir eğilme görürsek bence Merkez Bankası o toplantıda faiz özelinde hızlıca pas kesecektir. Hatta işte İran Savaşı döneminde gördük. Hızlıca %37'den %40'a çekip geceliğe çektiğini de gördük. Yani burada bence çok önemli belirleyici faktörlerden birisi burası. Hı hı. Şu anda işte tabii geçen haftanın yarattığı o fon piyasasındaki dalgalanma, bir kısım güven liman mantığıyla dolara geçiş çok normal oluyor, olmuyor değil. Aynı zamanda tabii petrol fiyatlarının artıyor olması, bu da çok önemli etkenlerden birisi. Altın bir miktar geriledi, orada altın fiyat etkisini de görüyoruz. Bu açıdan genel anlamıyla şu andaki durumda bence Merkez Bankası halen bekle gör devam edecektir. Eğer Ekim'e kadar biz haftalık bazda işte 3-4 milyar dolarlık azalma görürsek, satıcı tarafta yer alıyorsa bence o noktada pas geçer diye düşünüyorum. Burada yani mühim olan bence şu anda en önemli şey, en çok çalışan da politika aracı kur politikası, bundan vazgeçmeyecektir. O yönde bir baskı gördüğü anda faizi ona göre belirleyecektir.
1: Peki, dönelim sizin sorularınıza tekrar. Metin Kavalcı, Tuğberk Bey'e bir sorum olacaktı demiş. Bu Eylül sonu ve Ekim ayı boyunca Nasdaq ve S&P nasıl bir performans gösterebilir?
0: Amerika'nın 10 yılı 5'in üzerinde olduğu sürece çok katastrof bir satış, yani %3'ü %5'lere vuracak bir satış beklemem. Ama yukarı yönlü hareket de bu tahvil getirilerinden dolayı sınırlı kalıyor. Çünkü neden bakıyorlar? S&P'nin temettü verimi şu anda 10 yıllığın aşağısında. Hisse senetleri tarafında da temettü ödeyenlerde ortalamada hiç bunun üzerinde olan bir temettüsü yok. Katalizm olmadığı için belli bir yataya bağlamış bir periyot. Ama ne zaman 10 yıllıkta 5.05-5'lere doğru hızlı bir geri çekilme olur? Amerikan verileri iki tane veri üst üste kötü gelir. Misal önümüzdeki haftalarda işte Ekim'in ilk haftasında tarım dışı istihdam verisi var. Oradan bir negatif sürpriz gelir. 10 yıllık 5'in altına doğru anlık olarak kayar. O zaman Nasdaq S&P tarafında ilk kadar yukarı yönlü hareket olur ama tercihte Nasdaq mı S&P mi? Nasdaq yapay zeka teknoloji olduğundan dolayı ana tema Amerikan endekslerinde o sürükleyici hala devam edecek.
1: Serhat Uysal diyor ki, Ferhat Bey, yavaş yavaş kıpırdanmaya başlayan kriptolar hakkında bir şeyler söyler mi acaba?
2: Ya kriptoda çok güzel bir hareket oldu aslında. 82 bin seviyesini ben takip ediyordum. Yani 82 binin üzerinde de haftalık kapanış aldık. Eğer buralarda tutunabilirse bence güzel bir momentum yakaladı. Devam edebilir gibi duruyor. Ama tabii son dönemdeki o faiz artışı ister istemez kripto tarafında baskılamaya devam ediyor. Şu andaki görüntüde biraz faizlerle beraber okumak lazım. Yani temkinli, iyimser olarak bence takip edilebilir 82 binin altına kaymadığı sürece.
1: Peki. Bizim piyasalar için MSCI ve benzerlerinin görüşleri daha da kötüye gider mi diye sormuştu Uğur Bey.
0: Olabilir. Çünkü en son...
1: Hangi koşullarda?
0: Yani Bloomberg terminalini yaptıkları açıklamada, hani Uğurların istediği o yazılı cevaplarda özellikle hani izliyoruz dedi. Yani çok da bir renk vermediler. Hı hı. Dolayısıyla hala bir risk faktörü var mı? Var. %50-50 ihtimalde.
1: Energy Fuels hissesi oldukça uygun seviyelere indi. Bu seviyeler uzun vadeli alım için uygun mudur diye soruyor Tuğrul Bey.
2: Yani şimdi Energy Fuels özelinde tabii bir tema var. İşte bu enerji fiyatları, aynı zamanda uranyum, nadir temel elementler, hani orta uzun vadede çok büyük hikayeler yazılabilir ama bunun nakde ve o finansalları ne zaman yansıyacağı bence halen belirsizliğini koruyor. Yani negatifte olan bir şirket. Faiz

0: patlamadığı sürece böyle kar üretmeyen şirketlerde biraz temkinli olmakta fayda var.
1: Quantum Computing hisselerini takip ediyor musun?
2: Etmiyorsun. Yani fokus olarak değil ama genel olarak piyasa anlamında.
1: Yani bu tarafta beğendiğiniz hisseler var mı diye bir soru var. Rigetti, IBM gibi şirketlerden bahsediliyor. İstersen Ferhat sen de yorumlayabilirsin.
0: Yani şöyle, yani kuantum teması aslında biraz önce konuştuğumuz gibi bir tema olarak güzel. Hani belki de gelecekte gerçekten de o kuantum bilgisayarlar tamamen hayatımıza girecek. Hatta AI ile beraber daha da ön plana çıkacak. Ama şu anda ortada bir ticari bir ürün var mı dersek yok. Yani bunların ne zaman gelir getireceği de şu anda belirsiz. AI'dan farklı olarak ya da diğer işte çip hisselerinden farklı olarak. Bu açıdan bunlar aslında biraz daha bize bir ne diyelim bir hayali bir şeyi satıyor. Belli bir vizyonu satıyor. Faizin yükseldiği dönemlerde de buralar zaten negatif olduğu için çok fazla ilerleyemiyor. Ha, bir haber gelir bir gün işte şunu bulduk şöyle bir ticari ürün haline getirdik. O zaman başka şey konuşuruz ama şu anda ben bu sektörlerde biraz geride durmayı tercih ederim. Orada da hani girecek olursam da IBM bir adım önde benim açımdan. Çünkü IBM'in diğer iş kollarıyla da desteklenen ve en azından bir pozitif nakit akımı üreten bir iş modeli var.
2: Ben de kuantuma kısa bir ekleme
1: tabii,
2: yapayım.
1: Lütfen.
2: Şimdi malum bazen finansal piyasalarda işte birkaç ay önce su konuşuyorduk. İşte yani uzun dönemde su temasına yatırım yapıyor. Kuantum bilgisayarları evet bu çok güzel. Ama hala şu anda bu yaygınlaşması çok zor. Yani Amerika'da şu anda nasıl iPhone 1000 birim paraya dünya genelinde satılıyorsa orada da ortalama standart bir bilgisayar seviyesi 1000 birim karşılığında oluyor. Ama kuantum bilgisayarlar hiçbir zaman 1000 dolar seviyesine düşmeyecek. Yani şu anda bile yapılan tahminlerde ortalama maliyetin 20.000 dolarla 30.000 dolar arasında olması bekleniyor. Yani bunun hane halkına yayılması, herkesin evinde kuantum bilgisayarı olması kısa vadede çok ütopik. Böyle bir şey olmayacak. Bu kuantum bilgisayarları özellikle şifreleme noktasında etkin oluyor. İşte dekriptolama, işte kriptoların özellikle şifrelerinin kırılması, bununla ilgili birçok çalışmalar var 10 yıldan beri. Kuantum bilgisayarlar olduğu zaman da Bitcoin sıfır olur mu? Dekriptolama olduğundan dolayı evet sıfır olabilir yani. Ben cüzdan tarafından kriptolamayı dekriptolayarak kuantum bilgisayarı yüksek işlem gücüyle beraber bunu kırıp alabilirim. Ama bu şu anda çok uzak olduğundan dolayı yani kuantum temasına yatırım yapmak çok etkin değil diye gözüküyor. Ama hikaye olarak evet kulağa hoş geliyor.
1: Diyorsunuz. Peki. El Niño etkisi ve gıda enflasyonu üzerine bir soru sormak istiyorum diyor Musa Çallı. Hazır mısın Ferhat?
0: Hazırım.
1: Ayrıca enerji maliyetlerinin artması da gıda enflasyonuna ne düzeyde etki eder? Önereceğiniz bir ETF ya da fon var mı, olur mu diye sormuş.
0: Şöyle aslında enerji maliyetleri tabii direkt olarak aslında gıda maliyetlerine yansıyor. Neden? İşte sonuçta o tarlayı işlemek için bir enerji harcıyorsun. İşte dizel maliyetleri diyoruz işte traktör ve diğer tarım aletlerinin kullanımında en fazla kullandığımız ham madde aslında dizel. Aynı zamanda onun haricinde gübrelerde kullandığımız üre ve diğer petrokimya ürünleri de direkt olarak tarım girdisini etkiliyor ve burada da fiyatlar artıyor. İşte Körfez kriziyle beraber Hürmüz Boğazı'nın olduğu bölge işte Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz bölgede inanılmaz miktarda hem üre hem de amonyum üretimi çok yüksek seviyelerdeydi. Bunlar da tarımda çok fazla kullanılan ham maddeler. Bunların oradan çıkamıyor olması, fiyatların artıyor olması, dizel fiyatların işte biraz önce de konuştuk hem Rusya krizi nedeniyle hem Hürmüz krizi nedeniyle sürekli olarak yukarı gidiyor olması tarım fiyatları üzerinde zaten bir baskı yaratıyordu. İşte El Niño tarafında da son dönemde önümüzdeki yıl için El Niño tarafında beklentiler tarım çıktısını çok fazla etkileyeceği yönünde. Özellikle rekoltelerin düşmesi bekleniyor. Hı hı. Şimdi tüm bu faktörleri üst üste koyduğunuzda aslında biz önümüzdeki yıl çok daha yüksek işte buğdayından diğer tüm tarım emtialarının fiyatlar göreceğiz. Buna yönelik bir emtia vardı. Tarım fiyatları emtiası direkt ETF olarak. Şu anda adını hatırlamıyorum ama birazdan bakar söylerim.
1: Tamam.
0: Orada bir emtia yani direkt o bildiğimiz kontratlar üzerinden yatırım yapan bir ETF var. Ona yatırım yapabilirsiniz. Ya da bunun haricinde işte gübre üreticileri bence önümüzdeki dönemde Cirol tarafında önemli miktarda artış sağlayacak. Bu taraflara yatırım yapabilirsiniz. Ama bunun bir de yaratacağı tabii sosyal ve ne diyelim aslında ekonomik çok fazla.

0: Fazla sıkıntılar da olacak. Bir tarafı yatırım teması, bir tarafı da özellikle Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde, işte fakir ülkelerde bunun etkilerini daha fazla göreceğiz. Göç etkilerini göreceğiz. O yüzden çok hayırlı haberlerde
1: İyi,
0: değil.
1: güzel şeyler söylemedin şu anda. Moralimi bozdun. Turbek Bey, ABD tahvil faizi bu kadar yüksek seyrederken ABD hisselerinin seyri nasıl olur? Biraz önce anlattın aslında ama Hamza Bey için bir kez daha bir özet yapalım
2: Şimdi
1: bence.
2: Bu tahvil getirileri neden önemli? Biz aslında hisse senetleri tarafında şirketlerin ileriye dönük nakit akımlarındaki pozitifliği satın alıyoruz. İleriye dönem, yani sonsuz devam edecek nakit akımlarında bugüne ilgilendirip bir anlamlandırmak istiyoruz. Yani 30 yıl sonraki elde edeceği kar bugün hangi seviyede? Bunun için bir iskonto oranı uyguluyoruz. Bu uyguladığımız iskonto oranı da payda kısmında Amerikan tahvil getirdi. Yani risksiz faiz oranı dediğimiz faktör. Bu payda da yer alan Amerikan tahvil getirileri ne kadar yukarı yönlü olursa ileriden bugüne çekeceğimiz miktar da o derece azalıyor. Evet. Ne kadar düşük olursa da ileriden bugüne çekeceğimiz değer o kadar yüksek oluyor. Tahvil %5'in üzerinde kaldığı sürece Amerikan borsa endekslerinde yapay zekaya bir alternatif olup yeni bir çağ açmayacakları varsayımı altında yukarı yönlü hareketi çok etkin bir şekilde beklemem. Daha yatay bir piyasa. Ama 10 yıllık işte 5.60, 5.50'lere yaklaşmadığı sürece de hani Amerikan endekslerinde bir katastrof satış hikayesi de beklemem. Biraz daha yataya kalan tahvilin hareketine bağlı olarak veya Trump'tan ABD-İran savaşına ilişkin gelebilecek açıklama veyahut da Walsh'tan bir yönlendirme gelir. Çünkü PMI verisi geldiği zaman da piyasa çok aşırılığa kaçtı. 4.95'lerden bir anda 5.12, 5.14'lere kadar çekti. Nasıl orada yukarı yönlü çok sert çektiyse aynı şekilde 5'in altına da çekebilir. Çünkü orada biraz izlemekte fayda var.
1: Buldun mu emtiyanı?
0: Buldum. Emtia sadece böyle kontrat üzerinden takip eden PDBA, Polatlı, Denizli, Bursa, Adana.
1: İşte bu. Aradığımız konuk. Diğeri sonra bana de... kodlayın. Efendim bir daha yazın bilmem ne demeyin. Bakın kodluyor.
0: Bir de hani bu tamamen tarım üzerine çalışan işte hem tarım aletleri hem de işte gübre falan üretenlerin yer aldığı bir ETF var. O da VEGI diye. V-E-G-I. Van, Edirne, aynen. Giresun, İzmir.
1: Giresun, İzmir. Bu gıda teması aslında bence o kuantumdan, sudan daha yakın ve tehlikeli mi?
2: Değil. Çünkü şu 2007'de yaşamıştık bunu Agrobonanza ile beraber. Hani biz şunu konuşmuyoruz. Petrol fiyatları yukarı. Fosile alternatif getirmiyor kapital sistem. 2006-2008'de ne vardı? Etanol vardı. Özellikle mısır ve buğday kullanımıyla beraber işte yeşil enerji tarzında nükleerde çok önemli bir gelişme bulunmuyor. Almanya'da özellikle bakıldığında hani yeni siyasi kanat nükleer tarafını da çok destekleyen bir politikada bulunmuyor. Dolayısıyla tarım tarafında öyle 2006-2007'deki bir süper döngü beklemek şey ki aslında bu hafta da bugün de sizin yayınlar da vardı. Hani GLP birlerin özellikle bu zayıflama iğneleriyle beraber insanların tüketim davranışlarında bir değişiklik var. Tabii bu tarım tarafı klasik iktisattan geldiği için yani toprak arzı sınırlı, topraktan daha fazla ürün almak için daha fazla gübre atman gerekiyor. Gübrenin fiyatı yükselecek. İnsan daha fazla artıyor, nüfus artıyor. Toprak arzı sınırlı olduğundan dolayı talebe yetiştirilemeyecek. İşte onun için Bill Gates veyahut da Hollywood yıldızları yapay et ve türevleriyle alakalı ürünler, onlarla ilgili ETF'ler geliştirmeye devam ediyorlar. Ama işte bu GLP ve nüfusun biraz daha gençleşip özellikle biraz daha fiziki özelliklerde belli kalıplara dahil olmak istediklerinden dolayı eskisi kadar protein talebini de almıyor ve bizim konvansiyonel alıştığımız protein talebi neydi? Zenginleşen insan daha fazla işte süt talep eder, daha fazla McDonald's'a gider, Starbucks'a gider vesaire. Et talebini arttırır. Ama şu anda onların yerini ikame alabilecek protein tozları veyahut da protein türevleri olduğundan dolayı hibrit anlamda yani o tarafta et üretimini veyahut da şeyleri çok fazla desteklemiyor. Biraz bu GLP ile birleştirildiği zaman da sanki yeni kuşak veyahut da yeni demografik yapıyla orta uzun dönemde farklı bir noktaya gidiyoruz. Yani 2006'da yaşanan o tarım çılgınlığı, işte arıların yok olduğu veyahut da daha çılgın bir şekilde et ürünlerin talep edildi. Onu yetiştirmek için daha fazla gübre kullanıldı. Gübre fiyatlarının 5x yaptığı, onu karşılamak için etanolün devreye girdiği şeklinde, Alan Gore'lar vesaire filan. Hani artık öyle bir dönem olmadığından dolayı biraz böyle çok tematik unsurda, evet kulağa hoş geliyor kuantum gibi, ama saha gerçekleşmelerinde biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var diye değerlendiriyorum.
1: Bu programa gelen herkes mi çılgın acaba? Herkes bir deli. Bunu sen yaz bize ayrıca. Neler söylüyorsun? Neler söylüyorsun? Az yiyeceğiz diyor, bir şey diyor. Protein tozu diyor.
2: GLP-1 diyor.
1: GLP-1 diyor, ne diyor? Vallahi zihnimizi açtın. Allah senden razı olsun.
2: Hepimizden razı
1: az
2: olsun.
1: Az yiyin arkadaşlar. Benim aldığım çıkar sonuç bu Ferhat.
0: Makarna yemeği.
1: Makarna yemeği, göbeği.
2: Sağlıklı besini.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
1: ağzınıza
2: ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Çok süper bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum Tuğberk'cim, Ferhat'cim, sağ ol. Evet, şimdi çok hızlı bir rakamlarımıza bakalım. Kapanışa doğru kapandık hatta. Dow Jones'da %0,31'lik bir geri çekilme. S&P 500'de yatay negatif kapatıyor. Nasdaq'ta da pozitife geçmişiz. Yatay pozitif bir seyir orada da gördünüz. Peki biz de akşam seansında evet %2,10'luk bir geri çekilmeyle VWAP 30 seansı tamamlıyor. 16.297'de oradaki kapanış seviyesi. Son olarak yarının ajandasına bakalım ve tamamlayalım. Almanya'dan tüketici güveni, içeride turist girişleri, ABD'den dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentileri geliyor olacak. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I like your makeup for love. Where do you get your foundation?

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

güneşli olmayacak. Haberler kötü, attı telefonu. Umutları bir yere varmayacak. En güzel

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

durur görünsem de köşemde yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayallerle terk edilmişim kaderim. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

bir roman kahramanı kader, güçlü değilim. Biraz daha dursan ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim. Hayallerimi bırak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.